üstelik sağlığı da yerinde diye düşündü. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh o gece ibadet yapmak için kalkamadı. Kendisine rüyasında bir tepsi içinde o fakirin eti sunularak bunu ye dediler. Ben onun gıybetini yapmadım ki diyecek oldu. Ona senin gibi birisinin böyle düşünmesi bile hoş değil. Derhal git o fakirden helallik dile dediler. Cüneyd-i Bağdadi sabah olur olmaz o fakiri aramaya koyuldu. Onu bir yerde bakla yaprağı toplarken buldu. Yanına sokulup selam verince fakir selamını aldıktan sonra bir daha böyle düşünecek misin diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi hayır karşılığını verdi. Fakir Allahü Teala beni de seni de bağışlasın diye dua etti. Cüneyd-i Bağdadi bir gün Cafer Huldi'ye bir dirhem para vererek onunla incir almasını istedi. O da inciri satın alıp önüne koydu. Cüneyd-i Bağdadi orucunu açmak için o incirlerden bir tane ağzına koyunca hemen ağlamaya başladı. Ağzındaki inciri çıkarıp attı ve su ile ağzını iyice çalkaladı. Cafer Huldi onun böyle yapmasını hiç anlayamamıştı. Ona şöyle sordu. Niçin böyle yaptınız? Cüneyd-i Bağdadi yaşlı gözlerini ona çevirdi ve 30 seneden beri hep incir yemek istedim. O zamandan beri de hiç yemedim. Bugün nefsim ağır bastı ve incir yemek istedim. İnciri ağzıma koyduğum zaman gizliden bir ses bana şöyle dedi. Allahü Teala için yemesini bıraktığın şeyi yemeye utanmıyor musun? Bunun üzerine onu ağzımdan çıkarıp attım. Onu yemeyi sözde durmamak kabul ettim. Bu da bir hıyanettir. Hain olan kimse de Allah katında sevilen biri olamaz buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi tasavvuf yolunda olmasına rağmen ulema elbisesiyle dolaşırdı. Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun diyenlere, hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem, demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim. Ama kalbime itibar hırkaya değil, yanık kalbedir şeklinde bir ilham geliyor buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir gün arkadaşı Büyük Veli Ebu Bekir Şibli'yi La havle ve la kuvvete illa billah derken gördü. Ona bu söz canı sıkılanların kelamıdır. Can sıkıntısı ise kazaya rıza göstermemekten kaynaklanır buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'ye bu zamanda hakiki kardeşlik azaldı. Nerede o Allah için yapılan kardeşlikler dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan bu zamanda böyle bir kardeşi, arkadaşı bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri çoktur, buyurdu. Bir kimse, Cüneyd-i Bağdadi'den dua istese, şöyle dua ederlerdi. Allahü Teala senin kalbini dağınık etmesin, seni kendisinden alıkoyan her şeyden kurtarsın, kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun, seni kendisinden başka şeylerden kurtarıp kendisiyle meşgul eylesin. Sana kendisiyle beraber olmaya layık bir edep ihsan eylesin. Kalbinden razı olmadığı, beğenmediği şeyleri çıkarıp kalbine kendi rızasını koysun. Seni kendisine ulaştıran yola kavuştursun. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin hocası ve dayısı olan Sırrî-i Sakati'ye, derecesi, hocasının derecesinden yüksek olan talebe var mıdır? Diye sordular. Cevabında, evet, vardır. Cüneyd'in derecesi

benden yüksektir buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'ye, rızkımızı arıyoruz dediler. Nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız buyurdu. Allahü Teala'dan istiyoruz dediler. Eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız buyurdu. Tevekkül ediyoruz, bakalım ne gönderecek dediler. İmtihan ederek, deneyerek tevekkül etmek, imanda şüphe bulunmasını gösterir buyurdu. O halde ne yapalım dediler. Emrettiği için çalışmalı, rızk için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi hastalanmıştı. Vefatından önce Ebu Muhammed Ceriri başucundaydı. Cüneyd-i Bağdadi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatmi tamamlayıp tekrar başladı. O zaman Ebu Muhammed Ceriri, "Efendim zaten çok halsizsiniz, kendinizi fazla yormasanız," dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Ey Eba Muhammed, şu anda bunlara benden daha çok ihtiyacı olan kim vardır? Bak işte vefatımıza az kaldı," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi vardı. Bütün iyilik ve faziletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdadi onu seviyor, diğer talebelerse onu çekemiyordu. Bu durum Cüneyd-i Bağdadi'ye malum oldu. Her birinin eline birer kuş verip, "Her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin," dedi. Hepsi de verilen kuşları aldılar ve kimsenin olmadığı yerlere gidip boğazladıktan sonra hocalarının yanına döndüler. Yalnız o çok sevilen talebe kuşu boğazlamadan geri getirmişti. Cüneyd-i Bağdadi, "Kuşu kimsenin olmadığı yerden için boğazlamadın?" diye sordu. O talebe, "Hocam, ben kimsenin olmadığı bir yer bulamadım. Her yerde Allahü Teala var," dedi. Bu cevap üzerine Cüneyd-i Bağdadi diğer talebelere, "Arkadaşınızın firasetini gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi de boyunlarını büküp özürler dilediler. Cüneyd-i Bağdadi'yi yıkayan kimse, mübarek gözlerinin içine su ulaştırabilmek için uğraştıysa da bunu başaramadı. O sırada gizliden bir ses, "Kendini boşuna yorma. Cüneyd-i Bağdadi'nin gözü Allahü Teala'nın zikriyle kapanmıştır. Onun didarını görmeden açılmaz," diyordu. Yıkayan kimse parmaklarını açmak için çok uğraştıysa da bunda da başarılı olamadı. Gizliden bir ses, "Kendisi açmayınca açılmaz," diyordu. Mübarek bedeni yıkandı, kefenlendi. Cenaze namazını oğlu kıldırdı. Cenaze namazında bulunanların sayısı sayılamayacak kadar çoktu. Hocası ve dayısı olan Sırrı-i Sakati'nin kabrinin yanına defnolundu. Vefatından sonra büyük zatlardan biri onu rüyada gördü ve "Münker ve Nekir'in sorularına nasıl cevap verdin?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "O iki melek bana geldi ve Rabbin kimdir?" dediler. Ben onlara dedim ki, "Allahü Teala benim ruhumu yaratıp ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğu zaman ben, "Evet, sen bizim Rabbimizsin," diye cevap vermiştim. "Sizin şimdi tekrar sormanızın manasını anlayamadım," dedim. Bunun üzerine çekilip gittiler buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi rüyasında gören başka bir zat ona, "Allahü Teala sana nasıl muamele eyledi?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "İlim, marifet dolu sözlerimin hiç faydası olmadı. Öğrendiğim kıymetli bilgiler işime yaramadı. Yalnız gece vakti kıldığım namazlar imdadıma yetişti. Onun için akıllı insan salih ameli terk etmemeli.
hallerden, manalardan,

onlardan uzak olmamalıdır buyurdu. Ebu Cafer el-Haddad diyor ki, eğer akıl bir insan olsaydı, Cüneyd-i Bağdadi'nin suretinde olurdu. Cüneyd-i Bağdadi'den bir kimse bir şey istese, onu boş çevirmez, ona faydalı olmaya çalışırdı. Ve ben Peygamber Efendimizin güzel ahlakına uymaya çalışıyorum derdi. Alaüddevle bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin vaktiyle çile çekmiş olduğu odaya girdi. Burada ona fevkalade haller hasıl oldu. Sonra Cüneyd'in kabrine gitti. Orada önceki zevki bulamadı. Bunun sebebini hocasına sorunca şu cevabı aldı. O zevkler Cüneyd sebebiyle mi hasıl oldu? Alaüddevle evet dedi. Hocası, ömründe birkaç gün kaldığı yerde zevk hasıl olduğuna göre, senelerce birlikte bulunduğu bedenin yanına gidince, elbette daha çok zevk hasıl olmak lazım gelir. Belki kabri başında başka şeyleri görerek ona teveccühün azalmış olabilir, dedi. Cüneyd-i Bağdadi'ye, hiç ibadet ve taat yapmadan, karşılıksız olarak, Allah-u Teâlâ'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür? Diye sordular. Cevabında, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allah-u Teâlâ'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin, onun lütfu olan nimetlere karşılık olması mümkün müdür? Buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi, dükkanına girip kapıyı örter, İçeride uzun süre namaz kılardı. Buyururdu ki, pazarda öyle kimse tanıyorum ki, her gün 300 rekat namaz kılmakta ve 30 bin tesbih okumaktadır. Âlim ve arifler, bunun kendisi olduğunu bildirmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi, ordu ile bir sefere katılmıştı. Ordu kumandanı, ona bazı şeyler gönderdi. O da, istemeyerek alıp, asker ve gazilerin muhtaç olanlarına dağıttı. Bir gün öğle namazını kıldıktan sonra oturdu ve niçin kumandanın gönderdiklerini kabul ettim diye kendi kendine serzenişte bulunuyordu. O sırada uyku bastırıp uyudu. Rüyasında çok süslü bir takım köşkler gördü ve bunlar kimindir diye sordu. Cevabında, gazilere dağıtılan malın sahiplerinin denildi. Cüneyd-i Bağdadi, onlarla birlikte bana da bir şey var mı diye sordu. Ona, içlerinde en büyük ve en güzel olanı gösterip, işte bu senindir dediler. Cüneyd-i Bağdadi, en iyi ve en büyüğünün bana verilmesinin sebebi nedir diye sordu. Onlar mallarını sevap bekleyerek verdiler. Bu sebeple verilen saraylar ona göredir. Sen ise o malı kabul etmekle, yanlış bir iş yapmaktan korkarak, nefsini sigaya, hesaba çekerek dağıttın. İşte Allah-u Teâlâ bu haline, böyle düşünmene kat kat sevap verdi, dediler. Cüneyd-i Bağdadi şöyle dua ederdi. Allah'ım! Sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamdolsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey Kerim olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle yanlışlıklarımızı düzelt, kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle. Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım!
Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu hali daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir. Niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize sevinç ve neşe ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden ve cehenneme yaklaştırılacak işlerden ve sözlerden bizi kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Onlarla arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi, bizi orada annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyadayken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et, hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasip eyle. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip eyle. Ya Rabbi, sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider, belalardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur.
Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini, bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Cüneyd-i Bağdadi'nin güzel söz ve nasihatleri. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, hocam Sırrı-i Sakati yanından ayrıldığım vakit kimlerle oturduğumu bana sordu. Ben de muhasibiyle otururum dedim. Sırrı-i Sakati, evet, onunla otur. Onun edep ve ilminden al. Fakat kelam hakkındaki sözlerine bakma. Onu kelamcılara havale et, demiştir. Sonra yönümü değiştirince şöyle dediğini duydum. Allahü Teala seni önce hadiste alim ve sonra sufi kılsın. Evvela sufi, sonra alim yapmasın. Bu sözüyle hadis ilmini okuduktan sonra tasavvuf ile uğraşanın felah bulacağına, ilimsiz tasavvufa giren kimsenin helak olacağına işaret etmişlerdir. İyi ahlaklı bir günahkar ile arkadaşlık, kötü huylu abid ile sohbetten benim için daha hayırlıdır. Sofulardan her tabakası 30 kişi olan 4 tabaka ile arkadaşlık ettim. Birincisi, Haris-i Muhasibi ve onun derecesinde olanlar. İkincisi, Hasan Mesuhi ve onun tabakasında olanlar. Üçüncüsü, Sırrı-i Sakati ve onun tabakasında olanlar. Dördüncüsü, İbn-i Keribi ve onun tabakasında olanlardır. Allah için kardeşlik olanların hiçbiri diğerinden ne çekindi ne de utandı. Eğer böyle bir şey oldu ise birisindeki bozukluktandır, dedi. Tam 30 senedir Allahü Teala'nın huzurunda bulunup ona hitap eder olduğum halde insanlar kendileriyle konuştuğumu sanırlar. Fakirlik kimseden bir şey istememek ve kimseye itirazda bulunmamaktır. Hatta itiraz edildiği zaman sükût etmektir. Cüneyd-i Bağdadi anlatıyor. Bir gün Sırrı-i Sakati'nin yanına gittim. Orada baygın halde yatan birisini gördüm. Bu nedir diye sorduğumda Sırrı-i Sakati bir ayet-i celile dinledi ve onun için düştü bayıldı, dedi. Ben, o ayeti aynen kendisine okuyun dedim. Onlar da ayet-i kerimeyi kendisine okuyunca adam ayıldı. Bunun üzerine Sırrı-i Sakati, bunu nereden bildin diye sordu. Ben de, Yakup aleyhisselamın gözleri oğlu yüzünden görmez olmuştu. Sonra yine onun yüzünden açılmıştı. Eğer haktan dolayı görmez olsaydı, asla yaratıktan ötürü açılmazdı. Bunu da bu ayeti kerimeden dolayı bayılmış gördüm. Anladım ki ayılma sebebi de yine bu ayet olacaktır, dedim ve sözüm hoşuna gitti. Horasanlı bir adam Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna girdi ve methetmek ile kötülemek insan için ne zaman müsavi olur? Yani hangi dereceye yükselirse artık ne methetme ne de kötülemeye aldırış eder, diye sordu. Cüneyd daha cevaba başlamadan orada bulunan zatlardan biri, tımarhaneye girip kendisine kelepçe vurulduğu zaman, diye cevap verdi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi cevap veren zata, bu söze cevap vermek senin haddin değil, dedi. Sonra soruyu sorana döndü ve yaratılmış olduğunu ne zaman anlarsa, buyurdu. Soruyu soran bu cevabı duyunca

gerçek muvahhid hiçbir zaman kendisinde bir varlık görmez ki buna karşı alçak gönüllülük göstersin. Mü'min için dünyadan ahirete yolculuk kolay, fakat hakkı sevmekte halkı terk etmek zor, nefisten ayrılıp Allahü Teala'ya yönelmek daha zor. Allah ile beraber olup nefsinin arzularına hiç dönmemekteki sabır ise hepsinden daha zordur. Cüneyd-i Bağdadi'ye sabır ve şükürden hangisinin eftal olduğu sorulduğu vakit şöyle dedi: zengin varlığı, fakir de yokluğu ile övülmez. Her ikisinde medh, üzerlerine tereddüt eden şartlara riayetledir. Zenginin şartı, o serveti meşru yolda kazanıp meşru yolda sarf etmek ve bu suretle servetin zevkine varmaktır. Fakirliğin şartı da onun acısına dayanmaktır. Böyle olduğu vakit yoksulluğa sabretmek daha üstündür. Allahü Teala'nın kereminden bir kere gözün perdesi açılsaydı kötüler iyilere katılırdı. Horasanlı'nın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye gelerek yemesi için kendisine bir miktar servet getirdi ve "Bu malı yemeni istiyorum." dedi. Cüneyd, "Bunu yoksullara dağıtsam olmaz mı?" dedi. Horasanlı, "Hayır, onu arzu etmiyorum. Bu serveti senin yemeni istiyorum." dedi. Cüneyd, "Getirdiğim bu malı yiyinceye kadar yaşayabilir miyim?" dedi. Horasanlı, "Bununla sirke ve bakla gibi ucuz şeyleri alıp yemeni istemiyorum." dedi. Cüneyd, "Ya ne istiyorsun, nasıl yapmamı arzu ediyorsun?" diye sordu. Horasanlı, "Bununla etli ve tatlı şeyler alıp yemeni istiyorum." dedi. Bunun üzerine Cüneyd de hediyeyi kabul etti. Horasanlı, "Hediyemi bu şekilde kabul etmekle beni büyük minnet altına aldın. Bağdat'ta senin kadar minnet duyacağım kimse yoktur," dedi. Cüneyd-i Bağdadi de, "İşte senin gibi adamın hediyesi kabul edilebilir," dedi. Hal erbabından öyleleri var ki, onların derecelerinin yükselmesine dilencilikleri vesile olur. Bütün bu gibi işlerde aranan niyet ve gayedir. Nitekim rivayete göre adamın biri, Ebu İshak en-Nuri'yi bazı yerlerde avuç açmış dilenirken görünce bu ahırına gitti ve onun bu tutumundan hoşlanmadı. Adam diyor ki, durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye anlatınca bana bu ahırına gitmesin. Zira Ebu İshak en-Nuri onlara vermek için onlardan dilenir buyurdu. Sonra Cüneyd-i Bağdadi, "Bana teraziyi getirin," dedi. Terazi getirilince 100 dirhem para tarttı ve buna bir avuç para daha kattıktan sonra adama, "Al bunu Ebu İshak en-Nuri'ye götür," dedi. Ben kendi kendime, "Bir şey tartmak miktarını bilmek içindir. Bu adam hakimin birisidir. 100 dirhemi tarttıktan sonra bir avuç daha içine kattı ve miktarı belirsiz oldu." Dedimse de utancımdan kendisine bir şey soramadım. Keseyi alıp Basra'ya gittim ve keseyi teslim ettim. Ebu İshak en-Nuri teraziyi aldı, 100 dirhemi tarttı, iade etti ve "Bunu ona götür ver," dedi ve fazlasını aldı. Buna şaştım ve "Niçin böyle oldu?" dedim. Ebu İshak en-Nuri, "Cüneyd hikmet sahibi bir insandır. İpin ucunu kendi tarafına çekmek istedi. 100 dirhemi kendi sevabı için tarttı. Diğerini de Allah rızası için verdi. Allah için verdiğini aldım. Kendi nefsi için verdiğini iade ettim," dedi. Durum Cüneyd'e bildirilince ağladı ve "Onun için olanı aldı da bizim için olanı iade etti," dedi. Ahiret yoluna giren talebenin 3 şeyle meşgul olmamasını severim. Bunlar ticaret, hadis öğrenmek ve evlenmektir. Hatta sofinin okuyup yazmasından da hoşlanmam.

Sanmam. Sevmenin alameti, neşenin devamı ve bedenini yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır. Hocam sırrı-i sakati rahatsızlandı. Derdinin dermanını bulamadık. Nihayet mükemmel bir doktor tavsiye ettiler. İdrarını bir çanağa alarak doktora gösterdik. Doktor bir müddet idrara baktıktan sonra, "Bu aşık olan birisinin idrarına benziyor," dedi. Cüneyd-i Bağdadi devamla, "Doktor aşk kelimesini anınca bir ah çekerek bayıldım. Yere düştüm ve elimdeki çanak da düşerek kırıldı." Sonra hocam sırrıya dönerek durumu anlattım. Beni dinleyen hocam gülümseyerek, "Vay ölesi, bunu nasıl anladı?" dedi. Bunun üzerine ben, "Muhabbet idrarda da belli eder mi?" dediğimde, "Evet, orada da belli eder," dedi. Yine bir defasında sırrı-i sakati, "İstersen cildimi kemiklerimin üzerinde kurutan ve cismimi yaralayan ancak onun sevgisidir diyebilirim," dedi. Ve bunu der demez de hemen düştü bayıldı. İşte bunlar sevginin alamet ve semereleridir. Cüneyd-i Bağdadi anlatıyor. Hocam sırrı-i sakatiye, "Seven kimse belanın acısını duyar mı?" diye sordum. Hocam, "Hayır," dedi. "Kılıç darbesi yese de mi?" dedim. Sırrı-i sakati, "Evet, 70 kılıç yarası alsa da acısını duymaz," dedi. Adamın biri bir çocuğun peşine takılmış. "Oğlum, ben seni çok seviyorum," deyip duruyor. Çocuk, "Senin bu riyakarlıkların ne zamana kadar devam edecek?" deyince, adam, "Hayır oğlum, vallahi doğru ve samimiyim. Hatta sen bana öl desem ben ölürüm," deyip duruyor. Çocuk, "Sadık isen öl bakalım," deyince, adam bir nefes alıp yatıyor ve hakikaten ölüyor. Yunus aleyhisselam, gözleri kör oluncaya kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar kıyam etti. Oturak haline gelinceye kadar namaza devam etti. Ve devamla, "Seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar, sana gelmeye çalışırım." İhlas, ameli karışıklıklardan arındırmaktır. Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Gözümü namahremden ne ile koruyabilirim?" deyince, Cüneyd, "Allah'ın sana bakıp seni görmesi, senin yabancıya bakmandan önce olduğunu bilmenle," dedi. Yine Cüneyd, "Murakabeyi ancak Allah'tan alacağı hazzının kaybolmasından korkan sağlayabilir," dedi. Sırrı-i sakati'den daha çok abid olan kimseyi görmedim. 98 yaşına bastığı halde yan üstü geldiği görülmemiştir. Ancak ölüm hastalığında yatmıştır. Meclislerin en şereflisi, tevhid sahasında düşünenlerin arasında bulunup, marifet havasını teneffüs etmek, dostluk deryasından muhabbet bardağını içmek ve hüsnü zan ile Allahü Teala'ya bakmak gayesini güden meclislerdir. Bu gibi sohbetlerde bulunup, bu gibi zevkli şerbetler içenlere müjdeler olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, Ebu Said el-Harraz'ın ölüm anında vecde çok geldiğini söylediklerinde, "Onun ruhunun hevesle uçması şaşılacak bir şey değildir," dedi. Rüyamda insanlara vaaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve, "Allah'a insanı en çok yaklaştıracak amel nedir?" diye benden sordu. Ben, "Ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir," diye cevap verdim. Melek geri dönerken, "Vallahi başarılı bir cevap," dedi. İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed aleyhisselam'ın yoludur.
Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse, cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd-i Bağdadi'ye, tevazu nedir diye sordular. Cevabında, şefkat ve merhamet kanatlarını mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır, buyurdu. Rabbim beni serbest bıraksa, bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Onun dilediğini yapardım. Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi işler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber Efendimize ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Kendilerine Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın, buyurdu. Bela ve musibet, ariflerin kandili, talebelerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırları gözetmeyen ve hadis-i şerifleri bilmeyen kimse, mürşit, yol gösterici olamaz. Çünkü tasavvuf yolu, Allahü Teala'nın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine bağlıdır. Tasavvuf büyükleri dine uyan alimlerdir. Resulullah'ın varisleridir. Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep Resulullah'a uyarlar. Ya Rabbi, o büyüklerden feyz almamızı, bereketlenmemizi nasip eyle. Amin. Her zaman söylüyorum ve bildiriyorum ki, Resulullah'a uymakta gevşeklik eden, onun sünnet-i seniyyesini terk eden mutasavvuf olamaz. Onu Allah adamı sanmayınız. Onun dünyadan kaçınır görünmesine, harikalar göstermesine aldanmayınız. Onun zühd ve tevekkül ve marifetler anlatan sözlerini kendinden bilmeyiniz. Kim sana Allah yolunu gösterirse, onunla beraber ol. Kim sana dünya yolunu gösterirse, ondan uzak dur. Tasavvuf, insanların rızasını bırakıp, Allahü Teala'nın rızasını aramak, kötü huyları terk edip, nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed aleyhisselam'ın dinine uymaktır. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır.
Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Birbirine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin diğerinden az da olsa çekinmesi mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardım. İşin esası nefse uymamaktır. İlim kendi haddini bilmek, tasavvuf kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Bir başka sohbette buluşana dek Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an, hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kufe'de vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat peygamberimizden aldı. Hazreti Ali Efendimiz herkesçe cesaret ve kahramanlığıyla tanınsa da onun en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü konuşmasıdır. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır hadis-i şerifi, Hazreti Ali'nin ilminin üstünlüğünü gösterir. Halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler, yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş, bu mektuplar elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hazreti Ali'nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğüt ve nasihatleri, oğlu Hazreti Hasan'a verdiği öğütlerdir. Velilerin babası Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a hitaben: "Ey oğul, hayatımın son demlerindeyim. Günden güne zayıflıyorum. Onun için sana bu öğütleri bildirmekte acele ediyorum. Çünkü düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için fırsat bulamadan ecelimin gelmesinden, vücudum gibi hafızamın da zayıflamasından, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir ata benzemenden endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını söylüyorum. İyi dinle. Ey oğul! Benim bu vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı, Allah'tan korkup ona sığınmak, onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, ecdadının ve geçmiş iyi insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden önce gelip geçen ecdadın da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da öyle düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru şeyleri tuttular. Vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları ve takip ettikleri yolda gitmek istiyorsan, onların baştan takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlarını arttırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Ey oğul! Her hususta önce Allah'a sığın. Ondan başarı dile. Seni şüpheye düşürecek veya bir kötülüğe itecek şeyleri terk et. Kalbinin bütün kötülüklerden durulduğunu, fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikat olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna emin değilsen, karışık konulara girme. Aksi halde önünü göremeyen adam gibi olursun ki her an içinden kurtulması zor olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ise İslam'ı öğrenmeye çalışanlara yakışmaz. Ey oğul!
bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise, yaşamasını elinde tutan da O'dur. Varlıklara can verip yaşatan kim ise, öldürecek olan da O'dur. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine O'dur. Her türlü belayı ve hastalığı veren de O, şifa ve devasını veren de O'dur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle O'nundur. O'nun takdiri üzerine hareket etmektedir. Ahiret cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle O'nundur. Ey oğul! Bu hususta birinin bilmediğini görünce onu cehaletine say. İlimde ne kadar ilerlersen bilmediğin birçok şey şüphesiz yine bulunacaktır. Zira ufkunun dışında düşünme. Görme gücünün çok ilerisinde bulunan nice şeyler vardır. Allah bazı şeyleri sana öğretmişse onu kendi gücünle meydana getirip kazandığını zannetme. Çünkü sen, seni yaradan, rızıklandıran ve seni en güzel bir surette meydana getiren ulu yaratıcıya sığın. İbadetin onun için, aşkın onun için, korkun ve sevgin onun için olsun. Ey oğul! Peygamberin Allah hakkında bildirdiğini hiç kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. İlahi kudret karşısında kendi küçüklüğünü ve zayıflığını düşünerek hareket et. Onun karşısında acizliğini ve güçsüzlüğünü düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona yönel, rızasını dile. Cezasından kork, emirlerini yerine getirmeye çalış. Çünkü o, iyilikten başkasını emretmez. Yasaklarından kaçın. Çünkü o, kötülükten başkasını yasaklamaz. Daha iyi bir yerde konaklamak isteyen kervan gibisin. Ey o! Dünyanın ve içinde bulunan her şeyin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve orada insanlar için hazırlananları bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için

gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. Oralarda eski elemlerden hiçbirini görmeyeceğini, rahat ve saadet içinde yaşayacağını şeksiz şüphesiz bilmektedir. Onun için kendisini buraya ulaştıran ve eski yerinden daha iyi bir yere bahşeden birisinden başka düşüncesi yoktur. Dünyada kendisine verilen nimetlerle mağrur olup sonunu düşünmeyen kimse ise çok verimli bir topraktan verimsiz, kıraç bir toprağa göç etme mecburiyetinde kalan bir kervana benzer ki onun için bu göçten daha feci bir şey düşünülemez. Ey oğul! Kendini başkaları için ölçü kabul et. Diğer insanları tıpkı kendin gibi tut. Kendi nefsin için istediğin şeyi başkaları için de iste. Kendi nefsin için sevmediğin şeyi başkaları için de sevme. Kendine iyilik yapılmasını istediğin gibi başkalarına da iyilik et. Başkalarında kötü gördüğün şeyi kendin için de kötü gör. Başkalarına yaptığın şey kadar sana da yapılırsa ona razı ol. Yaptığından fazlasını isteme. Sana söylenmesini istemediğin şeyi sen de diğerlerine söyleme. Başkalarının seni nasıl görmesini istiyorsan sen de başkalarını öyle. Ey oğul! Kendini beğenmek kesinlikle doğru değildir. Kibir kalbin afetidir. Bütün gücünle çalış. Malını senden sonra gelecek mirasçılar için hazırlayıp biriktirme. Allah için bağışlanacak yerlere dağıt. Arzu ettiğin bir şeyi elde edersen onu kendinden bilme. Allah'a şükret ve ondan her zaman kork. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Önünde seni ahirete götürecek uzun bir yol ve sıkıntılı günler var. Dünya malından sana yetecek miktarını düşün ve sadece onu al. Başkasını yüklenme. Zira ondan zarardan başka bir şey gelmez. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Fakirleri görürsen onlara yardım et. Onlar hem üzerindeki ağırlığı kaldırırlar, seni malın felaketinden kurtarırlar, hem de ihtiyacın olduğu zaman kıyamet gününde onu sana geri verirler. Gücün yettiği kadar sadakayı arttır. Eğer böyle yapmazsan ihtiyacın olduğu zaman onu ararsın. Fakat bulamazsın. Dara düştüğün zaman sana geri vermek üzere, zenginliğinde senden ödünç istenirse isteyenleri reddetme. Ey oğul! İffeti muhafaza ederek çalışmak kötülükle zengin olmaktan hayırlıdır. İnsanın sırrını en iyi yine kendisi muhafaza eder. Bazı kimseler bulunur ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Düşünceli olan insan iyi görür. İyi kimselerle düş kalk ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki onlardan ayrılmış olasın. Haram ne kötü yemektir. Güçsüzlere zulüm, zulmün en çirkinidir. Tecrübe ettiğin şeylerin hayırlısı sana ibret verendir.

alçak tabiatlı yardımcılar da, kötü zan sahibi dostlar da ihtiyar ve irade yoktur. Sakın inat bineği sana üstün gelmesin. Ey oğul! Nefsini kardeşin seninle irtibatı kestiğinde onunla irtibata, sana yüz çevirdiğinde lütfa, pintiliğinde cömertliğe, uzaklaştığında yakınlığa, şiddetlendiğinde yumuşaklığa, suç işlediğinde özür dilemeye sevgin. Sakın bu hareketi yersiz olarak yapma. Yahut ehil olmayanlara yapma. Dostunun düşmanını dost edinme ki dostuna düşmanlık etmiş olursun. Kin ve kızgınlığını hazmet. Çünkü ben sonu bundan daha tatlı, daha lezzetli bir lokma görmedim. Sana sertlik gösterene yumuşak ol ki o vakit o da yumuşasın. Ey oğul! Düşmanına iyilikle muamele et. Çünkü bu iki zaferin biridir. Kardeşinle münasebeti kesmek istesen dahi geri dönülecek bir yer bırak. Belki bir gün olur münasebete lüzum görülür. Hakkında iyi düşünen kimsenin zannını hareketlerinle tasdik et. Aranızdaki samimiyete bakarak kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olamaz. Ey oğul! Hiçbir zaman ailen sana halkın en kötüsü olmasın. Kardeşin senden ayrılmaya, seninle beraber olmaktan kuvvetli olmasın. Rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. İhtiyaç zamanında yumuşaklık, varlık ve zenginlik vaktinde sertlik ne çirkin haldir. Dünyadan sana olan vazife ancak gideceğin yeri yoluna koymaktır. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine yakındır. Acıyı gördükten sonra öğütten ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle terbiye kabul eder. Ey oğul! Kader yüzünden gelecek sıkıntıyı sabır ve metanet kuvvetiyle ve ilmi yakini elde ederek def et. Gerçek dost sen yokken seni tasdik edendir. Nefsin arzularına uymak bir çeşit körlüktür. Asıl garip bir dosta sahip olmayan kişidir. Hakka tecavüz eden kişi sapa yola girer. Kifayet miktarı ile kanaat eden doğru yolu bulmuş olur. Kötülüğü geciktir. Çünkü onu ne vakit istesen yapabilirsin. Ey oğul! Ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi akıllıya kavuşmaya denktir. Kudret değişince zaman da değişir. Başkalarından naklen de olsa gülünç şeyler söylemekten sakın. Akrabalarına hürmet et. Çünkü onlar senin kolunun kuvvetidir. Ey oğul! Önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider.

bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön. Ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul! Yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan zat, sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul! Bir kötülük işlediğin zaman ona dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O, günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar. İçinden bir şey istersen ne istediğini bilir. O gizliyi açık olan şey gibi bilir. İstediğini arz etmeden, içini ona dökmeden, dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden o bilir. İşlerinde muvaffak olmak için ona sığın. Ey oğul! Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme. Onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kafi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş, gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan, kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz.

0: ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdi düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki, bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar. Fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler. Pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. Ey oğul! Kimin bineği gece ve gündüz gibi olursa, kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol. Hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan açgözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. İffet içinde fakirlik ve çalışmak, haksız yollardan zengin olmaktan hayırlıdır. Ey oğul! Kişi kendi sırrını başkalarından daha iyi muhafaza eder. Çok kimse var ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan çok yanılır. Düşünen kimsenin görüşü kesinleşir. Her konuşan doğru konuşmayabilir. Her isteyen isabet etmemiş olabilir. Her giden de geri dönmeyebilir. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerlerinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa kötülük olur. Çok zaman dert deva, deva da dert olur. Çok zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir, kendilerinden öğüt beklenen kimseler de aldatır. Ümide dayanıp işsiz güçsüz bekleme. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul! Fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat, takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey oğul! Size, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul! Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul! Size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan, Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul, sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini, gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat. Ey oğul! Daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında, yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Dünya için ahiretini sat. Ey oğul, bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma. Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha iyidir. Her işi ehline bırak. Ey oğul, iyi şeylerle emret, iyi şeylere ehil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol. Nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için gir. Bütün işlerde nefsini zorla. Onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. O en iyi koruyucu ve en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Ey oğul! Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında hakka sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et. En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yok. Lüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez. İslamiyet'te ne varsa hepsini anla ve öğren. Şu esaslara riayet et. Ey oğul! Sana söyleyeceğim 8 husus var ki bunları aklından çıkarma. 1. En büyük zenginlik akıldır. 2. En büyük vahşet kibirdir. 3. En büyük fakirlik ahmaklıktır. 4. En büyük meziyet güzel ahlaktır. 5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir. 6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. 7. Cimri insanlarla yakınlık kurma. Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir. 8. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni adi şeylere götürürler.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz kardeşler, bir Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde yeniden beraberiz. Allah bana hakkı konuştursun, sizlere de hakkı söylesin inşallah. İsraf edecek zamanımız yok. Onun için bir araya geldiğimiz zaman, bir arada toplandığımız zaman kesinlikle konuşacağımız şeyler Rabbimizin memnun ve razı olacağı şeyler olmalı. Salihleri anmalıyız. Salihleri anlamaya çalışmalıyız. Onları anmak, onları anlama adına gayret göstermek de salihlerin ser tacı olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanıyla o meclisin bereketlenmesinin vesilesidir. İnşallah bizler de o bereketten nasiptar olanlardan oluruz. Derdimiz nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Kaç zamandır beraberce bir yola çıkmışız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişen o güzide nesli tanımaya çalışıyoruz. Bildiğimiz ve inandığımız bir hakikat var ki muhabbet marifet ile başlar. İnsan ne kadar tanıyorsa o kadar sevebilir. Hazreti Ebu Bekir sevdiğini biz biliyoruz, nasıl bir sevgisinin oluştuğunu hepiniz biliyorsunuz. Ona o sevgiyi kazandıran en temel şey Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanımasıydı. Tanıyanlar gerçekten sevdiler.

0: sadece bu sahabe nesliyle sınırlı da değil. Bakın mesela tabiin nesline, Peygamber aleyhissalatü vesselamı görmeyip peygamberin elinde yetişen o güzide nesli gören o nesil ki biz onlara tabiin diyoruz. O nesil ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra gelmelerine rağmen sevdiler, tabiin oldular. Ve gerçekten de peygamberin iklimini sonraki nesillere taşıyan köprü vazifesi gördüler. Ondan sonraki yıllara bakın, ondan sonraki süreçlere bakın. Kim marifetin hakkını ödemiş, muhabbetin hakkını ödemişse aleme iz bırakmıştır. Çünkü iz bırakanlar ancak muhabbeti istenilen düzeye getirip istenilen düzeye kazandıranlardan oluşuyordu. Sayın aklınıza gelen bütün isimleri araştırın onların hayatlarını. Hayatlarında var olan muhabbetin nerede durduğunu göreceksiniz. İmam Buhari'den İmam Gazzali'ye, İmam Ebu Hanife'den İz bin Abdüsselam'a sayın gitsin alimlerimizi, rehberlerimizi, önderlerimizi, bizim yolumuzun yegane önderi ve rehberi olan o tüm insanları hepsinin ortaya koydukları o gayretin altında muhabbeti görürsünüz. Zaten muhabbet olmasa yürümeye takat de olmaz. Hal böyle olunca bizim buradaki derdimiz de aslında sevebilmek için tanımak, tanımak için de ufacık bir gayret ortaya koymaktır. İnşallah ben size burada hakkı yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Beşeriz, kusurlarımız var, eksiklerimiz var. Allah affetsin, siz de hoş görün. Ama derdimizin bu olduğunu da hiçbir zaman unutmayın inşallah. Allah bu dertten bizleri geri koymasın. Aziz kardeşlerim, bugün Hazreti Hüseyin diyeceğiz biliyorsunuz. Hüseyin demek çok kolay değil. Ben nasıl diyeceğim onu da bilmiyorum. Eğer ben demeyi becerebilirsem siz nasıl dinleyecekseniz onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten Hazreti Hüseyin o mektebin, o güzel evin, o güzel hanenin çok farklı bir ismi, çok farklı bir simasıdır. Hazreti Hüseyin'in mücadelesini, ortaya koyduğu o gayreti, sonunda da işi şehadet ile taçlandırdığını az çok hepimiz biliyoruz. Yine tarihin ışığında bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Özellikle de kendi dünyamıza bazı izler taşıma adına da beraberce inşallah gayret vereceğiz. İşin bidayetinde zeminde oluşması için bazı şeyleri nazarlarınıza vermeye çalışacağım. Çünkü o zemindeki bilgi bugün konuşacaklarımızı, bugün üzerine bina edeceklerimizi daha da anlaşılır kılacak bizlere. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize iki emanet bırakarak gitti. Defaatle de o hadisi burada nazarlarınıza verdim ben. Biri Allah'ın kitabı idi, biri de sünnet-i Resulullah idi. Başka bir hadiste yine aynı bu meyanda olan hadislerin başka bize aktarılan varyantlarında, rivayetlerinde biz Resulullah'ın sünneti yerine Ehli Beyt ifadesini görürüz. Bu asla bir çelişki değildir. Orada aslında Ehli Beyt olarak ifade edilmesi ya da başka hadislerde sünnet denilmesi birbirini tamamlayan iki bilgidir. Neden? Çünkü biz Allah'ın kelamı olan Kur'an'la muhatap olunduk ki Rabbimizin bir tenezzülüydü o bize. O bize tenezzül etmeseydi bizimle konuşmazdı ve biz o hakikatlerden bir haber yaşardık. 6236 ayetle dinin aslında sözlü manada temel esaslarını Rabbimiz bizlere o ayetlerde öğretti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Kur'an'dan aldıklarını hayata aktardı. Böylelikle de Kur'an-ı Natık oldu. Yani konuşan Kur'an oldu. Kur'anul Hay oldu. Yani yaşayan Kur'an oldu. Dolayısıyla sünnet dediğimiz zaman her an bir rehberiyetten bahsetmiş oluyoruz. Yani ortada fiili anlamda bir rehberlik var. O işte sünnettir. İşin ameli anlamdaki boyutudur. Hayata yansıyan yüzüdür. Bizler o rehberiyeti işin bidayetinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber yaşayan ashab-ı kiramın hepsinin üzerinden gördük. Ama süreç içerisinde bu iş için özel olarak istihdam edilen de Ehl-i Beyt oldu. Aslında birisi genel manada o temsiliyeti ve rehberiyeti ifade ediyordu ki onun adı sahabeydi. Özelde de o temsiliyeti ve rehberiyeti ifade eden Ehl-i Beyt'ti. Neden? Çünkü onlar Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ev halkıydı. Hane halkıydı. O evde yaşayan, o evde büyüyen, o evde yetişen insanlardı. Takdir edersiniz ki evin içinde olan insanların evin dışında olan insanlara karşı bilgi itibariyle de sünnetin ana kaynağı olan Aleyhissalatü vesselam Efendimizi tanıma itibariyle de farklı bir konumu vardı. Zaten biz tarih içerisinde de bu konumun ne olduğunu biliyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhissalatü vesselam giderken ümmete iki emanet bırakarak gitti. Kur'an, sünnet, Kur'an, Ehl-i Beyt. Sünnetle Ehl-i Beyt'i aynı anlamda kullandığımızı söyledik. Ehl-i Beyt'e de ümmeti emanet etti. Burası çok önemlidir. Ehl-i Beyt'e de ümmeti emanet etti. Eğer biz bu emanet edişi anlamazsak ne Hazreti Hasan'ın, ne Hazreti Hüseyin'in, ne de ondan sonra gelen o silsilenin içerisinde olan o rehberlerin verdikleri mücadeleyi anlayabiliriz. Bakın bir mukayese daha yapalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edip Hazreti Ali'nin şehadetine geldiğimiz zamanki sürece işi getirdiğimizde hicretin 40. yılından işi başlatmış oluruz. 40. yıldan hicretin 61. yılı olan Kerbela'ya kadar 21 yıllık süre zarfında ümmetin tarihi içerisinde çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. O süreçlere birazdan biraz daha fazla değineceğiz. Bu süreç içerisinde ashabın büyüklerinin birçoğunun vefat ettiğini biliyoruz. Mesela Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hicretin 40. yılı, işte onun şehadeti, Zübeyh bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, aklınıza gelen ashabın büyüklerini sayın. Ancak vefat etmeyenler de var. Hatta ashabın büyüklerinin vefat ettiğini hatırladığımız zaman aklımıza Hazreti Ali'ye nispet edilen bir rivayet de gelir. Hani Kufeliler bir gün Hazreti Ali'ye sormuşlardı ya, niye senin günlerinde hep bu sıkıntılar çıkıyor? Niye Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın döneminde bu sorunlar yoktu da senin günlerinde var diye bir soru sorduklarında ne demişti Hazreti Ali? Onların günlerinde onlar vardı, biz de vardık. Ama bizim günlerimizde onlar yok, siz varsınız. Adeta söylediği o söz, nasılsanız öyle idare olursunuz nebevi buyruğunun Alice bir ifadesiydi. Hazreti Ali öyle tarif ediyordu o şeyi. O güne geldiğimiz zaman hicretin 61. yılına kadarki süreci söylüyoruz. Kerbela hadisesine kadar ashabın büyüklerinden birçoğunun vefat ettiğini biliyoruz. Vefat etmeyenler de var. Mesela Ayşe anamızın vefat tarihi hicretin 58. yılıdır. Kerbela'dan 2 yıl önce vefat etti. O günlere kadar birçok hadiseyi yaşadı Ayşe anamız. Yine Enes bin Malik'in çok uzun bir ömür yaşadığını biliyoruz. Zeyd bin Erkam'ın, Cabir bin Abdullah'ın, Ebu Hureyre'nin, Ebu Berze el-Eslemi'nin, Ebu Said el-Hudri'nin, sayın gitsin, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bunların hepsi o günlerde yaşıyordular ve o olayların birçoğunu bizzat gördüler. Vefat eden sahabilerin de biz çocuklarının yaşadıklarını biliyoruz. Mesela Hazreti Ebubekir yoktu ama oğlu Abdurrahman yaşıyordu, hayattaydı. Zübeyir bin Avvam yoktu ama oğlu Abdullah hayattaydı.
1: Hazreti Ömer yoktu ama oğlu Abdullah hayattaydı. Hazreti Osman yoktu ama oğlu Eban hayattaydı. Ali yoktu ama oğlu Hüseyin hayattaydı. Çünkü bahsettiğimiz tarih

0: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok yakın bir zemin. Şimdi asıl soruyu soruyoruz. Neden Hazreti Hüseyin'in tavrı bildiğimiz tavır oldu da bu adını andığım sahabilerin tavırları farklı tavırlar oldu? Asıl üzerinde durmamız gereken mesele burasıdır. Bunun sebebi aslında belli. Biraz önce satır aralarında söyledim ama bir daha tekrar edeceğim. Ehli Beyt'e biçilen bir rol vardı. O rolün gereği Hazreti Hüseyin bile bile ölüme yürüdü. Ama şu gerçeği bir kez daha çok ciddi bir biçimde zihinlerimize oturtmalıyız ki dışarıdan bu manada bize verilen zararlı telkinata zihinlerimizi kapatıp bu manada dikkatli olarak tavrımızı doğru bir biçimde belirleyebilelim. Asla ashab-ı kiram efendilerimiz, o dönemde yaşayanların hepsi için aynı şeyi söylüyoruz. Hepsi için aynı şeyi söylemekte en ufak bir tereddüt de görmüyoruz. Bir neme lazımcılık asla yapmamışlardı. Bir eyvallah yoktu sahabenin büyük bir kısmında. Asla onlarda birilerinin iddia ettiği gibi saltanatın haşa şakşakçıları olmamıştılar. Düzenin adamı olmamıştılar. Rahatsızdılar onlar. Rahatsızlıklarını da beyan ediyorlardı. Ama tavırlarının aynı olmaları mümkün değildi. Kiminin tavrı sükunet tavrıydı. Abdullah İbni Ömer gibi sessiz bir muhalefet yürütüyordu. O sessiz muhalefet bazen sesli muhalefetten daha zor olduğunu geçen ders Hazreti Hasan'ı işlerken size söyledim. İçine akıtmanın dışa yansıtmadan daha ağır olduğunu söyledim size, hatırlayın. Ve orada sahabenin ortaya koyduğu o tavrın nasıl bir tavır olduğunu algılayın. Çünkü bildiğimiz bir hakikat var ki Hazreti Hüseyin'in 11 yıl boyunca kesintisiz tavrı da sükunet tavrıydı. Abisi Hazreti Hasan'ın şehadeti Hicri 49, Yezid'in Medine valisi Velid İbni Utbe'ye gönderdiği mektup ve başlayan süreç Hicri 60. 11 yıl boyunca Hazreti Hüseyin'in tavrı sükunet tavrıdır. Kim diyebilir ki sükunet tavrı haşa zillet tavrıdır diye? Bunu dediğiniz zaman bilir bilmeden aslında Hazreti Hüseyin'i de Hazreti Hasan'ı da o işin içerisine dahil etmiş olursunuz ki bu çok tehlikeli bir şeydir. Dolayısıyla sükunet tavrı aslında mücadelenin yöntemlerinden bir yöntemdir. O tavırlardan bir tanesi mücadele tavrıydı. Abdullah İbni Zübeyir'in benimsediği oydu. Ehli Beyt'le beraber hareket etmedi ama hiçbir zamanda Emevilerin zulmüne eyvallah etmedi. Ve işin neticesinde bunu kanıyla ödediğini, nasıl bir şekilde noktalandırdığını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla burada Hazreti Hüseyin'in sükunet tavrını bozup İzzet ya da şehadet tavrına bürünmesinin sebebi Ehli Beyt'e biçilen, yüklenen misyonla alakalıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmete Kur'an'ı ve Ehli Beyt'i emanet ederken Ehli Beyt'e de ümmeti emanet edip gittiği zaman kapıların kapandığı, hizmet alanlarının bittiği, zulümlerin mescitlerin minberlerine kadar geldiği, zulümlerin evlere kadar geldiği, Hazreti Hasan hanımı tarafından zehirlendi biliyorsunuz. Zulümlerin evlere kadar geldiği bir zaman diliminde yapılacak bir tek iş vardı. O da ölmekti, ölmekti, ölmekti. İşte Hazreti Hüseyin'in yaptığı da buydu. Onun ölümü uykuda olan ümmeti diriltme adına bir ölümdü. Aslında ümmeti diriltmek için o kendinden vazgeçiyordu. Kimin gibi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize anlattığı mümin genç gibi, sihirbazın yanından rahibin yanına gidip yetişen, sonra o kralın zulümleri altında inleyen, ne yaptıysa kralın öldüremediği o gence, sonra o gencin tavsiyesini hatırlayın, ne demişti? beni bağla şu ağaca, al eline ok ve o oku bana at. Atarken de bu gencin Rabbinin adıyla de, o ok bana isabet edecek demiş. Kendisini aslında kralın önüne koymuştu. Niçin yapmıştı mümin genç onu? Diriltmek için yapmıştı. Feda edecekti o kendini. Binleri diriltecekti. Milyonlar dirilecekti. Milyonlar kıyamete kadar onun yaptığı o büyük işle, o işin adı İsar'dı. O işin adı yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktı. Onunla aslında binleri, milyonları diriltecekti. Allah'ınızın aşkına söyleyin, Hazreti Hüseyin'in kıyamını okuyan, gerçek manada okuyan durabilir mi yerinde? Sizi bizi bile diriltmiyor mu şu asr-ı felakette yaşayan insanlar olarak? Varın siz, yüzyıllardır sona kadar da bu iş gidecek zaten. Hazreti Hüseyin'in kimlere ilham kaynağı olduğunu burada anlayın. O öyle bir mücadele ortaya koydu ki Kerbela'nın toprağına akıttığı o kanla binleri milyonları diriltti, diriltmeye de devam edecek. İnşallah biz de dirilmek için ondan istifade etmeye çalışacağız. Şimdi gelin öyleyse zeminde bu bilgi olsun. Gidebildiğimiz yere kadar Hazreti Hüseyin'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının arkasındaki hayatını alarak bir yürümeye başlayalım. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan kaç yaşında? 8. Bir yaş var aralarında, 7 yaşında Hazreti Hüseyin. Halifeler döneminde Hazreti Hasan'ın hayatını geçen ders anlattım. Aynısını Hazreti Hüseyin için de yazın. Ne yapmışsa abisi Hasan, her tabloda Hüseyin de vardır. Babası halife olunca Hazreti Ali, Hüseyin yine aynen abisi gibi babasının yanındadır. Cemel'dedir, Sıffın'dadır, Nehveran'da haricilerle mücadeledir. Babası şehit olup halife olunca abisi, abisinin yanındadır. 6 ay sonra abisi hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a devrettiği zaman abisinin karşısında ama yine onun yanındadır. Biliyorsunuz orada biraz o mesele hakkında Hazreti Hasan'la tartışmaları olmuş. Sonra Hazreti Hasan'ın haklı olduğuna kanaat getirmiş ve abisine hep destek olmuştu. O günden sonra Hazreti Hasan'la beraber Medine'ye gelir. O ana kadar Kufe'dedir Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan şehit olacağı ana kadar da Medine'de kalacaktır. Hazreti Hasan Hicri 49'da şehit olduktan sonra da Hazreti Hüseyin'in mekanı dedesinin ve babasının hicret mekanı olan Medine'dir. Hep orada irşattadır. Hep orada halkın talimiyle, terbiyesiyle uğraşacaktır. 11 yıllık süre içerisinde sessiz bir muhalefet gösterirken aslında durmayacak. Yine de orada İslam toplumunun çözülmesini önleyebilecek adımları gücü nispetinde ve o günkü şartlar nispetinde yerine getirecektir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
7: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Radyo Hedef.
14: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Zahirsin sen, zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Hazreti Hüseyin'in o günkü yıllarına dair bir ayrıntıyı bize verir Ebul Fida. Ebul Fida Eyyubi tarihçilerinden bir tanesidir. El Muhtasar isimli iki ciltlik çok önemli bir tarihi kitabı da var. Başka kaynaklarda olmayan bir bilgiyi aktarır. Onun için o kaynak hakkında size bilgi verdim. Başka kaynaklarda en azından benim görmediğim bir bilgide Ebul Fida der ki hicretin 51. yılında 3. İstanbul seferinde Hazreti Hüseyin de vardır. Yani o ordunun içerisinde sahabenin o kuşatma sırasında biliyorsunuz 3 ordu 3 sefer düzenlendi Konstantiniye o günkü adıyla. 3. sefer hicretin 51. yılıydı ve o sefer sırasında Hazreti Hüseyin de ordunun içerisinde olduğu söylenir. Ama bunu başka bir kaynakta doğrulatamadığımız için ne kadar doğru ayrıca bir değerlendirmeye ve araştırmaya değer bir konu bu. O günlerde 11 yıl

O sükunet tavrında Hazreti Hüseyin'in Medine'deki o hali öyleyken, Hicret'in 56 ve 57. yılında İslam toplumunda sesli bir biçimde bir meselenin konuşulmaya başlandığını görüyoruz. O güne kadar yok. Çünkü Hazreti Hasan'la yapılan anlaşmanın maddelerinden bir tanesi neydi? Muaviye bin Ebi Sufyan vefat edince halife seçimini ümmete havale edecek. Bir başka rivayete göre aktardım o kaynakları, onun için tekrara girmiyorum. Bir başka rivayete göre ise Hazreti Hasan'ı, eğer o yoksa Hazreti Hüseyin'i bırakacaktı. Ama 56-57 Hicri yıllarında Muaviye bin Ebi Sufyan'ın oğlu Yezid'i velihat tayin etme noktasında bazı çabalara girdiğini görüyoruz. Ve bu konuda ümmetten destek alma, biat alma adına bazı gayretler içerisine girer. Bu konuda biatından endişe ettiği dört ismi de bizzat kendi gelip ziyaret etmek ister. O çok iyi biliyordu ki ümmetin birçoğu, o gün yaşayan sahabiler ve sahabi çocukları istemeyerek olmasa bile kerhen biat edecekler. Ama dört isim vardı ki toplum içerisindeki temsiliyetlerinden dolayı bunlar biat etmeyecektiler. Kimdi bu dört isim? Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman, Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin. Bu dördü temsiliyet makamında oldukları için ne olursa olsun, başlarına geleceği ne olursa, gelen ne olursa olsun biat etmeyeceklerdi. Bunu bildiğinden dolayı onları gelip ziyaret edip gönüllerini alıp hayattayken biat almak istedi. O çıkıp Şam'dan Medine'ye gelince bu dört isim Medine'den Mekke'ye gittiler. Sırf görüşmemek için. Ama Muaviye bin Ebi Sufyan Medine'den Mekke'ye gitti. Onları gördü, onlarla konuştu. Dördü de biat etmeyeceklerini söyledi. Ama Muaviye bin Ebi Sufyan asla onları zorlamadan çıkıp tekrardan Şam'a gitti. Vefat edeceği sırada da oğlu Yezid'e bu konuda bir vasiyette bulundu. Bu dört isme ilişme, onlardan biat konusunda ısrarcı olma. Eğer ederlerse ederler, etmezlerse etmezler. Asla sen onlara bu konuda ısrarcı olma demişti. Ama Yezid ne yazık ki babasının bu vasiyetini ve tavsiyesini unutacak, ihmal edecek. Hatta babasının hemen vefatının arkasından hilafet makamına geçer geçmez yapacağı ilk iş bu olacaktı. Daha Muaviye bin Ebi Sufyan'ın vefat haberi Medine'ye gelmeden bir mektup yazacak Vali Velid bin Utbe'ye. Bu üç isim, çünkü onlardan bir tanesi o günlerde Rahim Rahman'a yolcu olmuş, Abdurrahman bin Ebi Bekir Hicri 59'da vefat etmiştir. Geriye kalan üç isim ne şartta olursa olsun biat edecekler. Onları çağır, onlardan bana biat al. Eğer biat etmezlerse başlarını uçur ve başlarını bana gönder. Mektup geliyor Velid bin Utbe'ye. Velid bin Utbe'nin eli ayağı birbirine dolaşıyor. Çünkü istemiyor böyle bir şey yapmayı. O günkü Medine'nin şartları da buna müsait değil. Yapmamak için biraz farklı yollar arıyor. Ama o günler Medine'de olan Mervan bin Hakem biraz bu işi yapması konusunda Velid'i sıkıştırıyor. Velid en sonunda bu üç ismi ayrı ayrı çağırıyor huzuruna. Üçü de bir miktar mühlet istiyorlar. Yani o anda sert bir tepki koyduklarına dair, gösterdiklerine dair bir rivayet yok. Bir mühlet istiyorlar ve o mühlet alınır alınmaz da üç isim de ayrı ayrı Medine'den Mekke'ye doğru hicret ediyorlar. Çünkü artık o günlerde Medine'de yaşamak çok kolay olmayacaktır onlar için. Velid bin Utbe, Yezid'in bu emrini yerine getirmek için elinden geleni yapacak, hiçbir şeyden de çekinmeyecek. Öyle bir sıkıntılı sürece sokmamak için, Medine'de kan dökülmesini de istemediklerinden dolayı böyle bir karar alıyorlar. Ayrı ayrı üçü de ailelerini alarak Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Hazreti Hüseyin yola çıkacağı sırada baba bir kardeşi olan Muhammed Hanefi'ye önüne çıkıyor
ve onun gitmemesi için ısrarda bulunuyor. Ama Hazreti Hüseyin ona gitmem lazım, burada kalırsam iş daha da sıkıntıya girecek diye kardeşine sabır tavsiye ederek, sabır telkin ederek bütün ailesini yanına alarak yola çıkıyor. 10 gün sürecek zorlu bir yolculuktan sonra Medine'ye varıyor. Mekke'ye varıyor. Medine'den çıkış tarihini de söyleyeyim size. Hicri 28 Recep 60, miladi ise 4 Mayıs 680. Tam böyle bir günlerde, miladi karşılık olarak böyle bir günlere denk gelen bir günde ailesini yanına alarak Mekke'ye doğru yola çıkıyor. O zorlu yolculuğu bitirdiği zaman Mekke'ye de haber gitmiş. Mekke valisi Hazreti Hüseyin'i ve ailesini Mekke'ye almayacak. Onun için de gizli bir biçimde Mekke'ye girecek. Nasıl bir hale girmiş İslam toplumu görebiliyorsunuz değil mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin fethettiği, babası Hazreti Ali ile putları devirdiği Kabe ve Mekke'ye şimdi peygamberin torunu ve Ali'nin oğlu giremiyor. Gizli bir biçimde farklı yollardan Mekke'ye girecek. Amcası, babasının amcası Hazreti Abbas'a ait bir eve de gelip yerleşecek. O eve yerleştiğini duyan Mekke ahalisi ve Hicaz bölük bölük gelip Hazreti Hüseyin'i ziyaret edecekler. Çünkü onlar diyorlar ki Resulullah'ın oğlu gelmiş, biz gidip ziyaret edelim. Ve bir anda Hazreti Abbas'ın o evinin önü adeta miting alanına dönüyor. İnsanlar gelip ziyaret ediyorlar, hoş geldin diyorlar, hal hatır soruyorlar. Bu işleri de o gün Mekke valisi olan Yahya İbni Hakim endişeli bir biçimde izliyor. Casuslar dikmiş dört bir tarafa, Hazreti Hüseyin'i gözetim altına almış. Ne yapıyor ne ediyorsa her şeyden haberdar oluyor ve Şam'a, Yezid'e bu işleri haber veriyor. Mekke'deki olay böyleyken Şam'da Yezid olaydan endişeli bir biçimde tedbirler alıp bu işi yaparken İslam coğrafyasının bir başka yerinde farklı bir hareketlilik daha var. O hareketlilik de Kufe'dir. Kufe'de ne oluyor? İnsanlar toplanmışlar bir araya, şunu konuşuyorlar. Diyorlar ki Hazreti Hüseyin biat etmedi Yezid'e, Medine'den Mekke'ye geldi. Bu bir başkaldırıdır. Yakın bir zamanda bir kıyam çıkacak ortaya. Biz onun babasına ihanet ettik defaatle. Onun abisi Hasan'a ihanet ettik defaatle. En son Hasan içimizdeyken yaralanmasına da sebep olduk. Şimdi bize bir fırsat doğdu. Eğer sadakat gösterir, Hazreti Hüseyin'i buraya davet eder ve ona destek olursak Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getiririz. Ve bu meseleyi konuşmaya başlıyor Kufe ahalisi, Basra'da konuşmaya başlanıyor. O bölgenin saygın olan isimleri bir istişare heyeti kuruyorlar. Olayı kendi aralarında konuşa konuşa şuna karar veriyorlar. Mektuplar yazalım Hazreti Hüseyin'e, davet edelim gelsin Kufe'ye. Yezid'e karşı Kufe'de bir mücadele başlatıp ona destek olalım, elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Ve başlıyorlar mektuplar yazmaya. Bütün saygın isimler Kufe'de kim varsa, aile büyükleri, o gün insanların itibar ettiği isimler, onlar mektuplar yazıyor. Halk mektuplar yazıyor. Çuval çuval mektuplar geliyor Kufe'den Medine'ye. Hatta ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim size, Hazreti Hüseyin Kerbela'nın meydanında bir çuval o mektuplardan kaldıracak şöyle eliyle, beni buraya bu mektuplar getirdi deyip o mektuplara da işaret edecekti. Ama Hazreti Hüseyin Kufe'nin ahalisini çok iyi tanıdığı için o mektuplardan hiç harekete geçmedi. Binlere varan o mektuplar Hazreti Hüseyin'e karşı Kufelilerin güvenini ve itimadını sağlamadı. Bu sefer ne yaptılar Kufeliler? Bir tane heyet seçtiler kendi aralarında. En saygın isimler o heyetin içerisinde. O heyet Mekke'ye geldi. Hazreti Hüseyin'le bizzat görüştü. Hazreti Hüseyin'i ikna etmenin gayretini verdiler. Hazreti Hüseyin yine ikna olmadı. Onlar çok ısrar edince Hazreti Hüseyin dedi ki, o zaman ben amcamın oğlu
Müslim bin Akil'i size göndereyim. Müslim gelsin, kendisi bizzat görsün. Onun bana göndereceği mektuba göre de ben hareket edeyim. Yani Hazreti Hüseyin'i bu konuda bazen bazı tarihçiler tedbirsizlikle suçlarlar da aslında beşer olarak, kul olarak Hazreti Hüseyin elinden geleni de yaparak harekete geçmiştir. Daha ne yapsın? Mektuplar gelmiş, kanmamış, temsilci heyeti gelmiş, gitmemiş. En son amcasının oğlu Müslim bin Akil'i göndermiş. Müslim bin Akil'in gönderdiği mektup üzere Hazreti Hüseyin harekete geçmiştir. Ondan sonraki süreci de şimdi sizlere anlatacağım. Müslim bin Akil'i Hazreti Hüseyin gönderiyor. Mekke'den Kufe'ye zorlu bir yol, birçok sıkıntıları yaşayarak Hazreti Akil'in oğlu Müslim bin Akil, ki biliyorsunuz Akil Cafer'in de büyüğüdür. Hazreti Ali'nin de zaten büyüğüdür. Ebu Talib'in en büyük oğlu Talib'in de küçüğüdür. Miladi 580'dir Akil'in doğumu. Farklı bir isimdir Akil bin Ebi Talib. Pek Hazreti Ali ile Cafer bin Ebi Talib'e de benzemez. Ama çocukları tam amcaları gibidir. Cafer'e benzerler, Ali'ye benzerler. Müslim bin Akil de o çocukları içerisinde farklı bir yeri olan birisidir. Ve her daim Ehl-i Beyt ile beraber Hazreti Hüseyin'in emri dairesinde hareket eden birisidir. Böyle bir özelliği olduğu için zaten Hazreti Hüseyin gönderiyor Müslim bin Akil'i. Gidiyor Kufe'ye. Kufeliler büyük bir törenle karşılıyorlar. Binler dökülüyor sokaklara. Herkes Hazreti Hüseyin'in amcasının oğlu elçisi gelmiş diye neler neler yapıyorlar. Sonra Müslim bin Avsece isimli Kufe'nin en saygın isimlerinden biri olan o zatın evine gidiyor. O evde 3 gün kalıyor. Tarihi bilgilerin, rivayetlerin bize verdiği bilgi şudur. 3 gün boyunca Müslim bin Avsece'nin evinde Müslim bin Akil'e biat edenlerin sayısı 12 bini aştı. Bir başka rivayette sayı 30 bindir. Hadi biz makul olanı konuşalım. 12 bin kişi bizzat gelip tek tek Hazreti Hüseyin adına amcasının oğlu Müslim bin Akil'e biat etmiş. Üçüncü gün mescitte bir konuşma yapıyor. İnsanlar tekbirlerle, büyük bir coşkuyla o konuşmayı dinliyor ve Hazreti Hüseyin'in adına orada methiyeler düzülüyor. Bunları görünce Müslim bin Akil diyor ki bu sefer tamam, Kufeliler artık akıllanmış, ihanet etmeyecekler. Bu kadar şey ortaya konmuş, bundan sonra olacak bir şey yok. Bir mektup yazıyor, vardığının üçüncü ya da dördüncü günü Hazreti Hüseyin'e hitaben. Ve mektupta diyor ki geldim Kufe'yi gördüm, çok iyi bir halde, sana karşı inanılmaz bir bağlılıkları var. Bu bağlılık bozulmadan, Yezid Şam'dan burayı karıştırmadan mektubum sana ulaşınca acele olarak gel. Mektup Kufe'den Medine'ye gönderiliyor. O günkü şartları düşünün artık, bir mektup kaç günde giderse o kadarlık süreç içerisinde ulaşıyor Hazreti Hüseyin'e. Peki olaylar böyle olurken böyle mi gelişiyor? Yok. O günler Kufe'nin valisi Ensar'dan bir sahabidir, Numan bin Beşir. İnşallah Bayburt'ta biz Numan bin Beşir diyeceğiz. Farklı bir isimdir Numan bin Beşir. Ehl-i Beyt'e de muhabbeti var. Kufe'nin valisidir. İçten içe Hazreti Hüseyin'e olan o teveccühü de yüreğinde saklıyor. İzhar etmiyor Numan bin Beşir. Ama hiçbir fiili anlamda bir şey yapmıyor. Yezid Numan'ın orada zayıf kaldığını görünce anında o gün için Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'a bir mektup yazıyor. Bırak diyor Basra'ya kardeşin Osman bin Ziyad'ı, git Kufe'ye, Müslim bin Akil'i öldür, başını bana gönder. Eğer Hüseyin gelirse Hüseyin'i de asla Kufe'ye sokma. Bunu yapacak birisi midir Ubeydullah İbni Ziyad? Yapacak birisidir. O günün tarihinin çok farklı bir ismidir. Babası da zalim birisiydi. İşin neticesinde de nasıl olduğunu biliyoruz. Oğlu da babasını aratmayacak biridir. Ubeydullah İbni Ziyad Basra'da Kufe'de
yıllarca valilik yaptığı zaman taş üstünde taş bırakmamıştır. Mesela Haccac bin Ebi Yusuf'u, Haccac bin Yusuf'u hepiniz tanırsınız. Ümmetin firavunu sayılabilecek kadar zulümde zirve birisidir. Ömer İbnül Abdülaziz onun zulmünü ifade etmek için bir gün şöyle bir şey diyecek. Ümmetin bütün günahı bir kefeye, Haccac'ın günahı bir kefeye konsa Haccac'ın günahları daha ağır gelir diyecek. Ubeydullah İbni Ziyad da Haccac'ı aratmayacak bir zalimdir. Öyle bir zalim olduğu için Yezid ancak onun gibi biri Kufelileri yola getirir diye ona böyle bir mektup yazıyor. Peki ne yapıyor bu adam? Bu adam Kerbela hadisesinde 32 yaşlarındadır. Dikkat edin yaşına. İbretvari bir şahsiyettir gerçekten. 32 yaşında elinde Hazreti Hüseyin'in kanı varken aradan 6 yıl geçmiş, yaşı 38 olmuş. O günler Muhtar es-Sekafi'nin hareketi dalga dalga yayılmış o bölgede. İbnül Eşter isimli muhtarın komutanlarından bir tanesi Ubeydullah'la yaptığı savaşı kazanır. Ve bir Muharrem günü, hem de bir Aşura günü, 10 Muharrem günü Ubeydullah İbni Ziyad'ın başını koparır. Hüseyin'e ne yaptıysa aynısını ona yaptırır. Ve bu zat 38 yaşında arkaya bir zürriyet bırakmadan elinde Hüseyin'in kanı varken ve dünyalık da hiçbir şeyi tatmadan Allah'ın huzuruna gider. Allah'ın huzurunda nasıl bir hesap vereceğini de Rabbimiz bilir. Böyle bir şahsiyet, ibretvari bir şahsiyettir. Gerçekten tarihi zaten biz böyle okumalıyız. İnsanın böyle bir zihniyetle nereye varacağının en açık göstergesidir işte bu. Ubeydullah İbni Ziyad Hazreti Hüseyin'in o kanıyla birlikte tarihte hep anılacak. Onun karşısında adı anılanlar da farklı bir biçimde anılacak. Mesele tarafın nerede olduğu meselesidir. Yezid'den aldı mektubu, kardeşini bıraktı yerine geliyor. Nasıl geliyor biliyor musunuz Kufe'ye? Hicazlılar gibi giyinmiş. Asla Basralılar ya da bir asker gibi değil. Görenler onu Medine'den gelir zannederler. Yüzünü de tamamen kapatmış, sadece gözleri görünüyor. Yanına da çok fazla asker almamış, askerleri de hep onun gibi giymiş. Bir taktikle geliyor aslında. Kufe'ye doğru yaklaşırken Kufeliler o gün kimin yolunu gözlüyorlar? Hüseyin'in yolunu gözlüyorlar. Zannediyorlar ki gelen Hüseyin'dir. Zaten o da o taktikle geliyor o halde. Ve insanlar Resulullah'ın torunu gel diyor diye yollara dökülüyorlar. Ona selam veriyorlar, elini ayağını öpmeye çalışıyorlar. O da tek bir kelime etmiyor, sadece halkı selamlıyor. Ama o anda yaptığı bir şey var. Hüseyin'in taraftarı olan aile büyüklerini tek tek tespit ediyor. Kim bunlar? Zihnine kaydediyor. Hemen arkasından hesap başlayacak. Ve bu halde vilayet sarayına kadar geliyor. Sarayın kapısına geldiği zaman yüzünü açtığında insanlar anlıyorlar ki gelen Hazreti Hüseyin değil, Ubeydullah İbni Ziyad'dır. O anda saf değiştirenler oluyor. Çünkü Ubeydullah İbni Ziyad'dan korkanlar vardır. Çok da korkulacak birisidir zaten. Saf değiştirenler oluyor. Bazıları biraz daha cesur davranıyor. Orada savaşmaya başlıyorlar. Ama Ubeydullah İbni Ziyad yolunu buluyor. Sarayın içerisine giriyor. Kapılar kapanıyor. O anda emniyet tesis ediliyor. Bir hafta içerisinde dikkat edin nasıl bu süreç gelişmiş, buradan daha iyi anlayacağız. Bir hafta içerisinde Hazreti Hüseyin'in lehine olan o atmosfer bir anda Yezid'in lehine dönüşüyor. Niye? Nasıl alınacak ve ikna edilecekse o insanlar, İbni Ziyad öyle ikna etmiştir. Kimilerini parayla satın almıştır, büyük paralarla. Kimilerini korkutup zindanla, işkenceyle kendi safına çekmiştir. Kimilerini de gerçekten tutuklatmış, işkenceler yaptırmış, netice itibariyle de öldürmüştür. Hani İbni Urve, Ehli Beyt'e sadakatinden dolayı İbni Ziyad tarafından öldürülen isimlerden bir tanesidir ki Allah ondan ebeden razı olsun. Çok farklı bir isimdir.
muhabbetinin bedelini ödemiş birisidir. Ve bir hafta içerisinde

vazgeçmiş. Bir tane adam bulayım da mektup göndereyim Hazreti Hüseyin'e, gelmesin bu ihanet yurduna. Bir adam bulamıyor. Hiç kimse cesaret edip de böyle bir mektubu taşımak için yola çıkmıyor. Nasıl bir iş, nasıl bir hal, insan anlamakta zorlanıyor değil mi? Ama inanın bugün de yaşıyoruz aynı şeyleri, farklı şekillerde de olsa. Ben kıyası size bırakıyorum. Yapın Allah aşkına kıyası ki Kerbela yeniden yaşanmasın. Kufeler olmayalım biz, Medineler olalım. Bu kıyas yapılmazsa böyle bir şey olmayacak ve tarihte kalacak. Ne olacak sonra? Müslim bin Akil çember gittikçe yanında daralacak. Ne yapacak? Mektup ulaştırmayacak. Ubeydullah İbni Ziyad her geçen gün biraz daha çemberi daraltarak Müslim bin Akil'e Kufe'de yaşam hakkı vermeyecek. Artık öyle bir noktaya gelecek ki hiçbir ev almayacak. Bir gün Kufe'de rastgele bir evin içerisine girecek. Girdiği ev dul bir kadına aittir. Tav'a isimli bir kadın. Bilal isminde de bir oğlu var. Kadına kendisini tanıtacak. Ben Hazreti Hüseyin'in elçisiyim diyecek. Beni sakla diyecek. Kadın salihâ bir kadın, saklamaya karar verecek canı pahasına ve orada Müslim bin Akil birkaç gün o evde kalacak. Bilal 15-16 yaşlarında bir delikanlı, ne olduğunu sormaya çalışıyor annesine. Annesi gider söyler diye birkaç gün gizliyor, sonra söylüyor annesi. Annesini kurtarmak için Bilal gidiyor İbni Ziyad'a, Müslim bizim evde diye ihbar ediyor. Ve bir grup asker geliyor, evi kuşatıyorlar. Müslim bin Akil'e çıkıp teslim olmasını istiyorlar. Müslim bin Akil artık yapacak bir şey olmadığını anlayınca çekiyor kılıcını ve onlarla savaşmaya başlıyor. Öyle ki onlardan 5-6 tanesini yere seriyor ama kendisi de yaralanıyor. Kollarından, omuzlarından kılıç darbeleriyle bir kılıç darbesi iniyor. Üst dudağını koparıyor, altını da ikiye ayırıyor. Bu ayrıntıyı niye verdiğimi söyleyeceğim şimdi. O halde düşüyor. Düşünce de askerler tutukluyorlar ve saraya doğru getiriyorlar. Şimdi saraya gelirken bir tablo aktaracağım size. Ne olur o tablodaki bazı şeyleri bizatihi muhatap kendiniz olarak, kendi üzerinize alarak anlayın. Anlayın ki bu da bugün bu dersi yapmamızın bir anlamı olsun. Asıl maksat o zaman hasıl olsun. Askerler tarafından taşınıp gelince zor yürüyor zaten Müslim bin Akil. Sarayın kapısına gelince susuzmuş. Susuzluktan sinesi çatlayacak bir anda askerlere diyor ki bana bir su verir misiniz? Askerler vermiyorlar. O hali uzaktan seyreden Amr İbni Hureys isimli zat, kölesi Süleyman isimli zata diyor ki al bu tası, ona bir su götür. Suyu alıyor, Müslim bin Akil'e götürüyor. Müslim bin Akil'in kolları yaralı olduğu için kollarıyla, elleriyle tutup suyu içemiyor. Ağzıyla şöyle suya eğiliyor. Eğilir eğilmez de dudağı yaralandığından dolayı bir anda tasın içi kan doluyor. O suyu içemeyeceği için suyu boşatıyor köle Süleyman. Bir daha doldurup getiriyor. Bir daha eğiliyor, yine içemiyor, kan doluyor. Onu da boşatıyor. Üçüncü kez bir daha doluyor. Tam içecekken ön iki dişi tasın içine düşüyor. Ve Müslim diyor ki anlaşıldı. Rabbim dünyadaki rızkımı kapatmış, bana cennette su içirecek. Artık bana bu dünyadan nasip yok diyor. Ve susuz bir biçimde İbni Ziyad'ın huzuruna gidiyor. İbni Ziyad'ın huzuruna girdiği zaman o vilayetin valilerin muhafızları valiye selam ver diye onu eğmeye çalışıyorlar. Ben asla zalimlere selam vermem diyor. Ve orada bir konuşma oluyor İbni Ziyad'la onun arasındaki uzunca bir konuşmadır. Çok da önemlidir o konuşmayı, muhakkak okumakta fayda var. Asım Köksal Hoca Efendi'nin Kerbela faciasında Türkçesi var, ilgilenenler oradan okusunlar. O uzun konuşmanın sonlarına doğru
İbn Ziyad kararını açıklıyor.

sarayın tepesinde halkın göreceği bir şekilde idam edilecek ve cesedi günlerce teşhir edilecek. Ne diyor Müslim bin Akil? Diyor ki İbn Ziyad'a, bir şey istesem yapar mısın? İdamlıklara son şansı, son sorusu sorulur değil mi? O da onun gibi bir talepte bulunuyor. Kavmimden bir adamla beni görüştürür müsün? Benim kavmimden olan birisi. Müslim bin Akil'in bu talebini duyunca İbn Ziyad tamam diyor. Şöyle o mecliste bulunanlara bir bakıyor, kim var? İsimler var, söylemeyeyim isimleri, ama bir ismi seçiyor. Seçtiği isim Müslim bin Akil'in kavminden bir isim. Kim? Ömer İbni Sad. Meşhur sahabi, Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Babaları arkadaş, Ömer İbni Sad'la da Hazreti Hüseyin de, Müslim bin Akil de, Hazreti Hasan da aynı zeminde yetişmişler. Hepsi çocukluk arkadaşları. Ona söyleyeceğim diyor. Ömer korkuyor gelmeye. Müslim bin Akil'in o talebini duyunca İbn Ziyad git diyor. Git bakalım ne diyecek. Varıyor Müslim bin Akil'in yanına. Askerler baş başa bırakıyorlar. Üç talepte bulunuyor. Asıl benim sizin dikkatinize vereceğim birinci madde. Bakın böyle bir zeminde Müslim bin Akil nasıl bir şey isteyecek, ne söyleyecek? Ehli beyt neymiş? Ehli beytten olmak ne demekmiş? Gerçek manada bir mücahit ve bir müvahhid nasıl olunurmuş? Aslında söylenecek bu sözden anlayacağız. Zemini bir daha hatırlayın Allah aşkına ki sözün tesirini daha iyi anlamış olasınız. Yaralı bir biçimde o halini zihninizde canlandırın. Kufe'de ihanet görmüş, herkes tarafından terk edilmiş, bir yalnız başına kalmış. Böyle bir zeminde üç şey isteyecek. Birincisi, diyor ki Ömer İbni Sad'a, ben Kufe'ye geldim diyor. Kufelilerden 600-700 dirhem borç aldım. Falanca falancaya borcum var. Ne olur onları öde. Allah'a karşı beni borçlu gönderme. Allah aşkına ne dersiniz siz buna? Zemini bir hatırlayın ve bu sözü öyle anlayın. Bu sözü anladığınız zaman siz Ehl-i Beyt'in mücadelesini anlarsınız. Emin olun Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da cesedinin paramparça olması kadar mühim bir meseledir bu. Müslim bin Akil'in oradaki o hassasiyeti bu işin din için yapıldığının en bariz göstergesidir. İhanet görmüşsünüz, terk edilmişsiniz, siz halen aldığınız borcun peşine düşmüşsünüz. Niye? Müslimleri yetiştiren aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara bunu öğretmiş çünkü. Bir gün gelmiş bir cenaze, var mı bu zatın borcu demiş Efendimiz. Var demişler ya Resulallah. Arkadaşınızın cenazesini kılın, ben kılmam demiş. Bu nedir Allah aşkına? Efendimiz bir şey öğretecek. Bir işin hassasiyetini öğretecek. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmemeyi öğretecek. Bu iş konusunda Allah'ın sözünün ne olduğunu öğretecek. Bu meselenin ne kadar mühim olduğunu öğretecek. Başka ne yapsın Efendimiz? Ne yapacak sahabe? Toplanacak, o borç ödenecek. Ya Resulallah borcunu biz ödedik diyecek. O zatın cenaze namazı öyle kılınacak. Bunu gören sahabe borç ödeme konusundaki hassasiyetini, varın siz hesap edin. Müslim bin Akil de o mektepte, o iklimde yetişen bir yiğittir. Onun tavrı da böyle olacaktır. Çok şey söylenir bu mesele hakkında ama asıl meselemiz bu olmadığı için geçiyorum. Ama ne olur bu konudaki hassasiyeti anlayın ve Müslümanlar olarak aç kalma pahasına dahi kimsenin hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeme konusunda hassasiyetlerimizi daha da arttıralım. Bu mühim bir meseledir. Eğer istiyorsanız cenazenize Peygamber aleyhissalatü vesselam teşrif etsin, ashab teşrif etsin, melekler teşrif etsin, yapacağınız o iş sadece imamın haklarınızı helal edin sözüyle helal olsun diye orada söylemekten ibaret olmadığını bilerek Allah'ın huzuruna kimsenin

hakkıyla gitmemek olduğunu bilin. Müslim bin Akil bunu bilen yiğitlerden birisiydi. İlk istediği o. İkincisi, Ömer diyor, ne olur bir elçi bul, Hüseyin'e haber gönder, sakın bu ihanet yurduna gelmesin. Çünkü ben ona mektup yazdım, o şimdi yolda geliyordur. Sen ona bunu ulaştır ve gelmesin. Üçüncüsü, duydun İbn-i Ziyad'ın biraz önce ne dediğini. Senin onun yanında itibarın var, kullan o itibarını, benim cesedimi teşhir ettirme. Niye bu derdi var Müslim bin Akil'in? Cesedi teşhir olsa ne olur, olmasa ne olur? Abdullah İbni Zübeyir anası Esma ile konuşuyor. Esma'ya diyor ki, ben öleceğim ama korkum şu ki bunlar benim cesedimi teşhir edecekler. Ana ne diyor Esma? İslam'ın anası o. Kesilen koyunun postu yüzülmüş ne olur, yüzülmemiş ne olur? Sen onun derdinde misin? Bırak onu Allah'a diyor. Aslında Müslim bin Akil'in derdi de kendi bedeninin teşhir edilmesi değil. Ama orada İbn Ziyad onu niye yapacak? Bir daha kimse baş kaldırmaya cesaret edemesin. İnsanların cesareti kırılmasın diye Müslim bin Akil gider ayak bile onu isteyecek. Ona sen ısrar et, cesedimi orada teşhir etmesin. Ömer İbn Sa'd bu üç talepten İki tanesini yerine getirecektir. Borcunu da ödeyecek. Hazreti Hüseyin'e temsilci de gönderecek. Ama üçüncüsünü yapamayacak. Ne yapacaksa İbni Ziyad onun sözüne itibar etmeyecek. Ve böyle bir konuşmanın ardından Müslim bin Akil muhafızlar eşliğinde sarayın damına çıkarılacak. İnsanların bakışları altında şehit edilecek. Şehit edilirken onun söylediği bir söz var ki, yaşatma meselesinde sahabenin genelinde olan bir cümlenin ve zihniyetin de bir göstergesidir. Zalimlere bir lanet var mı? Asla. Neye lanet var Müslim bin Akil'in dilinde? Allah'a hamdolsun diyor. Bu hali bana yaşattı. Allah'ım bizi aldatan, bize yalan söyleyen ve bizi yüzüstü bırakan zalim kavim ile sen aramızı ayır, onlar hakkındaki hükmü de sen ver. Ne zalimlere bir söz, ne başka bir şey. Ne diyor? O zalim kavim ile aramızı ayır. İhanet eden Kufelilere aslında bir serzeniş var burada. Ne Yezid'e, ne İbn-i Ziyad'a. Serzenişi burada Kufelilere'dir. Tekbir sedalarıyla orada canını feda ediyor. Ve Kufe'nin toprağına Ehli Beyt'in akıttığı kanlardan bir tanesi de Müslim bin Akil'in kanı oluyor. Kufe'de hadiseler böyle. Mekke'de nasıl? Hazreti Hüseyin hazırlık aşamasında. Artık işi bitirmiş. Tarihler nedir? Dikkat edin tarihe. O tarihin üzerinden bir şey söyleyeceğim. 8 Zilhicce 608 Zilhicce 60 Hicri olarak. Zilhicce'nin 8'i yani Tevriye günü. Yarın Arafat, öbürsü gün bayram. Ve 8 Zilhicce günü Hazreti Hüseyin yola çıkacak. Niye? Kalsa bir gün haccını yapsa, 3 gün kalsa şeytan taşlasa, sonra yola çıksa olmuyor mu? Onlar mesajlarla büyümüşler. Aslında mesaj verecek Hazreti Hüseyin. Benim bu kıyamım hacdan daha mühim diyecek. Onun derdi bu. Yoksa hac yapmayı Hazreti Hüseyin bilmez mi? Oradayken 8 Zilhicce'de nasıl terk eder insan Mekke'yi? Ama vermek istiyor o mesajı. Yapılan o işin ehemmiyetini insanlara gösterme adına Hazreti Hüseyin'in işi budur. Çıkmaya hazırlanıyor, insanlar bölük bölük karşılarında. Kim yok ki? Herkes geliyor, onu ikna etmek istiyor. Herkese söylediği söz şu: gitmem lazım diyor. Abdullah İbni Ömer geliyor, Abdullah İbni Abbas geliyor, Ebu Said el-Hudri geliyor. Sayın o gün hayatta olan ve Mekke'de olan sahabileri. Zaten hac dönemidir, sahabenin büyük bir kısmı da o gün Mekke'dedir. Birer birer Hazreti Hüseyin'e geliyorlar, yalvarırcasına onu ikna etmeye çalışıyorlar.
Hazreti Hüseyin'in söylediği söz şu: gitmem lazım. Neden? O sevki ilahiye inanmış. Aslında Kerbela'ya gidişi onun kaderidir. Bile bile o kaderini oynuyor, o kaderinin gereğini yerine getiriyor. Abdullah İbni Abbas en sonda şunu diyecek: madem gidiyorsun, kundaktaki çocuklara varıncaya kadar ehlini niye götürüyorsun? Bu kadınların ne işi var savaş meydanında? Onları bırak bari. Hazreti Hüseyin'in cevabı: onların da gelmesi lazım. Niçin? Şehit olacak Kerbela'nın evlatları, şahit olacak Kerbela'nın kadınları. Bu. Orada şahit olmaları için götürüyor. Gelsinler, olayın bizzat şahidi olsunlar. Zeynep'in şahsında Kerbela'daki o hadise, o misyon, o tarihi anlamda ayağa kalkış, o kıyam yıllar sonrasına aktarılsın. Hazreti Zeynep olmasaydı Kerbela'nın meydanında Allah aşkına Kerbela'yı konuşabilir miydik? Onunla konuşuyoruz. O bizi anlatıyor. O bize anlatıyor Hazreti Hüseyin'in hitabelerini. O bize anlatıyor Hüseyin'in orada söylediklerini. O bize anlatıyor yol boyunca yapılan işleri. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin şehitlerle şahitleri buluşturmak için onları götürüyor. Kendileri şehit olacak. Şahitler de bu olayın şehadetini asırlardan asırlar taşıyacaklar. Abdullah İbni Ömer bir mektup yazıyor. Mektup uzun. Cümlelerden bir tanesi şu: ben Ayşe anamızdan duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demişti ki Hüseyin Babil toprağında şehit olacak. Bunu okuyunca Hazreti Hüseyin gözyaşlarını tutamıyor. Ve diyor ki Ömer'in oğluna söyleyin, daha beni niye ikna etmeye çalışıyor? Bak kendisi yazmış. Ben Allah'ın bana biçtiği rolü yerine getirmek için gidiyorum diyor. Hazreti Hüseyin yine gidecekken Abdullah İbni Ömer çıkıyor karşısına. O mektubu yazmış, ikna olmamış, bizatihi gelmiş. Hac farizasından alıkoyarak gelmiş kendisini sırf Hazreti Hüseyin'i ikna etmek için. Ne yapıyorsa Abdullah İbni Ömer yine ikna edemiyor. Hep aynı söz: gitmem lazım diyor ve yola çıkıyor. Kaç kişi yola çıkışta? Biraz fazladır sayı. Yolda da biraz artacak belli bir yere kadar. Bir aralık o kafilenin sayısının 300 ile 500'e vardığını biliyoruz. Ama sonra kaç kişi kalacaklarına geleceğiz zaten. Hazreti Hüseyin yola çıkıyor. Bütün Ehli Beyt ile beraber. Tenim'den sonra vardığı durak, o durağa geldiği zaman orada meşhur şair Ferezdak ile karşılaşıyor. Orası Sifah diye isimlendirilen bir mekan, bir durak. Mekke'ye çok yakın. Biliyorsunuz Tenim Mekke'ye en yakın Mikat mescididir. Sifah durağı da Tenim'e en yakın duraktır. Yani Hazreti Hüseyin orada istese çok rahat geri dönebilir Mekke'ye. Şair Ferezdak'la orada görüşüyorlar. Ferezdak Kufe'den geliyor. Ancak Müslim bin Akil'in şehadetini görmemiş. O şehadetten önce çıkmış, hac maksatıyla da geliyor. O gelirken Kufe'deki sıkıntıları görmüş. Birer birer Müslim bin Akil'in yanından adamların ayrıldığını görmüş. Orada o tarihe geçen sözü söylüyor. Ey Hüseyin diyor, dinlersen beni geri dön. Vallahi Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Yürekleri seninle, seni seviyorlar ama kılıçları, ama bilekleri Yezid'ledir. Bu söz adamın dizinin bağını çözer. Bu sözü sıradan biri söylemiyor, bir alim söylüyor. Kufe'yi de çok iyi tanıyan birisidir ve hemen Mekke'ye yakındır, dönebilir Hazreti Hüseyin. Ama yine gitmem lazım diyor. Ne olursa olsun sevki ilahiyeye inanarak, teslim olarak Hazreti Hüseyin yürüyüşüne devam ediyor. Zerot diye bir mıntıkaya geliyor ve orada konaklıyor. Orada konaklanınca Kufe'den gelen iki tane yolcu Müslim bin Akil'in şehit olduğunun haberini getiriyorlar. Hazreti Hüseyin'in o yolculuk boyunca
dönmeyi düşündüğü tek yer orası.

0: babasıdır. Müslim bin Akil'in şehadetinin haberini gelince çok üzülüyor. Gözyaşı döküyor orada. Ah Kufeliler diyor, babama yaptığınızı, abime yaptığınızı şimdi de bana yaptınız diyor. O ihanet şehrine gidilmez diye içinden geçiriyor. Biraz sonra Ehli Beyt'in diğer gençleriyle, özellikle Müslim bin Akil'in çocuklarıyla konuşunca hayır diyor, gitmem lazım deyip tekrardan yola koyulmak için hazırlığa girişiyor. O anda da Ömer İbni Sad ile Muhammed İbni Eş'as'ın gönderdiği iki temsilci gelip Hazreti Hüseyin'e yetişiyorlar. Onlar verilen söz gereği haberi getirmişlerdir ama iş işten geçmiştir. Zerat'tan hareket edeceği anda, Zerot'tan Züheyr İbni Kayn isimli bir zatla Hazreti Hüseyin'in bir buluşması oluyor. O buluşmayı size anlatmam lazım. Bu zat Kufeli, duymuş Hazreti Hüseyin Kufe'ye doğru gidiyor. Haccını yapar yapmaz sünnete münnete kalmadan farizayı yerine getirir getirmez yola çıkmış. Duraklamadan da hareket etmiş ki Hazreti Hüseyin'e yetişsin. Zerot denen mıntıkada geliyor. Hazreti Hüseyin'in yanına gidiyor. Kendisini tanıştırıyor. Hacdan geldiğini söylüyor. Yanında mücadele vermek istediğini söylüyor. Hazreti Hüseyin başından geçenleri anlatıyor. Benimle olmak ölmektir diyor. Ölmeyi göze alıyorsan gel diyor. Ben diyor ölmek için buradayım. Gelip dönüyor kendi çadırına. Hanımına ne diyor biliyor musunuz? Seni ben boşadım. Al kardeşini dön Kufe'ye. Ben de kendim ve çocuklarım Resulullah'ın oğluyla beraber ölmeye gidiyoruz. Orada yaptığı bir konuşma var. Ne diyor biliyor musunuz? Ey ailemin fertleri, sizi öyle bir cihada çağırıyorum ki bu cihadın ganimeti şehadet, fethi şehadet, akıbeti şehadettir. Varsanız gelin. Cümleyi anladınız mı? Öyle bir cihada çağırıyorum ki ganimeti şehadet, fethi şehadet, akıbeti şehadettir. Ailesinin bütün fertleri, erkekler Hazreti Hüseyin'in saflarına katılıyorlar. Hazreti Hüseyin onların gelişiyle biraz moral buluyor ama ne olacak? Karşıda büyük bir ordu, Hazreti Hüseyin'in yanındaki askerlerin sayısı yüzü bile geçmiyor o anlarda. Ve o anda yine hareket ediyor. Hareket ederken Irak topraklarına geldiği zaman Ubeydullah İbni Ziyad'ın orada konuşlandırdığı bir ordu var. Başında da Hür bin Yezid var. Hür bin Yezid sonraki süreçte göreceğiz farklı bir şekilde bu dünyadan gidecek. Şerefli bir biçimde gidecek. O ana kadar git geller yaşıyor içinde ama halen içindekini dışarıya vurmamış. Hazreti Hüseyin'in önünü kesiyor. Ben Ubeydullah İbni Ziyad'ın emrini uygulamak zorundayım diyor. Seni Kufe'ye sokmayacağız ve seni farklı bir yerde konaklatacağız diyor. Aslında Kerbela Hazreti Hüseyin'in konaklayacağı bir yer değil. Ama ne dedik? İşin içinde sevki ilahi var. Allah oraya doğru sevk edecek. Zalimin eliyle sevk edecek. Düşmanın eliyle sevk edecek ama sevk edecek. Hazreti Hüseyin diyor ki bırakın diyor, o zaman bir yerde konaklayayım. Hayır diyor, konaklatmıyor Hür bin Yezid. Götürüyor bir yere getiriyor. Burada konaklayabilirsin diyor. Neresidir diyor burası? Burası Kerbela'dır diyor. Hazreti Hüseyin diyor burası Kerbela mıdır? Evet diyor burası Kerbela'dır. Bir şey söylemiyor Hazreti Hüseyin. O gün tarih bir Muharrem'dir. 10 gün kalacak orada. O günün akşamı Hazreti Hüseyin'in söylediği, Ehli Beyt'in bize rivayet ettiği bir rivayet. Kerbela'nın toprağına ben Sıffın günü babamla gelmiştim diyor. Bizim kaynaklarımıza geçiyor. Zehebi'nin Siyer-u A'lam'ın Nübelasında geçen bir rivayeti aktarıyorum. Babam diyor bu topraklardan geçerken burası Kerbela'dır. Belanın ve imtihanın olduğu topraklardır. Vallahi ben aleyhissalatü vesselam efendimizden duydum. O bana dedi ki ey Ali, senin ehlinden olanların burada yükleri aşağıya indirilecek ve burada kanları akıtılacak. İşte burası orasıdır. Burası babamın haber verdiği yerdir. Burası imtihanın şiddet olduğu o topraktır. Ve o topraklarda Hazreti Hüseyin kanını akıtmadan 10 gün boyunca gözyaşını akıtacaktır. Burada bırakayım, takatim de kalmadı. İnşallah Hazreti Hüseyin'in o günlerini de bir dahaki ders anlatayım size. Allah hepimizi istifade ettirsin. Hazreti Hüseyin'in ruhunu diriltenlerden, ruhunu bugünün dünyasına taşıyanlardan etsin. Yüreklerimiz onunla, vallahi seviyoruz. Ben sizin hislerinizin tercümanıyım. Sizin adınıza diyorum, vallahi seviyorsunuz. Ama inşallah Allah elimizi de bileğimizi de yüreğimizin tercümanı etsin. Ellerimizi Yezid'in memnun olacağı işlerle uğraştırmayıp Hüseyin'in memnun olacağı, Hüseyin'in Rabbinin memnun olacağı işlerle uğraştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Sevgili dinleyiciler, Merkez Efendi adlı oyunumuzu sunuyoruz.
4: Hancı, hey hancı, çabuk odun at şu ateşe.
5: Odun mu? Ama içerisi fırın gibi.
4: Ne yapayım, ben de piştim ama zavallı yavrum yaprak gibi titriyor, görmüyor musun?
5: Tamam tamam, atıyorum işte.
6: Çıkmışıyorum baba. Dönüyorum. Üstümü ört baba.
4: Kat kat örtü var üstünde Hasan'ım. Bak, hancı dayı da sen ısınasın diye ocağa yine odun attı.
6: Üşüyorum.
5: Alnı alev gibi yanıyor Masum'un.
4: Allah'ım, bu nasıl hastalık? Ne yapmalı hancı dayı? Bana bir yol göster, sen daha tecrübeli olmalısın.
6: Üşüyorum baba. Benim annemi götür baba.
4: Ama Hasan'ım.
6: Annemi götür baba.
4: İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük hekimler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksın.
6: Anne. Anne. Bak. Ağaçtayım. Senin için yemiş topladım. Anne.
5: Zavallı. Sayıklamaya başladı.
4: Ne yapsam acaba? Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yap.
6: Tamam anne. Suya girmem bir daha. Anne.
4: Hasan'ım. Sesi kesildi. Hancı. Hancı, çocuk öldü mü ne?
5: Yok, hayır hayır, telaşlanma, uyuyor.
4: Çok korktum.
5: Gel şöyle otur da birer sıcak çorba içelim.
4: Şunu da örtsen mi acaba?
5: Fazla kalın olur. Gel şimdi.
4: Peki peki. Oh. Öyle yorulmuşum ki.
5: Hadi buyur.
4: Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşeli beri ben de iştah namına hiçbir şey kalmadı.
5: Demek ta Yanya'dan Edirne'ye hekim aramaya geldin ha?
4: Öyle. Oğlumun sağlığa kavuşabilmesi için dünyanın öbür ucuna dahi gidebilirim.
5: Peki Edirne hekimleri ne dedi?
4: Sıtmaymış.
5: Peki bir ilaç verip bir yol göstermediler mi?
4: Çaresi yok. Varsa da biz bilmeyiz dediler. Bunlar nasıl hekim anlamıyorum. İstanbul'daki hekimler iyileştirirler oğlumu değil mi hancı dayı?
5: Yol da uzun ama inşallah, inşallah.
4: Zavallı yavrum. Mum gibi eriyor karşımda. Çaresizlik ne kadar kötü. Dayanamıyorum.
5: Sabretmelisin oğul. Derdi de devayı da veren Cenab-ı Hak'tır.
4: Sebep benim galiba. Hasan'ım benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Böyle inanıyorum.
5: Niye senin yüzünden hastalansın?
4: Benim yüzümden. Benim yüzümden.
5: Dur, şu ateşe birkaç odun daha atayım da. Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım.
4: Çocuk benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok be hancı dayı. Ben sebep oldum.
5: Allah bilir canım. Hemen hüküm verme.
4: Hayır hayır. Benim yüzümden. Eski bir haydutum ben. Dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şaki. Kim bilir kursağımda kaç tüyü bitmedik yetimin, kaç dulun hakkı var. Kendimden tiksiniyorum be hancı dayı.
5: Kendini bu kadar hırpalama. İşte kötü birine benzemiyorsun.
4: Onun sayesinde.
5: O kim?
4: Kim olduğunu ben de bilmiyorum.
5: Allah Allah. Amma da garip konuşuyorsun.
4: Doğru. Garip ama bir hayal mi yoksa sahiden öyle biri var mı? Ben de bilmiyorum.
5: Amma da meraklandırdın ha. Doğru dürüst anlatsana şunu canım.
4: Biz koca bir çeteydik. Şu Tuna'yı geçtin mi bütün dağlar bizimle. Yolda belde adam soyar köy basardık. Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, kocası Sadr-ı Azam Lütfi Paşa ile yan yadan İstanbul'a gidecekler. Gün bizim günümüz. Yüklü bir vurgun vuracaktık. Bu hayalle müthiş bir baskın verdik. Birkaç muhafızı temizlemiş ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki aniden bir atlıyla yüz yüze geldik. Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da ürpermemek mümkün değildi.
5: Yoksa o adamın elinde mi tevbe ettin?
4: Dur hele. Bir de baktım benden başka herkes gerisin geriye kaçmış. Bir ben kalmışım karşısında. Ben de kaçmak istedim ama yerimden kıpırdayamadım. Titriyordum da. Sonra birden o bakışları yumuşadı ve meçhul atlı ışıl ışıl gülümseyerek bana yaklaşmaya başladı. Yüreğimin küt küt vuruşunu duyuyordum. Az kalsın yere düşecektim.
5: Müthiş bir hikaye ya.
4: Hikaye diye dinleme. O ne tesirli sözdü. Hala kulaklarımda çınlıyor.
5: Ya ne dedi peki?
4: Söylenmesi gerekeni.
2: Sen de git. Ama arkadaşlarının yolundan değil. Bundan sonra dünyaya düşkün olanlara bak. Onlar ne yapıyorsa sen aksini işle. Bu sözü saadetinin anahtarı bil. Bu sözümü de beni de unutma.
4: Unutmak mümkün mü ki? Sözüne de bakışlarına da hayran oldum. Ama bilmiyorum ki böyle biri yaşıyor mu yoksa hayal mi gördüm? Aniden kaybolmuştu.
5: Sonra ne yaptın?
4: Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüz çıktı. Ne zaman harama uzansam onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe ettim. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken bu hastalık çıktı.
6: Anne.
4: Hasan'ım.
6: Anne.
4: Hasan'ım gene sayıklamaya başladı.
5: Sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur, kah buz gibi dondurur.
2: Ya Rabbi, şu an hastalıktan söğüt yaprağı gibi titreyen

0: çocuklara ve onların başında çaresizlik içinde kıvranan bütün anne babalara şifalar ihsan eyle. Burada da yokmuş. Bir de şu tepeye bakalım mı hatun?
1: Bu gidişle İstanbul'a hiç varamayacağız.
0: Neden hatun?
1: Baksanıza efendi, Manisa'dan çıkalı kaç hafta oldu? Hala yollardayız. Ne zaman bir çınar ağacı görseniz durup uzun uzun inceliyorsunuz. Bu yüzden geciktik.
0: Bilirim hatun. Bir an evvel İstanbul'a varıp pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben dahi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama...
1: Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam Sümbül Sinan Efendi'nin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçları ile meşgulsünüz.
0: Dile kolay. 7 senedir aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı. Altında namaz kılıyorum. Secdeye vardığımda hep o ses... Ey Merkez Efendi! Beni bu hapisten kurtar. Yeryüzüne çıkmak için senin emrini bekliyorum. Ben... Allah-u Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diyor.
1: Siz bana aldırmayın efendi. Eğer rüyada gördüğünüz çınarı bulursanız... belki de sıtmalı hastalar şifa bulur. Benimki gevezelik işte.
0: Estağfurullah hatun. Sen haklısın.
1: Mübarek babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? Hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim bilir nasıl sevinecek.
0: Sümbül Sinan hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç?
1: Sizi benden çok sever ya. Siz hem damadı hem de talebesisiniz. Merkez Efendi'ye pek kıymet verir.
0: O bütün talebelerine, bütün insanlara kıymet verir. Hocam olmasaydı ben bugün nasıl bir yolda olurdum... Hak Teala bilir.
1: Efendi giderken konuşuruz. Hadi yola çıkalım. Yolcu yolunda gerek. Güneş batmadan biraz yol alalım.
0: Doğru. Hadi. Bismillah.
1: İnşallah çınar ağacını bulursunuz da... sıtmalı hastalar da şifa bulur.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Etraf dağlarla çevrili. Görünürde bir tek ev bile yok.
0: Buluruz inşallah. Sana hocam Sümbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi?
1: Yok hayır. Nasıl karşılaştınız?
0: Yine bir rüyayla.
1: Rüya ile mi?
0: 30 yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş... İstanbul uleması arasında... hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavvufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan Efendi ismi çalınıyordu. Bir gün ziyaretine gitmeye niyetlendim. Fakat birileri dünyaya düşkündür deyince vazgeçtim. İşte tam o günün gecesi bir rüya gördüm.
1: Babam dünyaya düşkün ha?
0: Rüyamda Sümbül Sinan Hazretleri bize geliyordu. Ama biz onu eve almayacaktık. Validemle beraber kapının arkasına haylice eşya yığdık ve üstüne oturduk. Fakat mübarek kapıyı şöyle bir zorlayınca ardına kadar açıldı. Validemle birlikte yere düştük.
1: Allah Allah.
0: Hatamı anlamıştım. Ertesi gün onun vaaz ettiği camiye gittim. O kürsüdeydi. Kendimi hiç göstermeden kürsünün arkasında bir yere saklanarak dinlemeye başladım.
2: Ey cemaat! Taha suresinden yaptığım bazı ayeti kerimelerin tefsirini siz anladınız. Hatta Musleyiddin Musa Efendi de anladı.
1: Camide olduğunu anlamış.
0: Evet, anlamıştı. Sonra aynı ayeti kerimelere daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra... bu defa şöyle dedi.

0: Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız. Muslihettin Musa Efendi de anlamadı.
1: Cidden anlamamıştım. Halbuki o benim hem camide olduğumu ve hem de hangi tefsiri anlayıp anlamadığımı bilmişti. Ben de güya tefsir ilmi tahsil etmiştim. O gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti.
2: Bari artık ortaya çıksaydın.
1: Çıktım. Cemaatta aldıktan sonra huzuruna gittim.
0: Gel bakalım Muslihettin Musa Efendi. Biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de validen de pek yaşlanmışsınız. Akşam bizi içeri sokmamak için çok gayret sarf ettiniz ama neticede kapı açıldı, ikiniz de yere düştünüz.
3: Efendim siz ben...
0: Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Anladın? Yüzüme bak bakayım.
3: Anladım hocam.
1: İşte böyle hatun bizim maceramız.
2: Ve en gözde talebesi oldun. Riyazet ve mücahede imtihanlarını vererek icazet alınca da Kovacı Dede dergahına tayinini yaptı.
1: Ya en mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi. Bir bakıma evladı oldum.
2: Demek en mühimi.
1: Evet.
2: Aman efendi.
1: Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım. Ama 7 sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Çünkü ayrılıyorduk.
0: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
1: Ondan ayrılmak öyle zor gelmişti ki.
2: Vuslat yakındır inşallah.
1: İnşallah hatun, inşallah. Hatun, şuraya baksana.
2: Nereye efendim?
1: Bak şurada bir çınar var.
4: Efendim, niçin çıktınız? Bir emriniz varsa bize seslensiydiniz.
0: Biraz hava almak istedim. Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir Yakup.
4: Üzerinize bir şey getireyim mi efendim? Hava serin.
0: İstemez evladım, üşümüyorum. Dizlerimin bağı çözülmüş sanki. Şuraya çökeyim bakayım. Arkadaşlar nasıllar?
4: Hepsi hizmetteler efendim. Sağlığınıza duacılar.
0: İhtiyarlık, beraberinde gelen hastalık bizi arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum.
4: İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim.
0: Bu bahçede nice hatıralarımız var. Şu çınara bak Yakup Germiyan oğlu.
4: Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi.
0: Saruhan'dan bir haber yok mu?
4: Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez Efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim.
0: Merkez Efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabretti, Allah-u Teala da muvaffakiyet verdi. Başarıları kendinden bilmiyor.
4: Efendim, artık içeriye girseniz.
0: Yok. İyiyim Yakup, iyiyim, meraklanma.
4: Hocam, Merkez Efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış. Adına mesir macunu derlermiş. 41 çeşit derde devaymış. Emretseniz de getirtsek.
0: Mübarek olsun. Ama ölüme çare yoktur. Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım.
4: Hemen efendim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dur biraz dur. Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım. Tepe, ihtiyar çınar. Hepsi ne kadar yeşil. Yeşile bakmak gözleri dinlendirir.
4: Evet hocam.
0: Hadi girelim artık içeri.

0: Etrafta da fena bir koku var.
1: Kimse yok mu?
0: Tuzak olabilir.
1: Hayır. İçeride hasta var.
0: Ben korkuyorum.
1: Sen şurada bekle. Az sonra gelirim. Şu köşede biri yatıyor. Adam yaralar içinde.
2: Kimsin sen? Ne ararsın?
1: Ne oldu? Nem var.
2: Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün köylü yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. Kalmayın burada.
1: Hayır. Şifa bulmanız için elimizden geleni yapacağız.
0: Ne oldu efendi?
1: Köyde salgın bir hastalık var. İçeride yaralar içinde bir ihtiyar yatıyor. Çok da ölen varmış.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Yardım edeceğiz.
3: Efendiler, hocamız gelecekmiş.
1: İnşallah.
4: Allah. Efendim, emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarınızda.
5: Evlatlarım, hoş geldiniz. Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek, helalleşmek istedim. Evlatlarım, benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza biat edin. Onu Sümbül Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup emirlik yapsın.
6: Emredersiniz.
5: Ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden alakoymayayım. Herkes işine baksın.
6: Helal et.
5: Şu hadis-i şerif vasiyetimdir. Namaz dinin direğidir. Yakup. Evladım, neden ağlıyorsun? Yok. Ağlama. Hiç ağlama. Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi. Ben şöyle uzanayım. Sen Yasin-i Şerif ok.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rabbena ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hocam.
1: Üşüyorum.
2: Sağ olasın hancı dayı. Hakkını helal et.
3: Helal olsun. Fakat havalar çok serin. Birkaç gün daha kalsaydınız.
2: Hasan iyice ağırlaştı. Hemen yola çıkmam lazım. İstanbul'da oğlumu iyileştirecek bir hekim bulurum mutlaka.
3: Ha, şu çıkının yanına al.
2: Ne bu?
3: Yiyecek. Bundan sonra uzun bir zaman başınızı sokacak bir han olmayacak. Al yanına.
2: Teşekkür ederim.
3: Allah şifalar versin.
2: Al. Allah'a ısmarladık.
3: Selametle. Yolunuz açık olsun.
2: De.
4: Güle güle. Ümitsiz olmayın.
1: Çok üşüyorum baba.
2: Sabret Hasan'ım. İstanbul'a az kaldı.
1: İstanbul sıcak mıdır baba?
2: Sıcak ya. Hem de sımsıcak.
1: İstanbul. Üşüyorum.
2: Sabret Hasan, sabret. İstanbul'da iyileşeceksin.

0: Da neler göreceksin neler.
1: Neler?
0: Gemiler, kocaman camiler, minareler, çeşit çeşit şekerler. Sen yiğit çocuksun. Hemen bir hastalığa yenip. Hadi. De.
2: Allah razı olsun hekim efendi. Sayenizde bütün hastalar ayağa kalktı.
3: Biz vazifemizi yaptık kardeşim. Şifa Allah'tan.
2: Haftalarca bizimle uğraştınız. Yaralarımızı sardınız. Bizimse size karşılığında vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok.
3: Bunun için gam çekmeyin. Zaten verseniz de almazdım. Benim sizden tek istediğim dua etmenizdir. İyilik yaparken zerre kadar menfaat umanın o iyiliği tesir etmez.
2: Allah bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin.
3: Amin. Amin. Yalnız size bir şey sormak isterim.
2: Buyurun.
3: Civarda kocaman tek bir çınar var mı?
2: Sadece bir çınar mı?
3: Evet.
2: Doğma büyüme buralıyım. Muhit'i tanırım ama sizin söylediğiniz gibi bir çınarı hiç hatırlamıyorum.
3: Pekala, pekala. Sağ ol.
2: Ne tarafa gidiyorsunuz?
3: Payitahta. İstanbul'a inşallah.
2: Allah yolunuzu açık etsin.
3: Geç kaldık ama değdi. İnşallah bana kızmadın.
4: Aksine memnunum. Bunca hastanın duasını aldık. Hastanın, yolcunun duası makbuldür.
3: Bunlar hem hastaydı hem garip. Allah senden razı olsun.
4: Ama neden etrafa bakıp duruyorsun hala?
3: Çınar meselesi.
5: Yakup efendi.
6: Buyurun kardeşim.
5: Hocamız dünyasını değiştireli neredeyse 3 ay olacak. Yerine taşradan dergaha gelecek ilk talebesi geçecekti. Ama o gün bugündür ne gelen var ne giden.
6: Hocamız ilk gelen dediler. 3 ayda geçse, 3 senede geçse ilk gelen hocamızın yerine geçecektir. Efendi hazretlerinin vasiyeti böyledir.
5: Ama Yakup efendi, ya o makama layık biri gelmezse?
6: Anlamadım.
5: Ne bileyim, ham birisi henüz pişmemiş.
6: Alimler ümmeti arasındaki peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü sağa sola çeker mi? Öyle bir şey düşünür mü?
5: Elbette, amenna. Benim sadece aklımdan böyle geçti de.
6: Demek sen hala aklının rehberliğinde yürüyorsun.
5: Yok yok, hayır. Özür dilerim. Gevezelik işte. Tevbe ettim. Şu çınara doğru gidiyorum. Eyvallah.
6: Bu çınar dergahımızın semaya yükselen ruhu gibi. Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli nazarları ile çınarın olduğu yere bir müddet öylece bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı vardır. Ama ne?
1: Donuyorum.
5: Ama her tarafın ateş içinde Hasan.
1: Üşüyorum.
5: Nasıl da yağmur ya. Allah. Yola devam edemeyeceğiz.
1: Üşüyorum baba. Anne sarsın beni.
5: Ne annesi evladım. Hadi, hadi şu kayanın altına girelim.
1: Baba, annem nerede?
5: Evde yavrum. Yanya'da bizi bekliyor.
1: Ben annemi istiyorum baba. O sarsın beni. Üşüyorum.
5: Hasan oğlum, yavrum. Saracak yavrum. Biz hele bir İstanbul'a gidelim. Hekimler iyileştirsin seni. Sonra döneceğiz. Anne iyileştim bak diyecek. Koşup annenin kucağına atılacaksın.
1: Anne. Baba anne. Ağaca çıktım. Bak yemiş topladım. Suya girmedim anne.
5: Daldı yine. Allah'ım. Ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum. Ama Hasan'ım masum da. Ne olur Allah'ım. Yardım et. Oğluma şifa ver Rabbim. Sevdiklerinin hatırı için. Ah, o da ne? Yine o ihtiyar.

0: Gözüme hayal görünüyor. Bu yağmurda kim arasın dağ başında? Evet evet. Kimseler yok.
1: Üşüyorum. Anne. Gel. Üşüyorum anne.
0: Zavallı yavrum. Hasan. Ne yapsam acaba? Rahmetle nasıl yağıyor? Yola devam mümkün değil. Ya daha fena olursa? Sesi kesildi. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan evladım.
2: Elhamdülillah. İşte hatun. İşte mübarek şehir. Şu İstanbul'un güzelliğine bir bak.
3: Ya. Sarayburnu, deniz, camiler. Tabiat bir güzel nakış gibi.
2: Hadi. Hadi bir an evvel hocama gidelim.
3: Bakıyorum da Çınarlı Rüya'yı unuttunuz.
2: Hayır. Rüyamdaki suyun sesini unutmadım. O ses, ey Merkez Efendi. 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu zindandan kurtar. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diye kafamda çınlayıp duruyor. Ama hocama kavuşma arzusu son haddinde. Hadi.
3: Sizin hocanız, benimse babam. Bir de bendeki heyecanı bilseniz.
2: Farkındayım. Selamun aleyküm evladım.
4: Aleyküm selam.
2: Burada talebesiniz herhalde.
4: Evet efendim. Yeni girdim.
2: Mübarek hocanız nasıllar?
4: Elhamdülillah hocam afiyettedir.
2: Haber verebilir misiniz? Manisa'dan bir seveniniz geldi diye.
4: Allah Allah. Taşra'dan gelen ilk kimse. Yoksa... Evet... Hemen Yakup Efendi'ye haber vermeliyim.
2: Garip. Sanki her şeye bir keder silmiş gibi. Aradan bunca sene geçti. Belki de bana öyle geliyor. Şimdi hocamız beni kabul ederler. O da ne? Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor. Bu bizim Yakup Germiyanoğlu. Yakup Efendi.
5: Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun.
2: Hocamız nerede?
5: Başımız sağ olsun. 3 ay evvel ebedi aleme göçtü.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah şefaatine nail eylesin. İyiler bir bir azalıyor. Bari hanımlara haber gönderin de Rahime Hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz. Şuracıkta son defa konuşmuştuk. Ondan ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım.
6: Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var.
2: Ya, varmış hocam, varmış efendim. Meğer gelip görememek de varmış.
5: İyi misiniz efendim?
2: Evet. Hocamın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Gösterir misin?
5: İşte hemen şurada.
2: Teşekkür ederim.
5: İşte geldi. Yeni hocamız Merkez Efendi'dir. Dergaha taşradan gelen ilk dost odur.
7: Evet. Sümbül Sinan rahmetullahi.

0: Aleyh hazretlerinin vefatlarını duyunca ne kadar müteessir oldular.
1: Ben bu akşam bir de istihare namazı kılıp dua edeceğim. Kendisine yarın anlatırız. Şimdi yorgundurlar. İstirahatleri için her şey hazırlansın.
0: Derhal efendim. Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: baba.
1: Hasan'ım. Hasan'ım yaşıyor. Çok şükür. Yavrum.
0: Üşüyorum baba.
1: Bak iyice sardım seni yavrum. Kucağındasın.
0: Çok üşüyorum baba. Annem sensin benim.
1: Ya Rabbi. Yağmur da dinmedi. Nasıl yapmalı? Bu da ne? O ihtiyar. Gülümsüyor. Bana bakıyor. Evet bana. Bak Hasan. Bizi çağırıyor. Gelin diyor. Uzaklaşıyor. Hadi Hasan'ım dayan. Takip edelim onu. Hadi seni... Seni şöyle sırtıma aldım mı? Tamam. Bismillah.
2: Gönüllerimizin sultanı, cennet mekan Sümbül Sinan Şeyhimizin değerli talebeleri. Bildiğiniz gibi hocamız vefatından az önceleri taşradan gelecek ilk dostumuz yerimize geçsin diye vasiyet etmişti. Dün gece Şeyhimizin yerine kimin geçeceğini anlamak için istihare namazı kılıp dua ettim. Rüyamda büyük bir meydanda kalabalık bir meclisin kurulmuş olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarık bazen yeşil, bazen siyah renge dönüşüyordu. Yanımdakilere bunun manasını sorduğumda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Merkez Efendi dün dergahımızı teşrif buyurdular. Hocamız Sündül Sinan Kuddise Sirruh Hazretlerinin halifesi belli olmuştur. Şimdi hep birlikte Merkez Efendi'nin yanına gidip kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece hocamızın vasiyetini de yerine getirmiş oluruz.
3: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun.
5: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
0: Annem suya girme dedi baba. Yemiş topladım. Anne.
1: Bak işte Hasan, işte İstanbul. Bak geldik işte. Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye?
0: Üşüyorum baba.
1: Artık üşümeyeceksin yavrum. İstanbul'dayız. Dünyanın en iyi hekimleri burada Hasan'ım. Sana ilaç verecekler.
6: Ben yollarda o kadar oyalanmasaydım belki de yetişirdik. Hiç değilse son bir kere görürdük.
7: Nasip değilmiş efendim.
6: Dün gece yine aynı rüyayı gördüm Rahime. Beni kurtar. Yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum diyordu.
7: Bir daha anlatır mısınız efendim?
6: Neyi?
7: Rüyada gördüğünüz çınarı.
6: Göğe doğru uzanan muhteşem bir çınar. Devlet gibi.
7: Buldum.
6: Ne? Nerede?
7: Benim çocukken dibinde oynadığım çınar.
6: Nerede?
7: Burada. Dergahın bahçesinde. Bakın. Bakın şu pencereden. İşte.
6: Ah, Allahu Ekber. Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar.
7: Demek ki vakti gelmemiş.
6: Hemen gidip dibinde namaza duracağım. Eğer başım secdedeyken yerden aynı sesi duyarsam sıtma suyunu bulduk demektir.

0: Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız?
1: Düşüyorum baba.
0: Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndü, yıkıldım. Çocuk gidiyor.
1: Şurada dinlenelim azıcık.
0: Peki yavrum. İnşallah. Tamam. Ne illetmiş bu. Tövbe tövbe. Hayal mi hakikat mi? O zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir. Buradayım kardeşim. Siz... Hayır. Olamaz. Geçmiş olsun. Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Elinizi tutmak istiyorum.
2: Şu dünyada her şey hayal değil mi?
0: Siz... Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz.
2: Kimin kimi bulduğunu Allah bilir.
1: Üşüyorum baba.
0: Vah yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim.
2: Dur bakayım. Çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış. Al bakalım Hasan.
0: Bir ilaç. Bir çare yok mu efendim?
2: Dergaha girelim.

0: Bu kırmızı bulanık mayi sıtma suyudur. İçen hastalar biiznillah şifa bulurlar. Al bakayım Hasan. Besmele çekerek iç. İnşallah şöyle bir yatıp dinlendikten sonra bir şeyi kalmaz. Merak etme. İyileşir büyür. Gün gelir çocuklarına da bize anlatır.
1: İnşallah. İnşallah.
2: Çocuklar, çocuklar, çocuklar bakın. Susarsanız size babamın hocasını anlatacağım.
3: Hani sizi iyileştiren değil mi?
4: Anlat, anlat. Her dinleşti, inan ki kalbim ferahlıyor.
2: Aslen Denizli'nin Sarhan köyünden olan Merkez Efendi senelerce talebelerine ders verdi, onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onun vaazlarında cami dolup taşar, oturacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, ehli sünnet itikadını yaymakla geçti. Bir vakit namazını dahi cemaatsiz kılmamıştır. 91 yaşındaydı. Naaşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından yıkandı ve cenaze namazı yine onun tarafından kıldırıldı. Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendi'yi çok sever ve çok hürmet ederdi.
4: Ya çocuk sevgisi?
3: Eyalet çevir şunu. Ben biraz hadi ya. Biraz çevir şunu. Kafayı çevir çektik oyunu. Onunla oynanmaz ki ya.
5: Mıkıkçılık yapmayın. Koşun.
3: Çabuk kız olmadı.
5: Tamam şey topacıma bırakın. Ben dikur kalsın. Bana da uğraşın.
3: Şeker var mısın?
0: Hiç korkmayın. Ceplerim sizin şekerlerle dolu. Al bakalım bu sana.
3: Sağ olun.
0: Bu sana.
6: Sağ olun efendim.
0: Bu da sana. Al al al al.
3: İstemem.
0: Al al canım. Aferin. Bu sakalı ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun, olur mu?
3: Olur, ederiz.
0: Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum.
3: Ne diyelim?
0: Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle.
3: Ya Rabbi, bu ihtiyarın... Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü ak eyle.
0: Ne zaman?
3: Kıyamette.
7: Hadi, hadi koş. Hadi, hadi, hadi. Beni de bekleyin.
3: Bir dakika,
5: hadi koş, çabuk ol.
0: Amin. Ya Rabbi, bu günahsız yavruların duaları...

0: hürmetine yüzümü kıyamette ak eyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah.
1: Cenab-ı Hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin.
2: Amin.
3: Ben de Merkez Efendi gibi olacağım.
4: Radyo tiyatrosu.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine

0: Gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. Kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakkın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
12: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hede.
14: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program Yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan, güneşli bir Ankara sabahından herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Gününüz güzel geçsin inşallah. Evet, her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Ben Zehra Uçar ve değerli konuklarımız yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız efendim. Hemen WhatsApp hattımızda hatırlatalım unutmadan, 531-843-5633. 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesaj gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Konuklarımıza sormak istediğiniz sorularınız ya da dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın. Evet, 7 Ekim çarşamba, bildiğiniz üzere dün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'ydü. Bugün de farkındalık oluşturmak amacıyla elimizden geldiği kadar yeşil renge dikkat çekmeye çalıştık. Yeşil giyindik, yeşil şeyler taktık ya da işte yeşile boyadık bazı şeyleri. Elimizden geldiği kadar fırsatlarımız ölçüsünde yeşil renkle serebral palsiye dikkat çekmeye çalıştık. Bizim için çok kıymetli serebral palsili çocuklar. Bugün de 6 Ekim'de bizim için bir farkındalık günü. Bugünü değerlendirmek, daha doğrusu bu haftayı iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu hafta stüdyomuzda çok kıymetli konuklarımız var. Bugün iki konuğumuz var. Hasip Yazar, Tüm Erişilebilir Engelliler Dernekleri Federasyon Başkanı ve aynı zamanda Asuman Sabire Ünal. O da Tüm Erişilebilir Engelliler Dernekleri Federasyon Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda Evsat Ankara Şube Başkan Yardımcısı. Kendisi de bahsedecektir, birçok görevleri var aslında. Benim söylediğim en temel olanı. Çünkü bu alanda emin olun çalışan ya da işte bir şeylerle uğraşan kişiler genelde tek bir görevleri olmuyor. Birçok alanda mücadele ediyorlar. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ben öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk. Çok hoş teşekkür bulduk. Ediyorum.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Evet, Hasip Bey nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim üstadım. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Asuman Hanım, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zehra Hanımcığım. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için tekrardan. Aslında birkaç kez böyle bir görüşme diledik ama kısmet bugüneymiş diyelim. Çok da güzel oldu.
0: Evet, inşallah bundan sonra daha düzenli bir şekilde
1: inşallah
0: olmasını diliyorum.
1: İnşallah.
0: Evet, hazır mikrofon sizdeyken sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Asuman Sabire Ünal. Çorum Osmancıklıyım. İki tane evladım var. 25 yıldır Ankara'da ikamet etmekteyim. Çağrı Ünal ve Emir Ünal adında iki evlada sahibim. Benim engelli camiasıyla başlama durumum Çağrı oğlumun serebral palsili olarak doğmuş olmasıyla beraber 30 yıldır engelli camiasının içerisindeyim.
0: Evet.
1: Şöyle, doğum esnasında ebenin doktora haber vermemesi ve bebeğinin oksijensiz kalmasıyla alakalı bir durum yaşandık. Sezaryenlik bir doğumu, normal doğuma zorlanmasıyla beraber bir durum gerçekleşti. Benim oğlum da o esnada beyninin sol tarafının etkilenmesi ve çapraz çalıştığı için sağ el ve sağ ayağında güçsüzlük oluşmuştu. Apar topar 17 gün boyunca yoğun bakımda yatmak durumunda kaldı. Şöyle ki, bir hafta önce normal özel doktorumla görüşmem esasında doktorumuz tahtaya vurmuştu. Anne de çok sağlıklı, baba da pardon çocuk da çok sağlıklı diye. Ama son dakika olan böyle bir maalesef kötü bir durumdan dolayı serebral palsili olarak doğdu. Oğlum 17 gün boyunca yoğun bakımdaydı babasıyla beraber. Ben evde mecburen ondan ayrı kalmak durumunda kaldım.
0: Evet, zaten başlangıçta bir yoğun bakım süreci oluyor. Peki gününde mi dünyaya
1: gününde
0: geldi?
1: Evet, gününde. O burada esnada hani anne karnında fazla kalmasından dolayı o an hemen sezaryene geçilmesi gerekiyormuş aslında.
0: Hı-hı. Burada ama bir ihmal var aslında, değil mi?
1: Orada bir ihmal var. Şöyle de bir durum var. Yani rahmetli eşim hani o esnada ebeye şey hani belli bir miktar para vermiş, yani ilgilenilsin diye. Ebe de ben bunu hallederim gibilerine dönüştürmüş ve doktora gece 5 gibi falandı. Doğumun gerçekleştirme, yani en son durumda kalmasıyla doktora haber vermiyor ve ben kendim bunu hallederim gibilerinden çocuğu daha fazla hani anne karnında kalmasına ve zorlamasına sebep olması sebebiyle beyin oksidansız kalıyor maalesef. Evet.
0: Aynı zamanda serebral palsiyi de anlatmış olduk bu vesileyle, evet, değil mi? Zaten evet, böyle bir etkilenimden durum sonra oluşuyor bu durumda.
1: Aynen. Aynen.
0: Şimdi 30 yıl önceden bahsediyoruz değil evet, mi? Yani evet, o zamanlar Ankara'da mıydınız yoksa?
1: O zaman biz Samsun'da ikamet ediyorduk. Hı-hı. Eşimin görev dolayısıyla. Ama bizim bütün planlarımız daha sonra Ankara'ya yönelmek durumunda oldu. Oğlum Çağrı'dan dolayı.
0: İlk çocuk değil mi?
1: İlk çocuk Çağrı. Hı-hı. Evet, yani ilk deneyim. Hayata getireceğiniz bir güzellik de aslında. Her şey çok normal giderken 9 ay boyunca hani son dakika böyle bir durumun yaşanmış olması tabii ki bizi çok üzdü. En zor kısmı da 17 gün boyunca çocuğumdan ayrı kalmış olmam.
0: Evet, şimdi ilk annelik değil mi? Hani gençsiniz, evet, işte o 9 aydır o umutla beraber işte aynen, heyecanla bekliyorsunuz. Aynen. Sonrasında böyle bir durum oluşuyor ve şöyle bir şey var. O çocuk işte yoğun bakımdayken aslında sizin nelerin beklediğini tam bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Evet. Yani yolunda gitmeyen bir evet, şey var. Evet. Ama yani ne olacak? Hani nasıl bir çocuk olacak? Ben ne yapacağım? Hani nasıl büyüyecek? Yani bu çocukla nasıl olacak bir endişe oluyor ve sonrasında olmaz da bir kabullenme mı süreci oluyor.
1: Aynen öyle. Yani bir de her şey çok normalken 9 ay boyunca hamilelik döneminde hiçbir sıkıntı yaşamadan, uh-huh, ve bir hafta öncesinde doktorunuzun tahtaya vurması, her şey çok normal giderken gününde doğum sancılarının gerçekleşmesine rağmen son dakika böyle bir şeyin olmuş olması ve bir başkasının hatası yüzünden evet, olmuş olması insana canını en çok yakan kısmı bu zaten. Evet. 17 gün sonra yoğun bakımda Ankara'da dış kapıda yattı benim oğlum ve babasıyla beraber, babası hani cam ekandan gösteriyorlar zaten. Evet. O zaman da şöyle bir durum var. Cep telefonları falan yok, ev telefonu. Ben her gün o gelen telefona göre hayatımızı şekillendiriyoruz. İşte ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, doktordan hani güzel bir haber bekliyoruz. Dolayısıyla ben eşimden bekliyorum. Hı hı. Çok zor bir süreçti.
0: Çok zor bir süreç, evet.
1: O esnada çocuğun

0: gelecek hani diye, anne sütünden mahrum kalmasın diye. O esnada çevremdeki insanlar ya o mamaya alışmıştır yani gelse bile artık hiç şey yapmaz hani devam etmeyebilir denildiği yerle ben hiç orada da yani biraz bir mücadeleci bir tipim
1: değil mi?
0: aslında.
1: İşte annelik duygusu böyle bir şey. Yani onun elinizden geldiği kadar ona böyle hani o bir
0: Ne
1: damla da olsa
0: yapabilirim? Ne
1: vermeye
0: yapabilirim?
1: çalışıyorsunuz. Yani hani işte şifa olmasını
0: Aynen
1: umuyorsunuz ya bir
0: öyle.
1: de. Hani
0: Aynen
1: belki
0: öyle.
1: daha iyi olur. Hani
0: Evet.
1: öyle bir şey var çünkü insanın kafasında şekillendirdiği bir şey var evladıyla ilgili.
0: Kesinlikle.
1: Ya o çok zor bir süreç. Peki şunu sormak istiyorum. O kabullenme sürecinde sonrasında çocuğunuzun işte engel durumunu öğrendiğinizde nasıl mücadele ettiniz o süreçle? Yani kimler size çok destek oldu? Çünkü bizim en yakınlarımızda aslında çok sıkıntılı şeyler görüyoruz. Hala
0: Evet.
1: aslında şimdi biraz önce yayın öncesinde konuştuk. Evet biz toplumdan çok şey bekliyoruz. Bekliyoruz dedik aslında normal yapılması gereken şeyleri bekliyoruz ama zaten biz bir yakın çevremizde ön yargılarla dolu bir şey hayat sürüyoruz yani. Hani
0: Kesinlikle.
1: onları size o çocuğa işte engelli çocuk onun annesi onların hani birçok şeyden kafalarında soyutlama durumu işte gelen gidenler bile değişiyor. Sizin
0: Tabii
1: çağrıldığınız,
0: ki.
1: ağırlandığınız
0: Tabii
1: yerler bile
0: ki. Tabii
1: değişiyor.
0: ki.
1: Çünkü insanlara hep böyle bir işte ben de engel çocuk annesi olduğum için yani bir yükmüşsünüz. Birçok şeyden kendilerine göre menmişsiniz gibi davranıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Yani yargılar var çünkü. Size o süreçte en çok destek olan kimlerdi ve nasıl atlattınız?
0: Şöyle söyleyeyim, en büyük desteğim tabii ki eşimdi, rahmetli eşimdi. Bizim camiamızda maalesef bu derneklerde yapmış olduğumuz ziyaretler, hani Evsat'ta olsun, ben Etimesgut geçmiş dönemde engelli meclisinde başkan yardımcısıydım. Orada yapmış olduğumuz ev ziyaretlerinde bizim maalesef engelli ailelerinde baba figürümüz çok zayıf. Babalar genelde terk etmeyi tercih ediyorlar.
1: Herkes Hasip Bey değil
0: Sahiplenmiyor.
1: yani.
0: Herkes Hasip Bey değil
1: Evet.
0: kesinlikle. O çok ideal bir baba. Rahmetli benim eşim de. Onu da atlamak istemiyorum. O da çok böyle hani sarıp sarmalayan
1: Allah
0: Hasip
1: rahmet
0: hocam bilir.
1: eylesin.
0: 25 yıldır 25 yıldır hani aile dostumuzdur Hasip hocam bizim. O da çok iyi bilir. Yani ben en büyük gücü onlardan aldım. Rahmetli annem çok destek çıktı bu anlamda manevi olarak. Sürekli bizim yani Osmancık'ta oturmasına rağmen kalktı geldi Samsun'a, kalktı geldi Ankara'ya hani destek
1: Ne
0: olmak
1: güzel.
0: anlamında. O anlamda şanslıydım. Ben şu süreci de anlatmak istiyorum. 17 gün boyunca yoğun bakımdan çıktıktan sonra doktorlar Çağrı'yı babasının kucağına verirken şöyle bir söylemde bulunmuşlardı. Yürüyemeyebilir, konuşamayabilir. Yani sizi en kötüsüne hazırlıyorlar aslında. Eşim daha böyle benden duygusal bir adamdı. Bunları bana söylediği zaman benim kabullenme sürecim daha böyle şey oldu, daha gerçekçi oldu aslında. Yani tamam olan oldu, bitti. Ama ben bundan sonra ne yapabilirim?
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Evet, aslında en doğru olan bu
0: En
1: değil mi?
2: doğru olan bu.
1: Çünkü
0: Evet.
1: yani orada hayıflanmanın ya da işte o an
0: Kimseye bir
1: böyle
0: faydası
1: faydası
0: olmayacak.
1: yok.
2: Zaman kaybı
0: Aynen.
2: oluyor zaten.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
2: Hayıflanmak bir zaman kaybı oluyor
1: Kaybı oluyor.
2: aslında. Evet.
0: Aynen öyle. Biz o esnada Samsun'da oturuyorduk ve o dönemlerde fizyoterapistler, işte özel eğitimler böyle çok fazla değildi. Yani iki tane özel eğitim vardı. Yani seçme şansınız falan da yoktu. 30 yıl öncesinden
1: Tabii.
0: bahsediyorum ve daha sonraki şeyler de ücrete tabiydi. Hani haftada iki gün falandı. Biz o dönemi işte fizyoterapistlerimizle, fakültedeki çok iyi fizyoterapistlerle, bana verilmiş olan eğitimlerle ben evde Çağrı'ya günde 3 öğün mesela 3 saat fizik hareketleri yaptırıyordum. Çağrı 22 aylıkken yürümeye başladı. Hani yaşıtlarına göre biraz daha geriden takip etti. Ama sonuçta yaptı.
1: Ha, ne güzel.
0: Önemli kısmı buydu benim için. O anlamda tabii ki ben iş alanında hani kendim mecburen hani bırakmak durumunda kaldım işim. Yani çalışabilirdim ama onu askıya almak durumunda kaldım. Ya eşim bırakacaktı ya ben hani devam
1: Tabii ki kim
0: edemeyecektim.
1: bakacak değil
0: Ama
1: mi?
0: ben anne duygusuyla hani daha çok böyle hani yapabilirim çocuğumu hayatı kazandırmak anlamında. O görevi ben üstlendim. Çok büyük bir emek vardı çağrıda fizik hareketleri anlamında.

0: Sonrasında biz hani sürekli Ankara'ya geliyoruz gidiyoruz kontrollerimize. Bizim Ankara'da olmamız gerektiğini hem eğitim hem sağlık açısından orada büyük şehrin hani daha kapsayıcı olduğunu düşünerekten Ankara'ya geldik.
1: Evet.
0: Burada okul hayatımız başladı.
1: Ne güzel.
0: Gökkuşağı gibi bir okula duyduk ve oraya mücadelemizi, tabii Gökkuşağı'da bizim Hasip hocamızın çok büyük bir etkisi var.
1: Evet,
0: Türkiye'de
1: kesinlikle.
0: tek bir okul, Serablal Partisi'nin tersten kaynaştırılmış olarak yapmış olduğu bir okul. Çağrı o şansı da yakaladı, çok şükür.
1: Ne güzel. Çağrı'ya devam edelim sonra ama
0: Tabii ki.
1: Hasip hocamızı da biraz başlayalım istiyorum. Evet, biz daha önce birçok kez yayın yaptık sizinle ama daha önce dinlememiş dinleyicilerimiz de olabilir. O yüzden ben her şeyi baştan alarak sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Evet, Hasip yazar ben. Tüm Erişilme Engelliler Dernekleri Federasyon Başkanıyım. Ayrıca SERÇEV'in kurucularından ve denetim kurulu başkanıyım. Efendim benim de 36 yaşında, 1990 doğumlu Veysel yazar, serebral palsili bir oğlum var.
1: Evet, Veysel bizi dinliyor mu acaba şimdi?
2: Büyük bir ihtimalle dinliyordur.
1: Değil mi?
2: Dinliyordur üstadım.
1: Aa,
2: Ben
1: ne
2: söyledim
1: güzel.
2: ben annesine. Büyük bir ihtimalle açmıştır
1: Evet,
2: radyoyu.
1: çünkü
2: Zaten
1: bazen dinliyor. Evet.
2: genelde Hedef Radyo'yu gerçekten hepimiz çok seviyoruz. Ekibini, sizleri çok güzel, önemli konulara değiniyorsunuz. Buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum
1: Biz
2: sizlere
1: teşekkür
2: ve
1: ederiz.
2: ekibinize.
1: Evet, buradan ben Veysel dinliyorsa Veysel'e de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Onunla tanışmayı da aslında çok istiyorum ama bir türlü kısmeti olmuyor. Ama en kısa zamanda tanışmayı diliyorum onunla
2: İnşallah,
1: inşallah. Çok
2: inşallah.
1: öpüyoruz buradan onu. Evet.
2: Ya Veysel, işte hocam 13 sene hiç çocuğumuz olmadı Zeynep hocam. Bazen de hocam olarak
1: Tabii
2: sizlere
1: tabii.
2: hitap edebilirim
1: Tabii
2: herhalde.
1: ki,
2: Çünkü
1: tabii.
2: çok kıymetli hizmetleriniz var.
1: Siz de öyle.
2: Veysel'i okula bırakamadık. 9-9,5 yaşına kadar hiçbir okul almadı. Dolayısıyla SERÇEV diye bir derneğimiz işte. İlk başlangıcından bu tarafa ekip arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ederim. Okullar almayınca bu okul arayışına girdik. Randevu aldığımız okul müdürleri arka kapıdan hemen bizi görünce çıkıyorlardı. 10 yaşına doğru
1: Ne
2: işte
1: kadar inciten bir şey
2: çok
1: değil mi
2: inciten
1: ya?
2: bir şey üstadım. Yani o çocukların
1: Hasip hocam ne yaptınız o zamanlarda ya?
2: yani o kadar bunalım içerisine girdik ki ben ve rahmetli eşi hiçbir okul almıyor. Çocuklarınız da o kardak işte sen götürmek istiyorsun. O çabanıza, gayretinize karşı yani uygun eğitim ortamı da yoktu o zamanlar. Yani sıkıntı da diz boyuydu. Zaten tekerlek sandalyelerin ulaşabileceği zeminler veya işte ortamlar da çok hazır değildi ama
1: Düşünsenize sınıf yukarıdaysa mesela
2: aynen,
1: nasıl
2: aynen.
1: çıkacak zaten?
2: Zaten tekerlek sandalye de çoğu zaman da kucağımda götürüyordum ama
1: Şimdi
2: çok zor.
1: okullarda asansör var değil mi?
2: Aynen.
1: Evet.
2: Birçok şeyler de epey bir değişti yani. Sonuçta SERÇEV'imiz kuruldu. SERÇEV gökkuşağı okullarının bizzat yapımında işte o şeylerde bulunduk ekip arkadaşlarımızdan beraber. Oğlumu oraya yazdırdım. Gökkuşağı okullarından mezun ettik. Sonradan işte yaşta dolunca liseye götüremedik. Liseye götüremeyince evde durmak zorunda kaldı. Bu evde de olmuyor. 24 saat içeride olması
1: Çok
2: bayağı bir
1: sıkılıyorlar.
2: sıkılıyorlar. Biz bir koro faaliyetlerine ve sosyal etkinlik faaliyetlerine giriştik bu aralar. Sonradan bir serçev koromuzu kurduk. Bu koroda gerçekten çocuklarımızın kasılmalarını önledi. Özgüvenlerini gelişmesine sebep oldu. Mutlu oluyorlar. Dolayısıyla bu faaliyetler, sosyal faaliyetler çocuklarımız ve dolayısıyla ailelerimizin de mutlu olmasına, daha böyle neşeli bir hayat sürmelerine sebep oluyor.
1: Evet, şarkı söylemeyi de çok
2: Çok
1: seviyorlar, değil mi?
2: seviyor. Dün de
1: Evet,
2: zaten
1: kesinlikle.
2: bizim Dünya Engeller Günü dolayısıyla koromuz bir faaliyet gösterdi Kuğulu Park'ta. Harika birkaç eser canlandırdı. Bayağı bir
1: Evet,
2: alkışladılar
1: kesinlikle çok tatlılardı.
2: çocuklarımızı, ailelerimizi. Tabii ekip arkadaşlarımız da çok iyi. Sağ olsun çok kıymetli bir Bülent İşbilen hocamız var.
1: Evet.
2: Koro hocamız. O da çok büyük bir özveriyle, sevgiyle çocuklarımıza yaklaşım
1: Evet.
2: gösteriyor.
1: Böyle insanlar da var, değil mi?
2: Yani
1: Tabii
2: tabii
1: ki,
2: ki
1: tabii
2: olması
1: ki.
2: da şart. Zaten böyle insanlara da ihtiyacımız da çok. Dolayısıyla biz federasyon olarak da birçok projeler yaptık. Vakit varsa ben o projelerden kısa bir bahsedebilirim.
1: Tabii, tabii bahsedelim. Tabii ki.
2: İlk projemiz geçen yıl Sevgi ve İlgi Engel Tanımaz Projesi. Burada 1200 aileye birebir ulaştık ve o engelli ailelerimizin sorun ve sıkıntılarını bir envanter şekilde dokümanla hazırladık.
1: Bu Ankara geneli olan Ankara bir şey değil mi?
2: Ankara genelinde. Sonuçta 1200 şahıs, onların anne babası ve kardeşi derken 4800 veya 5000 kişiye ulaşmış
1: tabii
2: olduk.
1: Tabii ki. Bu 1200 dediğiniz bireyin kendisi değil
2: aynen,
1: mi?
2: Aynen, bireyin evet. kendisi. Burada psikososyal konularda bayağı bir sıkıntı ortaya çıktığı anlaşıldı. %78 civarında. Bu ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığımız Projeler Daire Başkanlığı'na ve Ankara Valiliğimiz Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüze bir dilekçe yazarak bu projenin sürdürülebilir olması ve psikososyal konularda da ailelerimizin çok büyük ihtiyacı olduğunu bildirerek proje daha yaptık. Sağ olsun bu projemiz de 2-2,5 aydır devam ediyor. Psikososyal konularda belirlediğimiz 75 aileye birebir eğitim veriyoruz. Ücretsiz bir psikososyal konularda destek sağlıyoruz.
1: Bizim için en önemli olan şey değil mi? Engelli işte bireyin ve ailesi tabii için ki. En tabii önemli ki. Şey zaten aynen. psikososyal değil mi? Destek alması.
2: Aynen efendim.
1: Çünkü
2: aynen.
1: Nasıl diyeyim, aile bu durumda yeterli olmayınca o evdeki huzur da oluşmuyor ve çocuğa da bir şey veremiyorsunuz. Aynı zamanda oradaki ebeveynler de nasıl diyeyim şey oluyorlar. Yani psikolojileri ya da işte moralleri iyi olmadığı zaman, motive evet. olmadıkları evet. zaman evet. Çocuğa da çok fazla bir şey verilemiyor. Sürekli aynen. düşünsenize gergin, zaten kısıtlı imkanlar evet. var.
0: Önce ama, sizin iyi olmanız gerekiyor.
1: Evet, önce sizin iyi olmanız evet. gerekiyor ki bir şey verebilirsiniz.
2: Tabii
1: ki. Evet.
2: Bir de önemli ayrıcalıklardan birisi de az evvel Asuman Hanım da anlattı. Burada genelde anne baba çalışıyor ise, engelli bir birey çocuğu varsa anneler işten ayrılmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla işin yükü, maddi yükü babaların omuzunda evet. kalıyor. Anne çalışamayınca, eve gelir getiremeyince sorun ve sıkıntılar yavaş yavaş tabii başlamış oluyor işte. Ortaya çıkmış oluyor.
1: Normal çocuk gibi olmuyor ki. Çünkü aynen. ekstra giderler çok fazla.
2: Evet.
1: Yani sizler çok çok daha iyi bilirsiniz. Hani bu işte arabalar, evin içinde işte pusetti, arabaydı, oturma evet. koltuğuydu. Yani işte hasta beziydi. İşte mamalardı, yani o kadar çok fazla şeyler var ki hani bu evet. sadece destekle olabilecek şeyler de değil.
0: Tabii
1: yani
0: de.
1: İyi bir gelir gerektiren şeyler.
2: Evet.
1: Dolayısıyla bu anlamda yeterli değilse biraz daha zor oluyor tabii her şey.
2: Gerçekten. Şimdi mesela şu anda çocuklarımız genelde

0: desteğe ihtiyacı var. Fiziksel bir eğitime ihtiyacı var. Bazısının bireysel eğitime ihtiyacı var. Hı hı. Dolayısıyla neye ihtiyacı varsa o kadar saatin mutlaka o bireye verilmesi gerekiyor ki fayda temin edilsin.
1: Evet, yoksa... O yüzden özelde değerlendirilmeli. Aynen, aynen genel olarak evet, değil evet, de.
0: Onu dile getiriyoruz her platformda. İnşallah bunu da şey yaparız. Bir de aldığımız malzemeler çok pahalı.
1: Evet.
0: Mesela walker cihazları olsun, yürüme cihazları olsun, ayakkabıları olsun. Evet. Biliyorsunuz milimetrik hazırlanıyor. Onların bayağı bir özellikleri var. Onlar çok pahalı. Tekerlek sandalye, akülü sandalye derken.
1: Ya normal araç fiyatında evet, zaten
0: aynen
1: ya.
0: Evet, aynen efendim. Bayağı
1: yani
0: sıkıntı.
1: Araba fiyatında siz normal tekerlekli hı-hı sandalye alıyorsunuz ya da puset alabiliyorsunuz. Aynen. Ve çok ciddi rakamlar. 100 binden başlıyor, 150 binden başlıyor.
0: Daha fazla.
1: Daha şimdi, en az yani hani bu. Evet.
0: Puset cihazıyla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Puset cihazlarımız şu anda 350-400 bin lira civarındaydı bundan 1,5-2 sene evveline kadar. Alıyorduk, yurt dışından temin ediyorduk ama geçen sene işte kurucusu olduğumuz dernek Serçev'in bünyesinde sağ olsun Kalkınma Ajansı'nın çok katkısı oldu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok katkısı oldu. Ankara'da üretimine başladık.
1: Evet.
0: Burada 650 tane puset cihazını ücretsiz yurt genelinde 75 ile dağıttık ve maliyetini de onda bir fiyata indirdik. Yani 350 bin liralık bir puset cihazını 35 bin, 34 bin yahut 36 bin lira değerinde daha kalitelisini, daha üst düzeyde kullanılır bir biçimde engelli bireylerimiz ve ailelerimizin hizmetine sunmaya başladık.
1: Çok büyük bir fark var değil
0: çok
1: mi yani? Diğer türlü alınması çok mümkün değil. 350
0: mümkün
1: bine
0: değil
1: nasıl yani hani evet. Hani böyle biriktirilecek bir şey
2: miktar
1: değil.
2: Değil tabii.
1: Miktar değil
2: tabii
1: yani. Evet.
0: Yani alan yanar için çok büyük bir avantaj oldu. İnşallah bunu sürdürülebilir bir şekilde
1: İnşallah
0: devam ettirirsek.
1: Peki devam
0: çok
1: ediyor
0: güzel
1: mu
0: olur.
1: Mesut Hocam?
0: Şu anda işte o çaba içerisindeyiz. Yani derneğimiz, Serçev Yönetim Kurulu'na da burada gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de denetim kurulu başkanıyım. Asuman Hanım da ayrıca Serçev Denetim Kurulu üyemiz. Hı hı. Başkan yardımcımız. Çok güzel çalışmalar devam ediyor. Bir de işte bu yaşam evleri projemiz var.
1: Evet, yaşam evleri. Evet.
0: O da çok önemli. Yani bizden sonra veya işte bizimle beraber belli bir yaştan sonra bu çocuklarımıza, ailelerimize kim bakacak diye bir saplantı içerisinde çoğu zaman girdiğimiz anlar çok oluyor.
1: Çıkıyor mu ki acaba
0: yani
1: aklımızdan?
0: Hiç hatırımızdan
2: ailelerimizin
0: çıkmıyor.
2: Ailelerimizin en büyük
0: bunu da gerçekleştirmemiz lazım.
1: Yani bırakın
0: lazım
1: şeyi
0: yani
1: bizden sonrayı yani birkaç saatlik evet bakacak şey bulamıyoruz
2: evet
1: ki.
2: Evet.
1: Kimse öyle bir şey hani çok yakınınız bile bunu istemiyor yani. Evet. Aman yok bir şey olur. Başta böyle diyor ama sonra da o ne derseniz deyin bir şekilde siz mağdursunuz bu konuda.
2: O çok, endişe içimizden hiç çıkmıyor zaten.
1: Evet.
2: Yani.
0: Şimdi çok önemli bir projelerimizden birisi de engelli hasta yaşlı bakım projemiz. Hı hı. O da bu üçüncü faslı Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz, Ankara Kalkınma Ajansımız ve hı hı federasyonumuz olarak üçüncü faslımız Serçev Lisesi'nde yaptık. Çoğu zaman güvenip bırakabileceğimiz çocuğumuzu eleman bulmakta çok büyük güçlük çekiyoruz üstadım.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mesela hastaneye gideceğimiz zaman ben çoğu zaman eşimle beraber gittiğimde oğlumu yalnız bırakıyorum. Neredeyse gün boyu yalnız kalıyor. Yani 7-8 saat. Bazen işte ne bileyim ya kardeşi işte okulda oluyor. Bir bardak su verecek kimseyi bulamıyoruz. Yani düşünün bir başına genç bir kız olduğunu düşünün veya bir çocuk olduğunu düşünün. Bu alanda kurslar açtık.
1: Evet.
0: Hatta ikinci, üçüncü fasıl kursumuz Serçev Lisesi'nde geçen hafta Cuma
1: evet,
0: günü.
1: Evet, ben de katılım sağlamıştım.
0: Evet, 28'inde başladık. Ayın 2'sinde bitirdik, 2 Ekim'de. 28 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de bitirdik. Çok kaliteli bir kriz anında nasıl müdahale edileceğini öğrenen, kaliteli bir eğitim verildiğini
1: evet çok yararlı
0: şey
1: kesinlikle
0: yani,
1: çünkü
0: ediyorum.
1: Doğru bildiğimiz yanlışlarımız evet, çok fazla.
0: Çok fazla.
1: Evet.
0: En azından bildik tanıdık ve onlara da e-devlet üzerinden sertifika veriyoruz. Hı hı. Hem istihdam amaçlı hem de çocuğuna, evladına, annesine, babasına daha profesyonelce bakabilecek elemanlar yetiştiriyoruz. Bu üçüncü faslımızı da orada yaptık. Daha evvelkilerini İl Sağlık Müdürlüğümüzde yapmıştık birincisini. İkincisini hı hı de PTR bölümünde Şehir Hastanesi'nde yaptık. Ve bunların bu kursların da devam ettirilmesi lazım. Gerçekten büyük bir ihtiyaç bu.
1: Değil mi? Sürekli olması
0: aynen
1: gerekiyor.

0: Hastanelere mesela
1: çok
0: yattığı
1: ciddi bir
0: zaman bir
1: ihtiyaç
0: büyüğümüz
1: sonuçta.
0: veya bir çocuğumuz en azından ona bakacak, ona yardımcı olacak, destek olacak elemanların mutlaka
1: Hem
0: olmasında bir
1: öyle bir de
0: şart
1: şöyle
0: var.
1: yani bununla ilgili iş alanları da var.
0: Tabii ki
1: Yani bunu
0: efendim. Evet.
1: meslek olarak yapan insanlar var hani çok fazla. Aynı zamanda onlara da bir istihdam sağlanmış olur bu
2: O
1: şekilde.
2: çok önemli bir kısmı zaten.
0: Şimdi Zehra
2: Evet.
0: Hanımcığım şöyle bir şey. Bu mesela sertifikayı ikinci dönem alan bir kardeşimiz şirket kurup en azından yanında 10-15 tane eleman çalıştırıyor. Dolayısıyla daha güvenilir, daha profesyonelce hem hastanelerde hem evlere yönlendiriyoruz. Güzel hizmetler sunuyoruz. Yani gözümüz arkada kalmadan en azından böyle hizmetler almamız bizleri de mutlu ediyor.
1: Tabii ki yani düşünsenize bir şey
0: Evet.
1: kulaktan dolma ya da kendi kafanızda kurduğunuz bir yöntemle
0: Evet.
1: yapma durumu var. Bir de doğru
2: Doğru
1: olan
2: olarak
1: yani
2: yapmak.
1: evet değil mi onu
0: Evet.
1: yapmak var. O yüzden çok güzel bir şey çok da desteklenmesi gereken bir şey. İnşallah bu alanda katılımın da fazla olmasını
0: Evet.
1: diliyoruz. Evet. Bu arada yani programımızın yarım saatini hatta 40 dakikasını geride bıraktık diyebilirim. Değineceğimiz daha birçok şey var.
2: Evet.
1: Dünya Engelliler Günü konuşacağız.
0: Aynen.
1: Başarılı çocukları konuşacağız bu
0: Bizim
1: alanda.
0: çok önemli
1: Evet.
0: iki projemiz daha vardı. Onları da konuşuruz inşallah. Yani ara verecek miyiz
1: Yok,
0: acaba?
1: araya
0: Ha devam.
1: gitmeyelim. Çünkü
0: Tamam.
1: bugün hani iki konuğumuz olduğu
0: Bir blok.
1: için o
0: Evet.
1: 3-5 dakikayı konuşmak adına değerlendirelim
0: İyi
1: istiyorum.
0: olur. Hocam eğer
1: Tabii devam
0: izin
1: edebiliriz.
0: verirseniz evet devam edelim
2: Buyurun
0: o
2: başkanım.
0: zaman. Şimdi bizim üçüncü projemiz de az evvel zaten Güzey Sel'de bahsettik psikososyal konulardaki projemiz. Belirlediğimiz 75 ailenin hemen hemen 40'ını tamamladık. Geri kalan 35 aileye belki bunu biraz daha fazla çoğaltabiliriz. Bunlara da eğitimlerimiz evlerinde uygun olduğu saatlerde ihtiyacı olan ailelerimiz bize ulaşabilirler. Engelsiz aile destek projesi kapsamında psikososyal konularda onlara destek sunmaya devam edeceğiz. Uzman
1: Evet.
0: psikologlarımız eşliğinde üstadım.
1: Evet. Bu arada bir mesajımız var. Hemen aktarayım ben
0: Buyurun.
1: onu da. Çünkü sonrasında zaman
0: Evet.
1: daralınca hak üzerimde kalmışsın.
2: Buyurun.
1: Ayşe Hanım bizim daimi dinleyicilerimizden. Hayırlı sabahlar Zehra Hanım efendi demiş. Kolay gelsin. Umarım çayınızı almışsınızdır Ayşe Hanım değil mi? Ben çay hatırlatmasını hep yaparım. Konuklarımızı dinlemek üzücü demiş yani. Ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Dünya doğruluk üzerine kurulmamış. Dua ediyorum. Rabbim zorunuzu kolay etsin demiş.
2: Amin diyelim işte.
1: Amin
0: Amin. Teşekkür ederiz
1: inşallah. Yine bir
0: kardeşimize.
1: mesajımız var. Merhaba Zehra Hanım. Her zaman anlamlı yayınlarınızla birlikteyiz ve güçlüyüz. Ben Emine Erdoğan demiş. Evet, Hasip Başkanıma ve Asuman Hanıma selam ve sevgilerimi sunuyorum. Beraber çalışmalarımızı dünün özetini kısaca göndermek istiyorum demiş. Dün bir etkinlik vardı çünkü Kuğulu
2: Evet,
1: Park'ta.
2: evet. Çok
1: 6
0: güzel bir
1: Ekim
0: etkinlik.
1: Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü.
2: Evet.
1: Bugün sadece bir farkındalık günü değildi bizim için. Bugün çocuklarımızın gözlerindeki umudu, annelerin yüreğindeki mücadeleyi, babaların sessizce taşıdığı yükü ve yıllardır verilen büyük emeği bir kez daha hep birlikte gördüğümüz bir gündü. Sayın Bakanımız demiş Mahinur Özdemir Göktaş ve Sayın Mehmet Kasapoğlu bugün serebral palsili çocuklarımız da bir araya gelerek onların yanında olduklarını gösterdiler. Serçeve Başkanı Hülya Hanım'dan her zamanki gibi çocuklarımıza ve ailelerimizin yanında onların sesi ve yoldaşıydı demiş. Hasip Bey de yönetim ekibi, çocuklarımız, ailelerimiz, gönüllülerimiz ve destekçilerimizle birlikte Kuğulu Park'ta buluştuk. Sonra hep birlikte yürüdük demiş.
2: Evet.
1: Mesaj bir hayli uzun ama ben şurada kısaca şunu söylemek istiyorum. Ben okudum aslında tamamını. Serebral palsinin farkındayız, Serçevin yanındayız. Bu ses sadece bugün duyulmasın demiş.
0: Evet.
1: Çok da
2: Evet,
1: güzel
2: en
1: bir şey
2: önemlisi o.
0: Aynen,
2: Evet.
0: her gün için.
1: Çok
2: Kesinlikle.
1: teşekkür ediyoruz
0: Teşekkür
1: Emine
0: ederiz.
1: Hanım'a bu güzel kıymetli mesajı için.
2: Biz de çok
0: Gerçekten
2: teşekkür
0: çok
2: ederiz.
0: teşekkür
2: O da
0: ediyorum.
2: bizim
0: Güzel
2: çok
0: bir mesaj
2: kıymetli bir
0: yazmış.
2: arkadaşımız,
0: Evet.
2: çalışma arkadaşımız. Selamlar, sevgiler kendisine.
1: Var olsun.
0: Selamlar. Sağ olsunlar hepsi de. Bütün arkadaşlarımız var olsunlar. Çok büyük emekleri var.
2: Evet.
0: Üstadım, dördüncü projemiz de bu. Biliyorsunuz engelli kardeşlerimiz tekerlekli ve aküvi sandalyede taksiler almıyor. Minibüsler zaten hiç almıyor. Otobüslerde de sıkıntılarımız
1: Hiç
0: var.
1: sormayın.
0: Evet.
1: Evet.
0: O konuda da hem bir engelsiz asansörlü araçla ilgili bir kampanya başlattık. Bu da İçişleri Bakanlığımız ve valiliğimizin vermiş olduğu, daha da Türkiye genelinde böyle bir imkanı bize sundular. Bu projemizi de inşallah gerçekleştirirsek hem kamu yararına kendi federasyonumuz adına iki tane, biri otobüsün biraz daha belki küçüğü, yarım otobüs, bir de minibüs şeklinde bir şey ve onu da asansörlü ve donanımlı olacak. Asansörlü olunca da ve de seriyenin de girebileceği, işte çoğu zaman ağır engelli bir bireyimiz işte hastanede de takılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Evet, 112'yi aradığımız zaman ambulanslar gelip götürüyorlar bizleri, ailelerimizi, hastalarımızı. Hı hı. Orada tedavi bittikten sonra herkes kendi imkanıyla geri dönmek zorunda kalıyor. İmkanı olanlar rahat bir şekilde dönüyor ama olmayanlar bayağı mağduriyet yaşanıyor. Ayrıca sosyal etkinliklere katılamayan çok gençlerimiz, engelli bireylerimiz var. Hı hı. Onları işte sosyal etkinliklere katılmak, onları sosyalleştirmek, mutlu olmalarını sağlamak mabında İki tane araç kampanyamızı başlattık.
1: Evet, bunlar çok şart. Evet. Ya düşünsenize, ya hastanedesiniz, ağır engelli, taksiyle de dönemezsiniz ki. Mümkün Çünkü değil. Ben Eymen'den düşünüyorum, evet. Tam oturamıyor mesela.
2: Evet. Evet.
1: Tam oturamıyor. Evet. 45 derecelik bir açıyla. Şimdi evet. Gittikçe de büyüyor. Şimdiden işte 10 yaşında ama mesela 130 santim, 1.30 boyu. Hı-hı. Şimdi evet. Bunun büyüdüğünde evet. Kocaman bir genç olduğunda Tabii. Yani o taksiyle dönme şansı da çok az.
2: Çok zor
1: Dolayısıyla
2: olacak.
1: Hasip Bey'in dediği gibi içine sedye girebilecek bir araç işte yerine
2: asansörlü.
1: Göre asansörlü. Bunların
0: evet, özel yani, dizaynlı olacak, asansörlü olacak. Ve de mesela telefon numaralarımızı bırakacağız. Hem öncelikle kendi üyelerimize, engelli üyelerimize ve kamu yararında da
1: evet.
0: Kullanacağız.
1: Bunun telefon numaramızı söyleyelim Asip Bey.
0: Tabii
1: olur
0: ki.
1: Mu?
0: Evet. Telefon numaramız, benim kendi telefon numaramı
1: Tabii.
0: Vereyim. 507-698-7507.
1: Tekrar.
0: 0507-698-7507 kendi telefon numaramı verdim.
1: Evet, buradan
0: bana
1: ulaşabilirsiniz.
0: Ulaşabilirler. Aynen efendim. Hı hı. Yani bu gibi araçların yahut bu gibi işte materyallerin veya malzemelerin alınmasında sivil toplum kuruluşları da devletimizin yanında zaten onlarla beraber çalışırsa devletimizin de kısmen de olsa yükünü almış oluyor,
1: evet.
0: Azaltmış oluyor.
1: Bir de bir şeyleri
0: oluyor.
1: Hızlandırmış oluyorsunuz.
0: Evet, evet.
2: Kesinlikle. Yani bizim en büyük gururumuz bir de valilik onaylı olması ve tek bize verilmiş olması.
0: Evet.
2: Yani bu projenin onayının bir tek bize verilmiş olması
1: bizim için çok kıymetli. Bu da güvenilirliğini gösteriyor.
2: Aynen öyle. Hani Hı-hı. Bu bizim için çok kıymetli. Geçenlerde evet. Yapmış olduğumuz vali beyimize de gerçekten çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi ziyaret ettik.
1: Hı hı.
2: Ve onun bakış açısı da gerçekten bize çok duyarlı. O da bizim için çok büyük bir artı tabii ki.
1: Evet.
0: Gerçekten çok teşekkür ederiz buradan Sayın Valimize, İl Sivil Toplum Kuruluşları İl Müdürümüze
1: hı hı.
0: Ve ekibine.
2: Evet.
0: Vali Bey'e bu projelerimizi anlattık. Hayranlıkla bizi izledi gerçekten. Bir de şeyle ilgili mesela bu Ego otobüsleriyle ilgili sıkıntılarımızı da söyledik.
1: Hı hı.
0: Bunlarla ilgili Ankara'nın
1: Üniversitesi. Bunu aslında bizi dinleyicilerimizi de sonra söyleyelim.
0: Tamam.
2: Evet. Hı
1: hı. Evet.
0: Tamam. Şimdi...
1: Evet, onun hatırlatmasını yapalım. Bizim tamam. En büyük sıkıntımız evet, hem sıkıntı. Bu otobüslerin dediğiniz gibi
0: evet.
1: Hem
0: evet.
1: De engelli asansörlerinin gereksiz kullanımı ve işgali.
0: Evet. Aynen, gereksiz Hı-hı. Kullanılmamaları.
2: Amaç dışında kullanılmaması gerekti.
0: Amaç dışında kullanılıyor, bunun da engellenmesi lazım. Bir de inşallah kısmet olursa psikososyal konularda da şoförlerimizin bir eğitimle ilgili bir görüşmelerimiz olacaktır. Belediyemizle, hı hı. Valiliğimizle. Bu proje kapsamında zaten Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyelerimiz var. Bize destek olacaklarını söylediler.
1: Ne güzel.
0: Bunu da inşallah hep beraber başaracağız.
1: Evet. Peki Aralık ayı yaklaşıyor değil
2: evet.
1: Mi? Aralık
2: evet.
1: ayı ile ilgili aslında bizim hani aslında hem farkındalık günü diyeyim 3 Aralık için işte Mayıs ayında da engelliler haftası var bildiğiniz üzere.
2: Hı hı.
1: Ama tabii biz o günü değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü insanların ilgisi o günü olduğu için. Yoksa bizim için aslında çok hoş bir durum değil.
2: Değil.
1: Yani evet. O gün hani böyle
2: biz
1: çok...
2: Biz her zaman yaşıyoruz zaten. Her daim içindeyiz.
1: Evet. Peki o güne ilişkin var mı bir projeniz o güne yakın bir zamanda da neler yapılacağına ilişkin?
0: Zaten proje hazırlıklarımız içerisinde birçok şeyler var. Mesela engelli bireylerimizin işte bir tekrar tatile gönderilmesiyle ilgili.
1: Ha, evet, bunu konuşacaktık.
0: Ayrıca atlı spor kulüplerimiz var. Onlarla anlaştık. Zaten bu cuma günü de Allah kısmet ederse bir atlı spor kulübümüzün yönetim kurulu başkanıyla görüşeceğiz. Bundan bir ay evvel de 150 ailemize bir atlı spor kulübü Beştepe'de bir piknik düzenledik. Çok da mutlu oldular. Ay, eğlendiler. Boyama işleri.
1: Evet. Ya bu sosyal aktiviteleri ben de çok seviyorum aslında.
2: Çok
1: keyifliydi
2: gerçekten.
0: Bu ve bunun gibi çok şeylerimiz olacak. Hatta başarılı gençlerimize şey de yapılacak. Ödül de verilecek ve bunlar devam edecek.
1: Evet, burada yani bu alanda işte farklı meslek gruplarına ilişkin başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla bir ödül töreni de olacak değil mi?
0: Onları bildireceğiz biz. Federasyon kapsamında bizim WhatsApp hattımız var. Instagram'dan, WhatsApp'tan bildireceğiz.
2: O çocuklarımızı şu anda belirledik ve yani bir plaket vermek, onları ödüllendirmek anlamında. Onu da şöyle olarak... Biz aileler olarak bu çocuklarımızı yetiştirirken çok büyük bir endişe içerisinde oluyoruz. Yani bir sonraki adım nasıl olacak diye endişe yaşıyoruz. Ve şu anda o ailelerden geçmişte yaşanan birisi olarak bir sonraki adımı düşünürken böyle endişe içerisinde oluyorsunuz ama yani o adım atmaktan da vazgeçmiyorsunuz. Benim aklıma gelen şey olmuştu. Yani o durumları yaşamış birisi olarak bir sonraki dönemde ailelerimizin içerisine bir su serpmek anlamında, onları rahatlatmak anlamında, bu çocukların sonrasında ne olacak diye endişeye kapılmamaları anlamında, eğitim anlamında çok başarılı olan öğrencilerimizi, arkadaşlarımızı, eğitim hayatını tamamlamış veya devlet kurumlarında çalışmış olan bireylerimize bir ödül plaketi olarak yayınlamak istiyoruz inşallah. Planlarımız arasında bu da var.
1: Evet.
0: Bir eğlence tertibimiz olacak.
1: Ne güzel. Bu konuda ben de destek olurum size. Evet. Olmak
0: çünkü
1: isterim.
0: Çünkü engelli bireylerimizle sağlıklı bireylerimizin böyle müştereken belki Türkiye'mizde böyle bir folklor ekibi yok. İnşallah bunu da ilk önce.
2: İnşallah.
0: Biz federasyon olarak güzel bir böyle bir ekibimiz oluşturulacak. Onun da şeyini verelim şimdi.
1: Müjdesini verdik. Bu tarz motivasyon etkinlikleri çok kıymetli.
2: Çok kıymetli. Evet. Kesinlikle öyle. Yani ailelerimiz biraz kendine geliyor. Biraz o bulunmuş olduğu durumlardan dışına çıkıyor. O sorunlarını biraz ertelemiş oluyor. Ve bir araya gelince yani ben sadece bu sorunla yalnız değilim. Benim gibi bir sürü çevremde insan var duygusuna kapılıyor. Bu çok kıymetli bizim için.
1: Evet.
2: Ben bir de eğer müsaade ederseniz bir şeyden bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
2: Çok yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğumuz bir faaliyetten. Ben yazın Marmaris'te oğullarımla beraber bir turla otele gitmiştik. Bunu çok böyle övünerek söylemek istiyorum açıkçası. Orada otel sahibimiz Abdurrahman Göllü Beyefendi ile tanıştık. Bir kısa bir sohbetimiz oldu. Çağrıyı fark etmesi anlamında işte ben de yapmış olduğumuz Ankara'daki çalışmalarımızla alakalı bana şöyle bir teklifle geldi. Dedi ki Asuman Hanım ben dedi hani Eylül'ün 20'sinden sonra biraz yoğunluk vardı çünkü otelde. 20'sinden sonra bir refakatçi ve bir engel 25 tane aileyi otelimde ağırlamak istiyorum 3 gün boyunca
1: güzel,
2: dedi.
1: Harika.
2: Evet, sağ olsun. Ben tabii çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Gelince sonrasında Hasip Başkanım'la bu durumu konuştuk ve EFSAT yönetimiyle paylaştım. Ve biz 25 tane aileyi Abdurrahman Bey'le konuştuktan sonra sağ olsun kendisi bu sayıyı 60'a çıkardı.
1: Ya neler vesile olmuşsunuz.
0: Evet,
1: ne kadar güzel.
0: Evet. Normal ise
2: götürmüş. Aynen. Yol masraflarımızı da sağ olsun EFSAT başkanımız, genel kurucumuz Orhan Koç karşıladı.
1: Evet, ne güzel.
2: Biz kriterimiz şuydu, hiç deniz görmemiş ailelerimizi tespit edip, çünkü amaca yönelik olsun istemiştik. Hiç deniz görmemiş, denize girmemiş çocuklarımızı belirlemekti. O kriterlere uyarak zaten otelin konumu da denize 5 dakika mesafeli, yürüme mesafeliydi.
1: Peki bu geleneksel bir şeye dönüşebilir mi acaba?
2: İnşallah. İnşallah. Yani bunun devamını sağlamak çok önemli, çok kıymetli bizim için. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değerdi.
1: Çünkü zaten bu işe vesile olan o kişi zaten oradaki manzarayı gördükten sonra
2: bütün yorgunluğunuz gidiyor.
0: Yani çocukların duası o kadar ki, o kadar mutlu olmuşlar ki bana videolarını gönderdiler.
2: Aynen.
0: Tabii bunu biraz birkaç sene belki de inşallah her sene de yapılırsa çok güzel olacak.
1: Evet.
2: Yani ben buradan Abdullah Göllü Beyefendi'ye tekrardan çok çok çok Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Ailesine evet. çok teşekkür ediyorum. Eşiyle tanışma fırsatı bulduk bu anlamda. Hani güzel insanlar güzel insanlarla bulusun. Diliyorum.
1: Hatta bile yapabilirsiniz Asuman Hanım. Sözünüzü kestim vallahi. Düzenlediğiniz etkinliklerde biz hani bir dönem yapmıştık böyle küçük çekilişler falan. Yani bu çekilişlerde tatil kazanan şeklinde hem oraya katılımı artırmak, o insanların katılımını artırmak hem de sonrasında onları bu vesileyle ödüllendirmek amacıyla çok güzel bir şey de olabilir.
2: Evet, çok güzel bir fikir gerçekten. Dediğim gibi Allah bu böyle iş adamlarımızın sayısını artırsın. Amin. Hem duyarlı hem de böyle hani hayır yapabilecek insanlara denk getirsin hepimizi. Sayılarını çoğalsın diliyorum.
1: Amin inşallah. Ben de daha önce yine böyle bir etkinlikte sağ olsun yine böyle bir gönüllü bir insandan. Daha doğrusu şöyle kendi oteli falan yoktu ama dedi ki ben ilgileneceğim. Orada da karşılayacağım. Bodrum'da iki aileyi çocuklarıyla beraber. Bir de bu şöyle işte babaları tarafından terk edilmiş çocuklar. Evet. Biraz önce bahsettiniz ya bu konuda ne yazık ki babalarla ilgili büyük bir hayal kırıklığı var. Maalesef. Ben de o zamanlar 3-4 gündü sanırım bir aparta böyle bir şey vesile olmuştum. Ben de davetliydim ama ben gidemedim. Eymen'in çünkü bu çok uygun değil evin dışında bir yere gitmesi. Evet. Ama ona vesile olmak inanın onların o anlatması o paylaştığı fotoğraflar falan beni o kadar çok mutlu etmişti ki yani keşke dedim hani böyle şey olsa da yine böyle çünkü başka türlü gitmelerinin imkanı yok yani bu Zeyra bir gerçek Hanım. Ki biz
2: kesinlikle
1: normal aileler de gidemiyor ki
2: biz bile şartlarımızı çok zorlayarak hani gitme durumunda kalabiliyoruz
1: Asuman
2: bazen
1: Hanım,
2: gidemiyoruz
1: Allah sizden de razı olsun binlerce kez yani
2: Allah
1: ne güzel
2: güzel
1: yapmışsınız
2: insanlarla karşılaştırsın bana şey şu anlamda hani Çağrı'nın şu anda EPTK'da çalışıyor Çağrı 6,5 yıldır. O esnada hani bizim en zorlu dönemimiz o dönem bitmişti. Çağrı'nın işe girdiği gün biz çok mutlu olmuştuk ve birbirimize sarılmıştık eşimle çocuğumla. Yani biz zoru başardık hallettik diye. Ve kendi kendime o gün ben bir söz vermiştim. Tamam ben Çağrı'yı en iyi konuma getirdim ama daha sırada bekleyen çok çocuk var.
1: Evet.
2: Bunun bir mükafatı
1: çok
2: olmalı.
1: Çok Çağrı var değil mi?
2: Diye onlar evet çok Çağrı var.
0: Hepsinde.
2: Evet. O gün kendime söz vermiştim ve onun sonuna kadar arkasındayım şu anda. Şu anda bana bazen işte yakın çevremdekiler falan hani sen kendini kurtardı, Çağrı kendini kurtardı. Niye bu kadar mücadele veriyorsun? Diyenler oluyor birçok yerde. İşte o öyle olmuyor. Hı-hı. Yani bırakamıyorsunuz. Siz bıraksanız bile o çocuklar sizi bırakmıyor.
1: Evet ya şimdi şöyle bir şey oluyor programımızın bu arada son 7 dakikası da olabilir 6-7 dakikasına girdik çok hızlı geçti. Ya şimdi sizde de o duygu vardır bende de var ya o çocuklar böyle fark etmiyor aslında işte Hasip Bey'in çocuğu ya da işte Asuman Hanım'ın çocuğu. Evet. Yani onlar artık sizin çocuğunuz gibi oluyor ve
2: aynen
1: onun
2: öyle.
1: Başardığı
2: aynen
1: bir şeye öyle. Ya da onun yaşadığı bir mutluluğa
2: çok mutlu oluyorsunuz.
1: Kendi çocuğunuzla aynı şey fark etmiyor. Öyle hiç bir sevinç içinde oluyorsunuz.
2: Kesinlikle öyle. O sahiplenme duygusu sanki ben bütün o çocukların annesiymişim gibi. Yani, ablasıymışım gibi. Yani öyleyim de zaten hani onlardan almış olduğum enerji bana bunu hissettiriyor zaten.
1: Ya bir de bu çocukların ayrı bir çekiciliği var
2: kesinlikle.
1: Ya.
2: Kesinlikle.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Yani hiç konuşmayan çocuklar bile o kadar güzel şeyler mesela başına okşamanız, onların hal hatırlarını sormanız o kadar güzel geri dönüşleri oluyor ki. Hı-hı. Ya çok büyük bir haz yani. Bunlara çocuklarımıza dokunmak.
1: O yüzden yaşayan bunların bilir. Aynen, yani güzel. Biz bu çocuklarla dünyaya geldiğinde ilk böyle bir kafamızda deli sorularla bir karşılaştık ama hı, şimdi hatta ona bile kızıyorsunuz ya. Ben niye böyle düşündüm ya da işte niye bunun için endişelendim? Çünkü yani bu çocuğun benim annem de söyler. Yani eğmeni bilen bilir onun tadını, evet, onun hazzını onunla tabii birlikte ki, yani 2-3 dakika geçiren bilir ve garip bir şekilde onunla tanışan bir daha görmek istiyor yani. Böyle bir şeyler oluşuyor. O yüzden benim için çok kıymetli. Allah kalbimizden bu sevgiyi hiç almasın, amin, daim etsin, amin, inşallah diyelim. Son 5 dakikamız. Ben programımıza veda etmeden hani onu geniş bir şekilde duyurularımızı ya da işte taleplerimizi söyleyelim istiyorum. Sizin buradan özellikle vurgulamak istediğiniz ya da dinleyicilerimize ulaştırmak istediğiniz program vesilesiyle söylemek istediğiniz cümleleri almak istiyorum kısaca.
0: Şimdi en son zaten şu anda devam eden projelerimizden engelsiz araç destek projemiz. Buna destek bekliyoruz. Hı-hı. Çünkü hepimiz birer artık kreş olmuş bir laf engelli adayız. Dolayısıyla bu iki aracımızı alırsak hem engelli bireylerimiz ve ailelerimiz daha mutlu ve huzurlu bir şekilde birçok etkinliklere katılacaklar. Takıldıkları her yerde onları derleyip toparlayıp evlerine ve istedikleri mekanlara götürme imkanı sağlanacak. Hı hı. Bu konuda desteklerini bekliyoruz. Evet. Herkesin. Ayrıca İnşallah. Gerçekten bu imkanı bize sağlayan siz değerli Hedef Radyosu yönetimine, hatta yönetmenimiz Halil Bey, sunucumuz Zehra Hanım sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sizler sağ olun, var olun. Biz de bu anlamda bu yayını yapmaktan düştür diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
1: Evet Asuman Hanım, siz son olarak ne söylemek istersiniz ya da neye dikkat çekmek istersiniz?
2: Ben de yine bu özel ailelerime şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle umudunuzu kaybetmeyin. Umut çok önemli. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Tamam, olan olmuştur ama bundan sonrası için yapılacak mutlaka bir şeyler vardır. Biz federasyon olarak, dernek olarak her zaman onların yanındayız. İstedikleri gibi bize ulaşabilirler. Telefonlarımız mevcut. Elimizden ne gelirse, çünkü birlikten kuvvet doğar. Yeter ki o çocuklar bir adım olsun, iki adım olsun. Yani ilerleyebilecekleri kadar en güzel hedeflere gelsinler. Bütün amaçlarım o. Hepsini sevgiyle selamlıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Biz de bugün burada olduğunuz için Hasip Yazar ve Asuman Sabire Nal'a çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz de teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Programımızın artık son 2 dakikasıymış. Ben de kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Ha, bu arada çok sıkılırsanız, çok daralırsanız Hasip Bey'i bulun, Asuman Hanım'ı bulun. Mutlaka bir çıkış yolu birlikte bulacaksınızdır. Çünkü evet.
0: Çok pardon, bir cümle daha unutmadan söyleyeyim. Gerçekten ekip arkadaşlarımız çok kıymetliler. Burada yönetim kuruluma ve bütün ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi de ayrıca arz ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Birlikten kuvvet doğar ve ortak akılla hep beraber hareket edeceğiz. Evet. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Var
1: çok olun, teşekkür ederiz. Efendim. Veysel'e de tekrar selamlarımızı gönderelim.
0: Sağ olun.
1: Birlikte güçlüyüz. Çünkü yani destek, hem motivasyon hem manevi destek. Bunun adına ne derseniz deyin. Bizim o çocuklara, o bireylere iyi bakabilmeye ve bunun için morale, desteğe çok ihtiyacımız evet. var. Birlikte olursak bunları çok daha kolay ve güvenilir bir şekilde yapabiliriz. Allah bizleri güzel insanlarla, merhametli, vicdanlı amin. İnsanlarla karşılaştırsın inşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz.
2: Zaten
1: evet.
2: bizi bizden başka kimse anlamıyor. Kesinlikle Zehra öyle. Hanım. O yüzden hani biz özel aileler birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz o anlamda. Hani dışarıdan tamam dinliyorlar, ediyorlar ama
1: yok.
2: Yani onu yaşayan başka, yaşamak evet. başka bir şey.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Biz de teşekkür ederiz efendim.
1: Evet,
0: sağ olun.
1: Ben de yönetmenim Halil Bekki'ye tekrar teşekkür ediyorum. Engel Değil'in sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da yeniden sizlerle olmak ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalın, hoşça kalın efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. İslam güneşi Mekke ufuklarını aydınlatmaya başladığında Abdullah İbni Mesud ergenlik çağına gelmemiş bir çocuktu. İnsanlardan uzak Mekke vadilerinde dolaşır dururdu. Kureyş'in efendilerinden Ukbe bin Muayt'ın koyunlarını otlatırdı. Halk onu Ümmü Abd'in oğlu diye çağırırdı. Fakat asıl adı Abdullah, babasının adı da Mesud'tu. Bu çocuk yeni ortaya çıkan peygamberle ilgili haberleri duymuş fakat hem yaşının küçüklüğü hem de Mekke halkından uzak oluşu sebebiyle o haberlerle ilgilenememişti. Onun yaptığı tek şey Ukbe'nin sürüsünü erkenden kıra götürmek ve akşam olunca da geri getirmekti. Bir gün Mekkeli çocuk Abdullah İbni Mesud, vakarlı ve orta yaşlı iki kişinin uzaktan kendisine doğru geldiklerini gördü. Onların yorgun ve bitkin bir halleri vardı. Çok susamışlar, dudakları ve boğazları kurumuştu. Onun yanına geldiklerinde selam verip şöyle dediler: "Küçük, bize şu koyunlardan susuzluğumuzu giderecek ve terimizi soğutacak kadar süt sağa ver." Çocuk, "Yapamam, koyunlar benim değil, onlar bana emanettir," dedi. Adamlar onun bu sözünü yadırgamadılar ve yüzlerinde bir memnuniyet ifadesi belirdi. Daha sonra birisi ona, "Sen bana kısır bir koyun göster," dedi. Çocuk yakınındaki küçük bir koyunu gösterdi. Adam ilerleyip o koyunu yakaladı. Allah'ın adını söyleyerek eliyle koyunu sağmaya başladı. Çocuk hayretle seyrederken kendi kendine de şöyle diyordu: "Acaba kısır koyunlar ne zamandan beri süt veriyorlar?" Fakat az sonra koyundan süt akmaya başladı. Öbür adam yerden oyuk bir taş aldı ve içini sütle doldurdu. Kendisi ve arkadaşı ondan içtiler. Gerisini Abdullah anlatıyor. "Sonra bana da içirdiler. Ben neredeyse gördüğüme inanamıyordum. Hepimiz süte doyduğumuzda mübarek adam

koyunun memesine dürül dedi. Meme hemen dürülüp eski halini aldı. Söylediğin bu sözü bana da öğret. O da bana şöyle cevap verdi. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın.

İşte bu Abdullah İbni Mesud'un İslam'la tanışmasının başlangıcıdır. Çünkü o mübarek zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ta kendisidir. Arkadaşı da Hazreti Ebubekir'den başkası değildir. İşte o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebubekir radıyallahu anh Kureyş'in yaptığı eziyetin fazlalığı ve başlarına gelen belanın şiddetinden dolayı Mekke vadilerine çıkmışlardı. Çocuğun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle arkadaşını sevip onların tesiri altında kaldığı gibi onlar da çocuğu sevmişler, onun güvenilir ve ciddi oluşu hoşlarına gitmiş ve ondan iyi şeyler olacağını hissetmişlerdi. Bir süre sonra Abdullah İbni Mesud Müslüman oldu. Hizmet etmek için kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı çocuk Abdullah İbni Mesud koyun gütmekten yaratılmışların ve milletlerin efendisinin hizmetine geçmiş oldu.

Abdullah İbni Mesud adeta bir gölge gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmaz oldu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı. Evinin içinde ve dışında da onunlaydı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu zaman onu uyandırır, yıkandığında ona örtü tutar, dışarı çıkmak istediğinde ayakkabılarını giydirir, içeri girmek istediğinde de ayaklarından çıkarırdı. Onun bastonunu ve misvağını taşır, odasına girmek istediğinde önce o girerdi. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona istediği zaman yanına girmesine ve sakınmaksızın sırlarını öğrenmesine izin vermişti. Hatta o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı diye isimlendiriliyordu. Abdullah İbni Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde eğitilmişti. Onunla doğru yolu bulmuş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun bütün özelliklerini almıştı. Ondan şöyle de söz edilmekteydi. O, huyu ve şekli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olandır. İbni Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okulunda öğrenim görmüştür. O, sahabenin Kur'an'ı en iyi okuyanı, içindeki manaları en iyi anlayanı ve Allah'ın dinini en iyi bileniydi. Buna Arafat'ta dururken Ömer bin Hattab'a gelen bir kişinin yaşadığından daha iyi bir delil yoktur. O kişi şöyle der: "Ey müminlerin emiri, ben Küfe'den geldim. Orada musafları ezbere yazdıran birisi var." Hazreti Ömer benzeri az görülen bir şekilde öfkelenip neredeyse patlayacak hale geldi ve sordu: "Yazıklar olsun sana, kim o?" diye hiddetlendi. Adam "Abdullah bin Mesud" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer'in öfkesi geçip eski haline dönünce, "Vallahi böyle bir şeye ondan daha layık birinin kaldığını zannetmiyorum. Şimdi sana ondan bahsedeceğim" deyip konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Ebu Bekir'le Müslümanların durumunu konuşuyordu. Ben de onların yanındaydım. Sonra hep birlikte dışarı çıktık. Bir de baktık ki tanımadığımız birisi mescitte namaz kılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinlemeye başladı. Daha sonra bize dönüp şöyle dedi: "Kim Kur'an-ı Kerim'i indiği andaki tazeliğiyle okumaktan hoşlanıyorsa İbni Mesud gibi okusun." Abdullah İbni Mesud dua etmek için oturunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demeye başladı: "İste, istediğin sana verilecektir." Hazreti Ömer anlatmaya devam ediyor. İçimden dedim ki, "Vallahi yarın erkenden Abdullah İbni Mesud'a gideceğim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun duası için verdiği garantiyi ona müjdeleyeceğim." Erkenden kalkıp gittim ve ona müjdeyi verdim ama anladım ki Ebu Bekir benden önce davranıp ona müjdeyi vermişti. Allah'a yemin ederim ki şimdiye kadar Ebu Bekir'le giriştiğim hayır yarışlarının hiçbirinde onu geçemedim. O beni daima geçmiştir. Allah'ın kitabı hakkındaki bilgisi Abdullah İbni Mesud'u şöyle konuşturmuştur: "Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabından hiçbir ayet inmemiştir ki ben onun nerede ve ne hakkında indiğini bilmeyeyim. Eğer birisi Allah'ın kitabını benden daha iyi bilir ve ona ulaşmak mümkün olursa mutlaka yanına giderdim" buyurmuştur. Abdullah İbni Mesud
kendisinin bu özelliği hakkında mübalağa etmiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu an yolculuklarının birinde bir kafileyle karşılaşır. Gece vakti ve karanlık olduğu için kafilenin adamlarını tanımamaktadır. Kafilede Abdullah İbni Mesud da vardır. Ömer birisinin onlara şöyle seslenmesini söyler. Bu topluluk neredendir? Abdullah İbni Mesud cevap verir. Derin vadiden. Ömer nereye gitmek istiyorsunuz der. Abdullah Beyt-i Atika der. Ömer onların arasında bir alim var der. Yine birisinin onlara şöyle seslenmesini emreder. Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir? Abdullah ona şöyle cevap verir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ondan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yarattıklarını gözetip durandır. Sadakallahul azim. Ömer onlara seslen, Kur'an'ın en çok hüküm taşıyan ayeti hangisidir der. Abdullah şöyle cevap verir. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya vermeyi emreder. Sadakallahul azim. Ömer onlara yine Kur'an'ın en veciz ayeti hangisidir diye sorar. Abdullah da Bismillahirrahmanirrahim. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Sadakallahul azim. Ömer bunun üzerine şöyle der. Onlara seslen. Kur'an'ın en korkutucu ayeti hangisidir diye. Abdullah şöyle cevap verir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür. Kendisine Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulur. Sadakallahul azim. Hazreti Ömer onlara şunu da sor der. Kur'an'ın en çok ümit veren ayeti hangisidir diye. Abdullah şöyle cevap verir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullar. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, merhametlidir. Sadakallahul azim. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle der. Onlara sor, aranızda Abdullah İbni Mesud var mıdır diye. Onlar da cevaben evet derler.

0: Abdullah İbni Mesud sadece Kur'an okuyucusu, ilimle uğraşan ve çok ibadet eden birisi değildir. O bunların yanında güçlü, sağduyulu, gayretli ve ciddi meselelerde çok atılgan birisidir. Bütün bunlara yeryüzünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kur'an'ı yüksek sesle okuyan ilk Müslüman oluşu ona yeterlidir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Mekke'de toplanmışlardı. Sayıları çok azdı. Aralarında şöyle konuştular. Kureyşliler Kur'an'ın şu ana kadar kendilerine yüksek sesle okunduğunu duymadılar. Kur'an'ı onlara duyuracak birisi yok mu? Abdullah İbni Mesud, onlara Kur'an'ı ben duyuracağım dedi. Onlar, biz Kureyşlilerin sana eziyet etmelerinden korkarız. Ancak akrabası çok olan birisini istiyoruz. Eğer ona bir kötülük yapmak isterlerse akrabaları onu korur ve onların kötülük yapmalarına mani olurlar. O da şöyle dedi. Beni bırakınız. Şüphesiz Allah beni korur ve savunur. Abdullah bin Mesud ertesi gün mescide gidip kuşluk vakti makam-ı İbrahim'e gelir. Kureyşliler Kabe'nin etrafında oturmaktadır. O makamın yanında durup şunu okur. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla sesini yükselterek Rahman suresinin ilk ayetleri dilinden dökülür. Kureyşliler farkına varıp İbni Ümmi Abd ne diyor diye sorarlar. Allah kahretsin Muhammed'in getirdiği bazı şeyleri okuyor diye de aralarında konuşurlar. Ayağa kalkıp okumakta olan Abdullah'ın yüzüne gözüne vurmaya başladılar. O da bir miktar okumuştu. Daha sonra kanlar içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Onlar işte biz bundan korkuyorduk dediler. O da şöyle dedi. Vallahi Allah'ın düşmanları hiçbir zaman yanımda şu andaki durumlarından daha zayıf olmamışlardır. Eğer isterseniz yarın aynı şekilde onların yanına gideyim. Onlar şöyle cevap verdiler. Hayır, bu kadarı yeter. Sen onlara sevmediklerini duyurdun ya dediler. Abdullah İbni Mesud, Hazreti Osman'ın halifeliğine kadar yaşamıştır. Ölüm döşeğindeyken halife Hazreti Osman ziyaretine gelmiş ve şikayetin nedir diye sormuştu. O da günahlarım cevabını vermişti. Canın ne istiyor diye sorulunca Rabbimin rahmetini demişti. Senelerden beri almaktan çekindiğin maaşının verilmesini emredeyim mi diye soran halifeye artık ona ihtiyacım yok dedi. Hiç olmazsa senden sonra kızlarına kalır denince de kızlarımın fakir düşmesinden mi korkuyorsun? Ben onlara her gece Vakıa suresini okumalarını tavsiye ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duymuştum. Her kim gece Vakıa suresini okursa o asla darlık görmez hadisi şerifini hatırlattı. Gece olunca Abdullah İbni Mesud Allah'ın adını zikrede zikrede ve onun ayetlerini okuya okuya Rabbine kavuştu. Ona ve arkadaşlarına Allah rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala

0: Hala hafızalarda. Ankara-Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı, 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet İklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, burası resmi dairedir, öyle selam verilmez. Başını eğip belini bükeceksin. Belki siz de karşılaşmışsınızdır. Resmi dairelere yerleşmiş bazı kişiler, selamünaleyküm de

dediğiniz zaman ya karşılık vermezler ya da size çıkışırlar. Burası resmi dairedir. Öyle selam verilmez. Resmi yere nasıl girip çıkılacak hala bilmiyor musunuz derler. Böyleleri vatanın bağrına saplanmış hançer gibi tehlikeli mahluklardır. Bir genç delikanlı anlattı. Abi kapıyı takırdayıp sünnet veçiyle içeri girdim. Müdür dedikleri o adam masanın arkasındaki koltuğa kaykılmış oturuyordu. Selamünaleyküm dedim içeri girince. Benim selamımla birlikte adam küplere bindi. Öfkeli ayağa kalkarak burası resmi dairedir. Öyle selam verilmez. Başına ip belini bükeceksin. Kazı kadar olmuşsunuz resmi yerlere nasıl girip çıkılacak bilmiyorsunuz dedi. O öfkeyle kalktığı yere tekrar oturunca aramızda şu konuşma geçti. Müdür bey ben Müslümanım. Siz de Müslüman zannettim. Bunun için selamla girdim içeri. Sadece siz misiniz Müslüman? Tabii ki de ben de Müslümanım. Babam benim hacıydı. Sen ne zannediyorsun yani? Müslümanlık ayrı, resmi daire ayrı. Dini bu işlere alet etmeyin. Müdür bey, dini Müslümanlardan ayıramazsınız. Müslüman evde Müslüman, dairede kafir, sokakta münafık olamaz. Selam İslam'ın şiarıdır. Selamun aleyküm diye verilir. Siz belimi bükmemi, başımı eğmemi istiyorsunuz. İnsan Allah'tan başka kimsenin huzurunda belini bükmez. Bükerse büken müşrik, karşındaki de put olur. Siz de böyle demekle Müslümanlıktan çıktınız. Hem sizin söylediğiniz de Hristiyanların adetidir. Sizin adetinizdir. Basarsınız damgayı. Ver şu evrakları imzalayayım. Attırmayın kafamın tasını. Evrakları verdim. Bakmadan imzaladı. Odadan çıkarken Allah hidayet etsin diye çıktım. Eve gelince kitaplarımı karıştırdım. Elfaz-ı Küfür, Küfür Sözler adlı kitapta şu kayda rastladım. Bir kimse resmi daireye veya başka bir yere girince selamun aleyküm der. Oradakilerden biri de burası resmi dairedir. Öyle selam verilmez. Başını eğip belini bükeceksin derse kafir olur kaydı var. Allah'tan başkasının karşısında belini bükenin de durumunun tehlikeli olduğu da ifade edilmiş diye anlattı genç delikanlı. Selamun aleyküm. Menittebe'al huda. Bazıları diyorlar ki can boğazdan gelir. İnsanlar sadece alkolle, eroinle, afyonla uyuşturulmaz ki. Daha kolay uyuşturma yolları da vardır. Emperyalist kafirler bunu çok iyi becerirler. Ortaya attıkları bir batıl sözü, yaptıkları propagandalarla sanki hakikatmiş gibi kabul ettirirler. İşte ortaya attıkları uyuşturuculardan biri de can boğazdan gelir sözüne inanan milyonlarca insanımız bütün mesaisini çok kazanıp çok yemeye hasretmiştir. Bunun için günümüzde aç kalacağım endişesi korkunç bir hastalık haline almıştır. İnsanlar kendilerine, acaba yarın aç kalır mıyım sualini sorar hale gelmişlerdir. Kafirler için bu endişe gayet yerindedir ve bir noktada makul görülebilir. Çünkü çok yemek kafirlerin şiarıdır. Lakin müminler için böyle bir endişeye kapılmak %100 suçtur. Zira rızkı veren bir ismi de Rezzak olan Allahu Teala'dır. O Celle Celaluhu yarattıklarının rızkını verendir. Müminler Allah'ın kendilerine takdir ettiklerinden belli ölçü ve prensiplerle faydalanırlar. Yani yemeleri bir ölçü doğrultusundadır. Can boğazdan gelir sözü İslami açıdan sakat bir sözdür. Çünkü bu söz çok yemeği telkin etmektedir. Çok yemek İslam'da caiz olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mümin bir mideyle yer, kafir 9 karınla yer buyurmuştur. Çok yemek kafirin özelliğidir. Bunu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle beyan eder. Kafirler hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri de ateştir. Bu ayetin tefsirinde Fahrettin Razi şu izahta bulunuyor. Kafirlerin yemeleriyle hayvanların yemelerinin birbirine benzetilmesinde 3 unsur vardır. Bunlar 1. Kafirler ancak yeme içmeyi düşünürler. 2. Küfredenler tıpkı hayvanlar gibi yediği nimetleri yaratanını düşünmezler. 3. Hayvanlar yeme içme sonucu semizlenip boğazlanacaklarını bilmedikleri gibi kafirler de sonucu hiç düşünmezler. Ne bulursa yediği için çok yiyenlere obur denir. Oburluk çirkin bir haslettir.
Peygamberimiz sallallahu

Sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelecek ki, o zamanki insanların derdi düşüncesi karınları olacak. Yani sadece midelerini düşünmekle, şişirmekle meşgul olacaklar. Bu yüzden onlarda şişmanlık yaygın bir hal alır, buyurmuştur. Çok yemek, insanı manevi inkişaftan mahrum bırakır. Zekada bulanıklık meydana getirir. İnsanı gaflete sürükler. Çok yiyenlerin bağırsağı geniş olur. Bağırsağı geniş olanların metanetleri zayıf olur. Mesela, çekirge baştan aşağı karın olduğu halde, karınca onun bacağından çeker götürür. İşte iblis de bunun gibi ancak midelerine esir olanları yakalar. Lokman suresinde, "Seslerin en çirkini merkep sesidir" buyurulmuştur. Merkep, iki vakitte anılır. Bir, aç kalınca. İki, dişisini görünce. Merkebin anırmasındaki kerihlik, mide ve şehvetine matuf olmasındandır. Ayetin muhatabı insanlardır. Heva ve hevesine esir olanlar, her şeyin en çirkini olurlar. 20. yüzyılda, aç kalan insanlar değil, aç kalan kalpler vardır. İnsanlar bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Fakat henüz kendisini keşfedemedi. Kendini keşfedemeyen kalbini nasıl doyursun ki? Çok yemenin birçok zararları vardır. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Kalpten muhafetullah gider. 2. Kendi tok olduğu için mahlukata merhamet hissi duymaz. 3. İbadet yapamaz. 4. Yaptığı ibadetten zevk alamaz. 5. El camiye giderken o helaya taşınır. 6. Çeşitli hastalıklara düçar olur. 7. Unutkan olur. 8. Mide hazmetmez, bağırsaklara verir. 9. Şeker hastası olur. 10. Damar sertliği olur. 11. Böbrekleri bozulur. 12. Kanı ekşir. 13. Sidik sancılı çıkar vesaire. Bunun için atalarımız, tok iken yemek yiyen mezarını dişiyle kazar demişlerdir. Atın ölümü arpadan olsun diyerek bulduklarını yemeye kalkışan nadanlardır. Az yemenin çaresi, az yemenin faydasını bilmektir. Az yemek, sıhhat alametidir. İffetin muhafazasında da ehemmiyeti vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin seçtiği günlük beslenme şekli, sabah akşam iki öğün yemektir. Buhari, Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan böyle rivayet ediyor. Hasılı, can boğazdan gelir sözü, İnsanlara çok yedirerek uyuşturmak için uydurulmuş iblisine bir tuzaktır. Tevhid akidesine zıt bir ifadedir. Her mümin, şeytan taifesinin bu aldatmacasına aldanmadan, dininin emrettiği ölçülerle yemek, içmek, geniş ifadesiyle yaşamak zorundadır. Zira Allah'ın rızasıyla sıhhat ve selamet bu ölçülere uymakla elde edilir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Allah'ın evi. Yaratılış kitabı tekvin bize İbrahim'in çocuğu olmadığını, çocuk sahibi olmaktan ümit kestiğini ve Allah'ın çadırındaki İbrahim'e şöyle seslendiğini söyler. Şimdi göklere bak ve sayabilirsen gökteki yıldızları say. İbrahim gözlerini yıldızlara çevirdi ve şöyle bir ses duydu. Senin soyun da aynı şekilde çoğalacak. Karısı Sara 76, İbrahim ise 85 yaşındaydı. Karısı İbrahim'e Hacer adında Mısırlı bir cariyeyi ikinci karısı olması için verdi. Fakat hanımla cariye arasında geçimsizlik ortaya çıktı. Hacer Sara'nın kızgınlığından kaçtı ve üzüntü içinde Allah'a yalvardı. Allah ona melekle bir mesaj gönderdi. Senin soyunu o kadar çoğaltacağım ki onu saymak mümkün olmayacak. Melek ona şunları söyledi. İşte bir çocuğun olacak. Bir erkek çocuğu dünyaya getireceksin ve adını İsmail koyacaksın. Çünkü Allah senin kederini işitti. Sonra Hacer İbrahim aleyhisselam ve Sara'nın yanına döndü ve onlara meleğin söylediklerini haber verdi. Çocuk doğduğunda İbrahim ona Allah işitir anlamındaki İsmail adını koydu. Çocuk 13 yaşına geldiğinde İbrahim 100, Sara ise 90 yaşındaydı. Allah Celle Celaluhu tekrar İbrahim aleyhisselama seslendi. Ve Sara'nın bir erkek çocuğu dünyaya getireceğini, adını İshak koymasını söyledi. Büyük oğlunun Allah katında gözden düşeceğinden korkan İbrahim aleyhisselam Allah'a yalvardı. İsmail senin katında yaşamaya devam etsin. Allah Celle Celaluhu ona şöyle cevap verdi. İsmail'le ilgili söylediklerini duydum. Üzülme. Selamım onun üzerine olsun. Ben onu büyük bir millet yapacağım. Fakat benim ahdim Sara'nın gelecek yıl bu vakitte dünyaya getireceği İshak ile yerine gelecek. Sara İshak'ı dünyaya getirdi ve onu kendisi emzirdi. İshak sütten kesildiğinde İbrahim aleyhisselama artık Hacer ve İsmail'in kendi evlerinde kalmasına gerek kalmadığını söyledi. İbrahim aleyhisselam İsmail'i çok sevdiği için buna üzüldü. Fakat Allah tekrar İbrahim'e seslendi ve Sara'nın teklifine uymasını ve üzülmemesini söyledi. Ve İsmail'in korunanlardan olacağını tekrarladı. İbrahim aleyhisselam bir değil iki büyük milletin atası olacaktı. İki büyük millet yani hidayete erdirilmiş iki güç. Yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan iki araç. Çünkü Allah kutsal dışı olan bir şeyi rahmet olarak vaat etmez ve Allah katında ruh yüceliğinden başka büyüklük yoktur. İbrahim aleyhisselam beraberce akmaması bilakis her birinin kendi yolunda gitmesi gereken iki manevi ırmağın kaynağı olacaktı. O kesin olarak her şeyin daha güzel olacağı inancıyla İsmail ve Hacer'i Allah'ın rahmetine ve meleklerinin görüp gözetimine emanet etti. İki manevi ırmak, iki din, Allah için iki dünya, iki daire, binaenaleyh iki merkez nokta. Bir yer asla orasını insanlar seçtiği için değil fakat göklerde seçildiği için mukaddes olur. İbrahim'in sahası dahilinde iki mukaddes merkez vardır. Bunlardan biri yanında, öteki belki de daha henüz bilmediği bir yerdi. İşte bu ötekisiydi. Hacer ve İsmail'in götürüldüğü bir kıraç Arabistan vadisinde. Kenan ilinin 40 günlük deve yolu kadar güneyde. Vadinin adı Bekke'ydi. Vadinin darlığı yüzünden bu adı vermişlerdi ona. Sadece 3 geçit hariç her tarafı tepelerle çevriliydi. 3 geçidin biri kuzeye, biri güneye, diğeri ise batıda Kızıldeniz'e açılır ve kıyıya 50 mil uzaklıktadır. Kitaplar Hacer ve İsmail'in Bekke'ye nasıl ulaştığı hakkında bilgi vermiyor. Kervan yolcularının yardımıyla ulaşmış olmalılar. Çünkü vadi büyük

yardım gelip gelmediğini araştırdı. Kimseyi göremeyince karşıdaki yüksek tepeye kadar koştu fakat yine kimseyi göremedi. Yarı çılgın bir halde iki nokta arasından 7 kez geçti. Yedincisinde dinlenmek için kayanın üstüne oturduğu sırada melek geldi. Tekvine göre melek şöyle dedi. Allah çocuğun sesini duydu ve Allah'ın meleği gökten Hacer'e seslendi ve şöyle dedi. Hacer, seni üzenme, korkma, çünkü Allah yatan çocuğun sesini duydu. Kalk ve çocuğu kaldır, kucağına al, çünkü onu büyük bir millet yapacağım. Allah onun gözlerini açtı ve kaynayan bir su gördü. Allah Celle Celaluhu İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi suyunun bolluğu ve güzelliği nedeniyle kervanların konak yeri oldu ve kaynak Zemzem adını aldı. Tekvin İbrahim Aleyhisselam'ın diğer kolunun kitabı değil, İshak ve soyundan gelenlerin kitabıdır. İsmail'le ilgili şunları yazar. Ve Allah çocukla beraberdi. Çocuk vahşi doğanın içinde büyüdü, yaşadı ve bir okçu oldu. Bundan sonra İsmail'den çok az bahseder. Sadece İsmail ve İshak'ın babalarını Hebran'da beraber gömdüklerini ve birkaç yıl sonra Esau'nun kuzeniyle, yani İsmail'in kızıyla evlendiğini yazarken İsmail'in adı geçer. Fakat mezmurda, ''Ey mihmandarların Rabbi, senin barınakların ne güzeldir.'' adlı bölümü açarken İsmail ve annesinden ve Zemzem'in onların vadiden geçmesi nedeniyle çıktığından bahsedilir. Mübarek olanlar gücünü senden alan, Bekke Vadisi'nden geçip orayı bir su kaynağı yapanların yolunda olan ve onları kalbinde taşıyanlardır. İsmail ve Hacer gittikleri yere ulaştıklarında İbrahim Aleyhisselam'ın daha 75 yıllık ömrü vardı ve oğlunu o kutsal yerde ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a İsmail'le birlikte Zemzem kuyusunun yakınına inşa edecekleri mabedin yerini gösterdiğini söyler. Nasıl yapacakları da onlara bildirilmiştir. Bu mabede şekil olarak küpe benzediği için Kâbe adı verilir. 4 köşesi pusulanın 4 yönüne göredir. Fakat bu kutsal yerdeki en kutsal nesne, yeryüzüne indiğinden beri Ebu Kubeys tepesinde bulunduğu ve oradan bir melek tarafından İbrahim'e getirildiği söylenen semavi bir taştır. O cennetten yeryüzüne sütten beyaz bir halde indi. Fakat Ademoğlunun günahları onu kararttı. Bu kara taşı Kâbe'nin doğu köşesine yerleştirdiler. Mabedin yapımı bittiğinde Allah Celle Celaluhu tekrar İbrahim Aleyhisselam'a seslendi ve ona Bekke'ye veya daha sonra adlandırıldığı gibi Mekke'ye hac geleneğini kurmasını emretti. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için evimi temiz tut. İnsanlar içinde haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Hacer İbrahim Aleyhisselam'a Bekke'ye ilk geldiği günkü yardım arama çabalarından bahsetti. O da Hacer'in geçtiği 2 nokta olan Safa ile Merve tepeleri arasından hacıların 7 defa geçmelerini, haccın gereklerinden birisi kıldı. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam büyük bir ihtimalle Kenan'da etrafındaki geniş otaklara, buğday ve arpa tarlalarına bakarak şöyle dua etti. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.''

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin.

0: değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver orgu ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم

بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

Unutmak istiyorum tüm bu yaşananları. Hafızamdan silmek istiyorum. Hiç yaşanmamış farz edelim mesela. Sigaramın dumanıyla uçup gitsin kötü anılar, kabuslar. Neden olmasın ki? Hiç yazılmamış olsun bu şiir. Hiç okunmamış olsun. İçime çektiğim her acı, verdiğim tek nefeste kaybolsun mesela. Neden olmasın ki? Hayallerim kırılmasın mesela. Dokunmasın hiç kimse onlara. Tanıdığım her insan aynı kalsın mesela. Değişmesin hiç kimse. Neden olmasın ki? Çayım hiç soğumasın mesela.

İçtiğim her yudum hayatıma yeni bir umut eklesin. Kararmasın mesela geceler. Bulutlar hiç kaybolmasın. Neden olmasın ki? Gözlerimi kapadığımda başka bir yerde olayım mesela. Açtığımda da tüm güzellikler benimle olsun. Sevenler hiç ayrılmasın mesela. Aşklar hep ölümsüz kalsın. Neden olmasın ki?

olacak. İnsan her gün biraz daha aptal aşık, her gün yeni bir oyuncak. İnsan her gün biraz daha karmaşık, ruh kafeste kalacak.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın.

0: Mehmet Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Muhyi olan sen, hayata hayatsın, cana canansın, canana cansın. Ölü hallerimize, unutulmuş yüzlerimize dirilik bahşeden sensin. Ölmüş toprağa her bahar çiçek çiçek can, meyvelerce hayat bağışlayan sensin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz kardeşler, bir Ehl-i Beyt mektebi derslerinde yeniden beraberiz. Allah bana hakkı konuştursun. Sizlere de hakkı söylesin inşallah. İsraf edecek zamanımız yok. Onun için bir araya geldiğimiz zaman, bir arada toplandığımız zaman kesinlikle konuşacağımız şeyler Rabbimizin memnun ve razı olacağı şeyler olmalı. Salihleri anmalıyız. Salihleri anlamaya çalışmalıyız. Onları anmak, onları anlama adına gayret göstermek de salihlerin sertacı olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanıyla o meclisin bereketlenmesinin vesilesidir. İnşallah bizler de o bereketten nasiptar olanlardan oluruz. Derdimiz nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Kaç zamandır beraberce bir yola çıkmışız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ellerinde yetişen o güzide nesli tanımaya çalışıyoruz. Bildiğimiz ve inandığımız bir hakikat var ki muhabbet marifet ile başlar. İnsan ne kadar tanıyorsa o kadar sevebilir. Hazreti Ebu Bekir sevdiğini biz biliyoruz. Nasıl bir sevgisinin oluştuğunu hepiniz biliyorsunuz. Ona o sevgiyi kazandıran en temel şey Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanımasıydı. Tanıyanlar gerçekten sevdiler. Sadece bu sahabe nesliyle sınırlı da değil. Bakın mesela tabi'in nesline. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeyip peygamberin elinde yetişen o güzide nesli gören o nesil ki biz onlara tabi'in diyoruz. O nesil ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra gelmelerine rağmen sevdiler, tabi'in oldular. Ve gerçekten de peygamberin iklimini sonraki nesillere taşıyan köprü vazifesi gördüler. Ondan sonraki yıllara bakın, ondan sonraki süreçlere bakın. Kim marifetin hakkını ödemiş, muhabbetin hakkını ödemişse aleme iz bırakmıştır. Çünkü iz bırakanlar ancak muhabbeti istenilen düzeye getirip üste istenilen düzeye kazandıranlardan oluşuyordu. Sayın aklınıza gelen bütün isimleri araştırın onların hayatlarını. Hayatlarında var olan muhabbetin nerede durduğunu göreceksiniz. İmam Bukhari'den İmam Gazzali'ye, İmam Ebu Hanife'den İz bin Abdüsselam'a sayın gitsin alimlerimizi, rehberlerimizi, önderlerimizi,

bizim yolumuzun yegane önderi ve rehberi olan o tüm insanları, hepsinin ortaya koydukları o gayretin altında muhabbeti görürsünüz. Zaten muhabbet olmasa yürümeye takat de olmaz. Hal böyle olunca bizim buradaki derdimiz de aslında sevebilmek için tanımak, tanımak için de ufacık bir gayret ortaya koymaktır. İnşallah ben size burada hakkı yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Beşeriz, kusurlarımız var, eksiklerimiz var. Allah affetsin, siz de hoş görün. Ama derdimizin bu olduğunu da hiçbir zaman unutmayın inşallah. Allah bu dertten bizleri geri koymasın. Aziz kardeşlerim, bugün Hazreti Hüseyin diyeceğiz biliyorsunuz. Hüseyin demek çok kolay değil. Ben nasıl diyeceğim onu da bilmiyorum. Eğer ben demeyi becerebilirsem siz nasıl dinleyecekseniz onu da bilmiyorum. Çünkü gerçekten Hazreti Hüseyin o mektebin, o güzel evin, o güzel hanenin çok farklı bir ismi, çok farklı bir simasıdır. Hazreti Hüseyin'in mücadelesini, ortaya koyduğu o gayreti, sonunda da işi şehadet ile taçlandırdığını az çok hepimiz biliyoruz. Yine tarihin ışığında bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Özellikle de kendi dünyamıza bazı izler taşıma adına da beraberce inşallah gayret vereceğiz. İşin bidayetinde zeminde oluşması için bazı şeyleri nazarlarınıza vermeye çalışacağım. Çünkü o zemindeki bilgi bugün konuşacaklarımızı, bugün üzerine bina edeceklerimizi daha da anlaşılır kılacak bizlere. Biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize iki emanet bırakarak gitti. Defaatle de o hadisi burada nazarlarınıza verdim ben. Biri Allah'ın kitabı idi, biri de sünnet-i Resulullah idi. Başka bir hadiste, yine aynı bu meyanda olan hadislerin başka bize aktarılan varyantlarında, rivayetlerinde biz Resulullah'ın sünneti yerine Ehl-i Beyt ifadesini görürüz. Bu asla bir çelişki değildir. Orada aslında Ehl-i Beyt olarak ifade edilmesi ya da başka hadislerde sünnet denilmesi birbirini tamamlayan iki bilgidir. Neden? Çünkü biz Allah'ın kelamı olan Kur'an'la muhatap olunduk ki Rabbimizin bir tenezzülüydü o bize. O bize tenezzül etmeseydi bizimle konuşmazdı ve biz o hakikatlerden bir haber yaşardık. 6236 ayetle dinin aslında sözlü manada temel esaslarını Rabbimiz bizlere o ayetlerde öğretti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Kur'an'dan aldıklarını hayata aktardı. Böylelikle de Kur'an-ı natık oldu. Yani konuşan Kur'an oldu. Kur'anul hay oldu. Yani yaşayan Kur'an oldu. Dolayısıyla sünnet dediğimiz zaman her an bir rehberiyetten bahsetmiş oluyoruz. Yani ortada fiili anlamda bir rehberlik var. O işte sünnettir. İşin ameli anlamdaki boyutudur. Hayata yansıyan yüzüdür. Bizler o rehberiyeti işin bidayetinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimizle beraber yaşayan ashab-ı kiramın hepsinin üzerinden gördük. Ama süreç içerisinde bu iş için özel olarak istihdam edilen de Ehl-i Beyt oldu. Aslında birisi genel manada o temsiliyeti ve rehberiyeti ifade ediyordu ki onun adı sahabeydi. Özelde de o temsiliyeti ve rehberiyeti ifade eden Ehl-i Beyt'ti. Neden? Çünkü onlar Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ev halkıydı. Hane halkıydı. O evde yaşayan, o evde büyüyen, o evde yetişen insanlardı. Takdir edersiniz ki evin içinde olan insanların evin dışında olan insanlara karşı bilgi itibariyle de sünnetin ana kaynağı olan Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i tanıma itibariyle de farklı bir konumu vardı. Zaten biz tarih içerisinde de bu konumun ne olduğunu biliyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam giderken ümmete

İki emanet bırakarak gitti. Kur'an, sünnet, Kur'an, ehli beyt. Sünnetle ehli beyti aynı anlamda kullandığımızı söyledik. Ehli beyte de ümmeti emanet etti. Burası çok önemlidir. Ehli beyte de ümmeti emanet etti. Eğer biz bu emanet edişi anlamazsak ne Hazreti Hasan'ın, ne Hazreti Hüseyin'in, ne de ondan sonra gelen o silsilenin içerisinde olan o rehberlerin verdikleri mücadeleyi anlayabiliriz. Bakın, bir mukayese daha yapalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edip Hazreti Ali'nin şehadetine geldiğimiz zamanki sürece işi getirdiğimizde hicretin 40. yılından işi başlatmış oluruz. 40. yıldan hicretin 61. yıl olan 61. yılı olan Kerbela'ya kadar 21 yıllık süre zarfında ümmetin tarihi içerisinde çok zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. O süreçlere birazdan biraz daha fazla değineceğiz. Bu süreç içerisinde ashabın büyüklerinin birçoğunun vefat ettiğini biliyoruz. Mesela Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hicretin 40. yılı, işte onun şehadeti, Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, aklınıza gelen ashabın büyüklerini sayın. Ancak vefat etmeyenler de var. Hatta ashabın büyüklerinin vefat ettiğini hatırladığımız zaman aklımıza Hazreti Ali'ye nispet edilen bir rivayet de gelir. Hani Kufeliler bir gün Hazreti Ali'ye sormuşlardı ya, niye senin günlerinde hep bu sıkıntılar çıkıyor? Niye Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın döneminde bu sorunlar yoktu da senin günlerinde var diye bir soru sorduklarında ne demişti Hazreti Ali? Onların günlerinde onlar vardı, biz de vardık. Ama bizim günlerimizde onlar yok, siz varsınız. Adeta söylediği o söz, nasılsanız öyle idare olursunuz nebevi buyruğunun Alice bir ifadesiydi. Hazreti Ali öyle tarif ediyordu o şeyi. O güne geldiğimiz zaman, hicretin 61. yılına kadarki süreci söylüyoruz, Kerbela hadisesine kadar, ashabın büyüklerinden birçoğunun vefat ettiğini biliyoruz. Vefat etmeyenler de var. Mesela Ayşe anamızın vefat tarihi hicretin 58. yılıdır. Kerbela'dan 2 yıl önce vefat etti. O günlere kadar birçok hadiseyi yaşadı Ayşe anamız. Yine Enes bin Malik'in çok uzun bir ömür yaşadığını biliyoruz. Zeyd bin Erkam'ın, Cabir bin Abdullah'ın, Ebu Hureyre'nin, Ebu Berze el-Eslemi'nin, Ebu Said el-Hudri'nin, sayın gitsin, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Bunların hepsi o günlerde yaşıyordular ve o olayların birçoğunu bizzat gördüler. Vefat eden sahabilerin de biz çocuklarının yaşadıklarını biliyoruz. Mesela Hazreti Ebu Bekir yoktu ama oğlu Abdurrahman yaşıyordu, hayattaydı. Zübeyir bin Avvam yoktu ama oğlu Abdullah hayattaydı. Hazreti Ömer yoktu ama oğlu Abdullah hayattaydı. Hazreti Osman yoktu ama oğlu Eban hayattaydı. Ali yoktu ama oğlu Hüseyin hayattaydı. Çünkü bahsettiğimiz tarih aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e çok yakın bir zemin. Şimdi asıl soruyu soruyoruz. Neden Hazreti Hüseyin'in tavrı bildiğimiz tavır oldu da bu adını andığım sahabilerin tavırları farklı tavırlar oldu? Asıl üzerinde durmamız gereken mesele burasıdır. Bunun sebebi aslında belli. Biraz önce satır aralarında söyledim ama bir daha tekrar edeceğim. Ehli Beyt'e biçilen bir rol vardı. O rolün gereği Hazreti Hüseyin bile bile ölüme yürüdü. Ama şu gerçeği bir kez daha çok ciddi bir biçimde zihinlerimize oturtmalıyız ki dışarıdan bu manada bize verilen zararlı telkinata zihinlerimizi kapatıp bu manada dikkatli olarak tavrımızı doğru bir biçimde belirleyebilelim. Asla ashab-ı kiram efendilerimiz, o dönemde yaşayanların hepsi için aynı şeyi söylüyoruz. Hepsi için aynı şeyi söylemekte en ufak bir tereddüt de görmüyoruz. Bir neme lazımcılık asla yapmamışlardı. Bir eyvallah yoktu sahabenin büyük bir kısmında. Asla onlarda birilerinin iddia ettiği gibi
saltanatın haşa şakşakçıları olmamıştılar. Düzenin adamı olmamıştılar. Rahatsızdılar onlar. Rahatsızlıklarını da beyan ediyorlardı. Ama tavırlarının aynı olmaları mümkün değildi. Kiminin tavrı sükunet tavrıydı. Abdullah İbni Ömer gibi sessiz bir muhalefet yürütüyordu. O sessiz muhalefet bazen sesli muhalefetten daha zor olduğunu geçen ders Hazreti Hasan'ı işlerken size söyledim. İçine akıtmanın dışa yansıtmadan daha ağır olduğunu söyledim size, hatırlayın. Ve orada sahabenin ortaya koyduğu o tavrın nasıl bir tavır olduğunu algılayın. Çünkü bildiğimiz bir hakikat var ki Hazreti Hüseyin'in 11 yıl boyunca kesintisiz tavrı da sükunet tavrıydı. Abisi Hazreti Hasan'ın şehadeti Hicri 49, Yezid'in Medine valisi Velid İbni Utbe'ye gönderdiği mektup ve başlayan süreç Hicri 60. 11 yıl boyunca Hazreti Hüseyin'in tavrı sükunet tavrıdır. Kim diyebilir ki sükunet tavrı haşa zillet tavrıdır diye? Bunu dediğiniz zaman bilir bilmeden aslında Hazreti Hüseyin'i de Hazreti Hasan'ı da o işin içerisine dahil etmiş olursunuz ki bu çok tehlikeli bir şeydir. Dolayısıyla sükunet tavrı aslında mücadelenin yöntemlerinden bir yöntemdir. O tavırlardan bir tanesi mücadele tavrıydı. Abdullah İbni Zübeyir'in benimsediği oydu. Ehli Beyt'le beraber hareket etmedi ama hiçbir zaman da Emevilerin zulmüne eyvallah etmedi. Ve işin neticesinde bunu kanıyla ödediğini, nasıl bir şekilde noktalandırdığını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla burada Hazreti Hüseyin'in sükunet tavrını bozup İzzet ya da şehadet tavrına bürünmesinin sebebi Ehli Beyt'e biçilen, yüklenen misyonla alakalıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmete Kur'an'ı ve Ehli Beyt'i emanet ederken Ehli Beyt'e de ümmeti emanet edip gittiği zaman kapıların kapandığı, hizmet alanlarının bittiği, zulümlerin mescitlerin minberlerine kadar geldiği, zulümlerin evlere kadar geldiği, Hazreti Hasan hanımı tarafından zehirlendi biliyorsunuz. Zulümlerin evlere kadar geldiği bir zaman diliminde yapılacak bir tek iş vardı. O da ölmekti, ölmekti, ölmekti. İşte Hazreti Hüseyin'in yaptığı da buydu. Onun ölümü uykuda olan ümmeti diriltme adına bir ölümdü. Aslında ümmeti diriltmek için o kendinden vazgeçiyordu. Kimin gibi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize anlattığı mümin genç gibi, sihirbazın yanından rahibin yanına gidip yetişen, sonra o kralın zulümleri altında inleyen, ne yaptıysa kralın öldüremediği o gence, sonra o gencin tavsiyesini hatırlayın, ne demişti? Beni bağla şu ağaca, al eline ok ve o oku bana at. Atarken de bu gencin Rabbinin adıyla de, o ok bana isabet edecek demiş. Kendisini aslında kralın önüne koymuştu. Niçin yapmıştı mümin genç onu? Diriltmek için yapmıştı. Feda edecekti o kendini. Binleri diriltecekti. Milyonlar dirilecekti. Milyonlar kıyamete kadar onun yaptığı o büyük işle, o işin adı İsar'dı. O işin adı yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktı. Onunla aslında binleri, milyonları diriltecekti. Allah'ınızın aşkına söyleyin. Hazreti Hüseyin'in kıyamını okuyan, gerçek manada okuyan durabilir mi yerinde? Sizi bizi bile diriltmiyor mu şu asr-ı felakette yaşayan insanlar olarak? Varın siz yüzyıllardır, sona kadar da bu iş gidecek zaten. Hazreti Hüseyin'in kimlere ilham kaynağı olduğunu burada anlayın. O öyle bir mücadele ortaya koydu ki Kerbela'nın toprağına akıttığı o kanla binleri milyonları diriltti, diriltmeye de devam edecek. İnşallah
biz

0: ve dirilmek için ondan istifade etmeye çalışacağız. Şimdi gelin öyleyse zeminde bu bilgi olsun. Gidebildiğimiz yere kadar Hazreti Hüseyin'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının arkasındaki hayatını alarak bir yürümeye başlayalım. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan kaç yaşında? 8. Bir yaş var aralarında, 7 yaşında Hazreti Hüseyin. Halifeler döneminde Hazreti Hasan'ın hayatını geçen ders anlattım. Aynısını Hazreti Hüseyin için de yazın. Ne yapmışsa abisi Hasan, her tabloda Hüseyin de vardır. Babası halife olunca Hazreti Ali, Hüseyin yine aynen abisi gibi babasının yanındadır. Cemel'dedir, Sıffın'dadır, Nehveran'da haricilerle mücadelededir. Babası şehit olup halife olunca abisi, abisinin yanındadır. 6 ay sonra abisi hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a devrettiği zaman abisinin karşısında ama yine onun yanındadır. Biliyorsunuz orada biraz o mesele hakkında Hazreti Hasan'la tartışmaları olmuş. Sonra Hazreti Hasan'ın haklı olduğuna kanaat getirmiş ve abisine hep destek olmuştu. O günden sonra Hazreti Hasan'la beraber Medine'ye gelir. O ana kadar Kufe'dedir Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan şehit olacağı ana kadar da Medine'de kalacaktır. Hazreti Hasan Hicri 49'da şehit olduktan sonra da Hazreti Hüseyin'in mekanı dedesinin ve babasının hicret mekanı olan Medine'dir. Hep orada irşattadır. Hep orada halkın talimiyle, terbiyesiyle uğraşacaktır. 11 yıllık süre içerisinde sessiz bir muhalefet gösterirken aslında durmayacak. Yine de orada İslam toplumunun çözülmesini önleyebilecek adımları gücü nispetinde ve o günkü şartlar nispetinde yerine getirecektir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de

0: geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
11: Hazreti Hüseyin'in o günkü yıllarına dair bir ayrıntıyı bize verir Ebul Fida. Ebul Fida Eyyubi tarihçilerinden bir tanesidir. El Muhtasar isimli iki ciltlik çok önemli bir tarihi kitabı da var. Başka kaynaklarda olmayan bir bilgiyi aktarır. Onun için o kaynak hakkında size bilgi verdim. Başka kaynaklarda en azından benim görmediğim bir bilgide Ebul Fida der ki hicretin 51. yılında 3. İstanbul seferinde Hazreti Hüseyin de vardır. Yani o ordunun içerisinde sahabenin o kuşatma sırasında biliyorsunuz 3 ordu 3 sefer düzenlendi Konstantiniye o günkü adıyla. 3. sefer hicretin 51. yılıydı ve o sefer sırasında Hazreti Hüseyin de ordunun içerisinde olduğu söylenir. Ama bunu başka bir kaynakta doğrulatamadığımız için ne kadar doğru ayrıca bir değerlendirmeye ve araştırmaya değer bir konu bu. O günlerde 11 yıllık o sükunet tavrında Hazreti Hüseyin'in Medine'deki o hali öyleyken

Hicretin 56 ve 57. yılında İslam toplumunda sesli bir biçimde bir meselenin konuşulmaya başlandığını görüyoruz. O güne kadar yok. Çünkü Hazreti Hasan'la yapılan anlaşmanın maddelerinden bir tanesi neydi? Muaviye bin Ebi Sufyan vefat edince halife seçimini ümmete havale edecek. Bir başka rivayete göre aktardım o kaynakları, onun için tekrara girmiyorum. Bir başka rivayete göre ise Hazreti Hasan'ı, eğer o yoksa Hazreti Hüseyin'i bırakacaktı. Ama 56-57 Hicri yıllarında Muaviye bin Ebi Sufyan'ın oğlu Yezid'i velihat tayin etme noktasında bazı çabalara girdiğini görüyoruz. Ve bu konuda ümmetten destek alma, biat alma adına bazı gayretler içerisine girer. Bu konuda biatından endişe ettiği dört ismi de bizzat kendi gelip ziyaret etmek ister. O çok iyi biliyordu ki ümmetin birçoğu, o gün yaşayan sahabiler ve sahabi çocukları istemeyerek olmasa bile kerhen biat edecekler. Ama dört isim vardı ki toplum içerisindeki temsiliyetlerinden dolayı bunlar biat etmeyecektiler. Kimdi bu dört isim? Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman, Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin. Bu dördü temsiliyet makamında oldukları için ne olursa olsun, başlarına geleceği ne olursa, gelen ne olursa olsun biat etmeyeceklerdi. Bunu bildiğinden dolayı onları gelip ziyaret edip gönüllerini alıp hayattayken biat almak istedi. O çıkıp Şam'dan Medine'ye gelince bu dört isim Medine'den Mekke'ye gittiler. Sırf görüşmemek için. Ama Muaviye bin Ebi Sufyan Medine'den Mekke'ye gitti. Onları gördü, onlarla konuştu. Dördü de biat etmeyeceklerini söyledi. Ama Muaviye bin Ebi Sufyan asla onları zorlamadan çıkıp tekrardan Şam'a gitti. Vefat edeceği sırada da oğlu Yezid'e bu konuda bir vasiyette bulundu. Bu dört isme ilişme, onlardan biat konusunda ısrarcı olma. Eğer ederlerse ederler, etmezlerse etmezler. Asla sen onlara bu konuda ısrarcı olma demişti. Ama Yezid ne yazık ki babasının bu vasiyetini ve tavsiyesini unutacak, ihmal edecek. Hatta babasının hemen vefatının arkasından hilafet makamına geçer geçmez yapacağı ilk iş bu olacaktı. Daha Muaviye bin Ebi Sufyan'ın vefat haberi Medine'ye gelmeden bir mektup yazacak Vali Velid bin Utbe'ye. Bu üç isim, çünkü onlardan bir tanesi o günlerde Rahim Rahman'a yolcu olmuş, Abdurrahman bin Ebi Bekir Hicri 59'da vefat etmiştir. Geriye kalan üç isim ne şartta olursa olsun biat edecekler. Onları çağır, onlardan bana biat al. Eğer biat etmezlerse başlarını uçur ve başlarını bana gönder. Mektup geliyor Velid bin Utbe'ye. Velid bin Utbe'nin eli ayağı birbirine dolaşıyor. Çünkü istemiyor böyle bir şey yapmayı. O günkü Medine'nin şartları da buna müsait değil. Yapmamak için biraz farklı yollar arıyor. Ama o günler Medine'de olan Mervan bin Hakem biraz bu işi yapması konusunda Velid'i sıkıştırıyor. Velid en sonunda bu üç ismi ayrı ayrı çağırıyor huzuruna. Üçü de bir miktar mühlet istiyorlar. Yani o anda sert bir tepki koyduklarına dair, gösterdiklerine dair bir rivayet yok. Bir mühlet istiyorlar ve o mühlet alınır alınmaz da üç isim de ayrı ayrı Medine'den Mekke'ye doğru hicret ediyorlar. Çünkü artık o günlerde Medine'de yaşamak çok kolay olmayacaktır onlar için. Velid bin Utbe, Yezid'in bu emrini yerine getirmek için elinden geleni yapacak, hiçbir şeyden de çekinmeyecek. Öyle bir sıkıntılı sürece sokmamak için Medine'de kan dökülmesini de istemediklerinden dolayı böyle bir karar alıyorlar. Ayrı ayrı üçü de ailelerini alarak Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Hazreti Hüseyin yola çıkacağı sırada baba bir kardeşi olan Muhammed Hanefi'ye önüne çıkıyor ve onun gitmemesi için ısrarda bulunuyor. Ama Hazreti Hüseyin ona gitmem lazım, burada kalırsam iş daha da sıkıntıya girecek.

diye kardeşine sabır tavsiye ederek, sabır telkin ederek bütün ailesini yanına alarak yola çıkıyor. 10 gün sürecek zorlu bir yolculuktan sonra Medine'ye varıyor. Mekke'ye varıyor. Medine'den çıkış tarihini de söyleyeyim size. Hicri 28 Recep 60, miladi ise 4 Mayıs 680. Tam böyle bir günlerde, miladi karşılık olarak böyle bir günlere denk gelen bir günde ailesini yanına alarak Mekke'ye doğru yola çıkıyor. O zorlu yolculuğu bitirdiği zaman Mekke'ye de haber gitmiş. Mekke valisi Hazreti Hüseyin'i ve ailesini Mekke'ye almayacak. Onun için de gizli bir biçimde Mekke'ye girecek. Nasıl bir hale girmiş İslam toplumu görebiliyorsunuz değil mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin fethettiği, babası Hazreti Ali ile putları devirdiği Kabe ve Mekke'ye şimdi peygamberin torunu ve Ali'nin oğlu giremiyor. Gizli bir biçimde farklı yollardan Mekke'ye girecek. Amcası, babasının amcası Hazreti Abbas'a ait bir eve de gelip yerleşecek. O eve yerleştiğini duyan Mekke ahalisi ve Hicaz bölük bölük gelip Hazreti Hüseyin'i ziyaret edecekler. Çünkü onlar diyorlar ki Resulullah'ın oğlu gelmiş, biz gidip ziyaret edelim ve bir anda Hazreti Abbas'ın o evinin önü adeta miting alanına dönüyor. İnsanlar gelip ziyaret ediyorlar, hoş geldin diyorlar, hal hatır soruyorlar. Bu işleri de o gün Mekke valisi olan Yahya İbni Hakim endişeli bir biçimde izliyor. Casuslar dikmiş dört bir tarafa, Hazreti Hüseyin'i gözetim altına almış. Ne yapıyor, ne ediyorsa her şeyden haberdar oluyor ve Şam'a, Yezid'e bu işleri haber veriyor. Mekke'deki olay böyleyken Şam'da Yezid olaydan endişeli bir biçimde tedbirler alıp bu işi yaparken İslam coğrafyasının bir başka yerinde farklı bir hareketlilik daha var. O hareketlilik de Kufe'dir. Kufe'de ne oluyor? İnsanlar toplanmışlar bir araya, şunu konuşuyorlar. Diyorlar ki Hazreti Hüseyin biat etmedi Yezid'e, Medine'den Mekke'ye geldi. Bu bir başkaldırıdır. Yakın bir zamanda bir kıyam çıkacak ortaya. Biz onun babasına ihanet ettik defaatle. Onun abisi Hasan'a ihanet ettik defaatle. En son Hasan içimizdeyken yaralanmasına da sebep olduk. Şimdi bize bir fırsat doğdu. Eğer sadakat gösterir, Hazreti Hüseyin'i buraya davet eder ve ona destek olursak Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getiririz. Ve bu meseleyi konuşmaya başlıyor. Kufe ahalisi Basra'da konuşmaya başlanıyor. O bölgenin saygın olan isimleri bir istişare heyeti kuruyorlar. Olayı kendi aralarında konuşa konuşa şuna karar veriyorlar. Mektuplar yazalım Hazreti Hüseyin'e, davet edelim gelsin Kufe'ye. Yezid'e karşı Kufe'de bir mücadele başlatıp ona destek olalım, elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Ve başlıyorlar mektuplar yazmaya. Bütün saygın isimler Kufe'de kim varsa, aile büyükleri, o gün insanların itibar ettiği isimler, onlar mektuplar yazıyor. Halk mektuplar yazıyor. Çuval çuval mektuplar geliyor Kufe'den Medine'ye. Hatta ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim size, Hazreti Hüseyin Kerbela'nın meydanında bir çuval o mektuplardan kaldıracak şöyle eliyle, beni buraya bu mektuplar getirdi deyip o mektuplara da işaret edecekti. Ama Hazreti Hüseyin Kufe'nin ahalisini çok iyi tanıdığı için o mektuplardan hiç harekete geçmedi. Binlere varan o mektuplar Hazreti Hüseyin'e karşı Kufelilerin güvenini ve itimadını sağlamadı. Bu sefer ne yaptılar Kufeliler? Bir tane heyet seçtiler kendi aralarında. En saygın isimler o heyetin içerisinde. O heyet Mekke'ye geldi. Hazreti Hüseyin'le bizzat görüştü. Hazreti Hüseyin'i ikna etmenin gayretini verdiler. Hazreti Hüseyin yine ikna olmadı. Onlar çok ısrar edince Hazreti Hüseyin dedi ki, o zaman ben amcamın oğlu Müslim bin Akil'i size göndereyim. Müslim gelsin, kendisi bizzat görsün.
onun bana göndereceği mektuba göre de ben hareket edeyim. Yani Hazreti Hüseyin'i bu konuda bazen bazı tarihçiler tedbirsizlikle suçlarlar da aslında beşer olarak, kul olarak Hazreti Hüseyin elinden geleni de yaparak harekete geçmiştir. Daha ne yapsın? Mektuplar gelmiş, kanmamış, temsilci heyeti gelmiş, gitmemiş. En son amcasının oğlu Müslim bin Akil'i göndermiş. Müslim bin Akil'in gönderdiği mektup üzere Hazreti Hüseyin harekete geçmiştir. Ondan sonraki süreci de şimdi sizlere anlatacağım. Müslim bin Akil'i Hazreti Hüseyin gönderiyor. Mekke'den Kufe'ye zorlu bir yol, birçok sıkıntıları yaşayarak Hazreti Akil'in oğlu Müslim bin Akil, ki biliyorsunuz Akil Cafer'in de büyüğüdür. Hazreti Ali'nin de zaten büyüğüdür. Ebu Talib'in en büyük oğlu Talib'in de küçüğüdür. Miladi 580'dir Akil'in doğumu. Farklı bir isimdir Akil bin Ebi Talib. Pek Hazreti Ali ile Cafer bin Ebi Talib'e de benzemez. Ama çocukları tam amcaları gibidir. Cafer'e benzerler, Ali'ye benzerler. Müslim bin Akil de o çocukları içerisinde farklı bir yeri olan birisidir. Ve her daim Ehl-i Beyt ile beraber Hazreti Hüseyin'in emri dairesinde hareket eden birisidir. Böyle bir özelliği olduğu için zaten Hazreti Hüseyin gönderiyor Müslim bin Akil'i. Gidiyor Kufe'ye. Kufeliler büyük bir törenle karşılıyorlar. Binler dökülüyor sokaklara. Herkes Hazreti Hüseyin'in amcasının oğlu elçisi gelmiş diye neler neler yapıyorlar. Sonra Müslim bin Avsece isimli Kufe'nin en saygın isimlerinden biri olan o zatın evine gidiyor. O evde 3 gün kalıyor. Tarihi bilgilerin, rivayetlerin bize verdiği bilgi şudur. 3 gün boyunca Müslim bin Avsece'nin evinde Müslim bin Akil'e biat edenlerin sayısı 12 bini aştı. Bir başka rivayette sayı 30 bindir. Hadi biz makul olanı konuşalım. 12 bin kişi bizzat gelip tek tek Hazreti Hüseyin adına amcasının oğlu Müslim bin Akil'e biat etmiş. Üçüncü gün mescitte bir konuşma yapıyor. İnsanlar tekbirlerle, büyük bir coşkuyla o konuşmayı dinliyor ve Hazreti Hüseyin'in adına orada methiyeler düzülüyor. Bunları görünce Müslim bin Akil diyor ki bu sefer tamam, Kufeliler artık akıllanmış, ihanet etmeyecekler. Bu kadar şey ortaya konmuş, bundan sonra olacak bir şey yok. Bir mektup yazıyor, vardığının üçüncü ya da dördüncü günü Hazreti Hüseyin'e hitaben. Ve mektupta diyor ki geldim Kufe'yi gördüm, çok iyi bir halde, sana karşı inanılmaz bir bağlılıkları var. Bu bağlılık bozulmadan, Yezid Şam'dan burayı karıştırmadan mektubum sana ulaşınca acele olarak gel. Mektup Kufe'den Medine'ye gönderiliyor. O günkü şartları düşünün artık, bir mektup kaç günde giderse o kadarlık süreç içerisinde ulaşıyor Hazreti Hüseyin'e. Peki olaylar böyle olurken böyle mi gelişiyor? Yok. O günler Kufe'nin valisi Ensar'dan bir sahabidir, Numan bin Beşir. İnşallah Bayburt'ta biz Numan bin Beşir diyeceğiz. Farklı bir isimdir Numan bin Beşir. Ehl-i Beyt'e de muhabbeti var. Kufe'nin valisidir. İçten içe Hazreti Hüseyin'e olan o teveccühü de yüreğinde saklıyor. İzhar etmiyor Numan bin Beşir. Ama hiçbir fiili anlamda bir şey yapmıyor. Yezid Numan'ın orada zayıf kaldığını görünce anında o gün için Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'a bir mektup yazıyor. Bırak diyor Basra'ya kardeşin Osman bin Ziyad'ı, git Kufe'ye, Müslim bin Akil'i öldür, başını bana gönder. Eğer Hüseyin gelirse Hüseyin'i de asla Kufe'ye sokma. Bunu yapacak birisi midir Ubeydullah İbni Ziyad? Yapacak birisidir. O günün tarihinin çok farklı bir ismidir. Babası da zalim birisiydi. İşin neticesinde de nasıl olduğunu biliyoruz. Oğlu da babasını aratmayacak biridir. Ubeydullah İbni Ziyad Basra'da Kufe'de
yıllarca valilik yaptığı zaman taş üstünde taş bırakmamıştır. Mesela Haccac bin Yusuf'u hepiniz tanırsınız. Ümmetin Firavunu sayılabilecek kadar zulümde zirve birisidir. Ömer İbni

Abdülaziz onun zulmünü ifade etmek için bir gün şöyle bir şey diyecek: ümmetin bütün günahı bir kefeye, haccacın günahı bir kefeye konsa haccacın günahları daha ağır gelir diyecek. Ubeydullah İbni Ziyad da haccacı aratmayacak bir zalimdir. Öyle bir zalim olduğu için Yezid ancak onun gibi biri Kufelileri yola getirir diye ona böyle bir mektup yazıyor. Peki ne yapıyor bu adam? Bu adam Kerbela hadisesinde 32 yaşlarındadır. Dikkat edin yaşına. İbretvari bir şahsiyettir gerçekten. 32 yaşında elinde Hazreti Hüseyin'in kanı varken, aradan 6 yıl geçmiş, yaşı 38 olmuş. O günler Muhtar es-Sekafi'nin hareketi dalga dalga yayılmış o bölgede. İbnül Eşter isimli muhtarın komutanlarından bir tanesi Ubeydullah'la yaptığı savaşı kazanır ve bir Muharrem günü, hem de bir Aşura günü, o Muharrem günü Ubeydullah İbni Ziyad'ın başını koparır. Hüseyin'e ne yaptıysa aynısını ona yaptırır. Ve bu zat 38 yaşında arkaya bir zürriyet bırakmadan, elinde Hüseyin'in kanı varken ve dünyalık da hiçbir şeyi tatmadan Allah'ın huzuruna gider. Allah'ın huzurunda nasıl bir hesap vereceğini de Rabbimiz bilir. Böyle bir şahsiyet, ibretvari bir şahsiyettir. Gerçekten tarihi zaten biz böyle okumalıyız. İnsanın böyle bir zihniyetle nereye varacağının en açık göstergesidir işte bu. Ubeydullah İbni Ziyad, Hazreti Hüseyin'in o kanıyla birlikte tarihte hep anılacak. Onun karşısında adı anılanlar da farklı bir biçimde anılacak. Mesele tarafın nerede olduğu meselesidir. Yezid'den aldı mektubu, kardeşini bıraktı yerine geliyor. Nasıl geliyor biliyor musunuz Kufe'ye? Hicazlılar gibi giyinmiş. Asla Basralılar ya da bir asker gibi değil. Görenler onu Medine'den gelir zannederler. Yüzünü de tamamen kapatmış, sadece gözleri görünüyor. Yanına da çok fazla asker almamış, askerleri de hep onun gibi giymiş. Bir taktikle geliyor aslında. Kufe'ye doğru yaklaşırken Kufeliler o gün kimin yolunu gözlüyorlar? Hüseyin'in yolunu gözlüyorlar. Zannediyorlar ki gelen Hüseyin'dir. Zaten o da o taktikle geliyor o halde. Ve insanlar Resulullah'ın torunu gel diyor diye yollara dökülüyorlar. Ona selam veriyorlar, elini ayağını öpmeye çalışıyorlar. O da tek bir kelime etmiyor, sadece halkı selamlıyor. Ama o anda yaptığı bir şey var. Hüseyin'in taraftarı olan aile büyüklerini tek tek tespit ediyor. Kim bunlar? Zihnine kaydediyor. Hemen arkasından hesap başlayacak. Ve bu halde vilayet sarayına kadar geliyor. Sarayın kapısına geldiği zaman, yüzünü açtığında insanlar anlıyorlar ki gelen Hazreti Hüseyin değil, Ubeydullah İbni Ziyad'dır. O anda saf değiştirenler oluyor. Çünkü Ubeydullah İbni Ziyad'dan korkanlar vardır. Çok da korkulacak birisidir zaten. Saf değiştirenler oluyor. Bazıları biraz daha cesur davranıyor. Orada savaşmaya başlıyorlar. Ama Ubeydullah İbni Ziyad yolunu buluyor. Sarayın içerisine giriyor, kapılar kapanıyor, o anda emniyet tesis ediliyor. Bir hafta içerisinde, dikkat edin, nasıl bu süreç gelişmiş, buradan daha iyi anlayacağız. Bir hafta içerisinde Hazreti Hüseyin'in lehine olan o atmosfer bir anda Yezid'in lehine dönüşüyor. Niye? Nasıl alınacak ve ikna edilecekse o insanlar, İbni Ziyad öyle ikna etmiştir. Kimilerini parayla satın almıştır, büyük paralarla. Kimilerini korkutup zindanla, işkenceyle kendi safına çekmiştir. Kimilerini de gerçekten tutuklatmış, işkenceler yaptırmış, netice itibariyle de öldürmüştür. Hani İbni Urve Ehli Beyt'e sadakatinden dolayı İbni Ziyad tarafından öldürülen isimlerden bir tanesidir ki Allah ondan ebeden razı olsun. Çok farklı bir isimdir. Muhabbetinin bedelini ödemiş birisidir. Ve bir hafta içerisinde işler tamamen değişir. Kufe yine ihanet şehri olur.
Müslim bin Akil

yalnız başına kalmış olur. 3-5 adam dışında yanında hiç kimse yok. Çırpınıyor, mektup gitmiş Mekke'ye. Hazreti Hüseyin gelecek, mektup gider gitmez. Hatta oraya ne yazmıştı Müslüm bin Akil? Çabuk gel diyecek. Bu mektup oraya ulaşacak. Hazreti Hüseyin gelecek endişesiyle Müslüm bin Akil artık biattan miattan vazgeçmiş. Kendi canından da vazgeçmiş. Bir tane adam bulayım da mektup göndereyim Hazreti Hüseyin'e, gelmesin bu ihanet yurduna. Bir adam bulamıyor. Hiç kimse cesaret edip de böyle bir mektubu taşımak için yola çıkmıyor. Nasıl bir iş, nasıl bir hal, insan anlamakta zorlanıyor değil mi? Ama inanın bugün de yaşıyoruz aynı şeyleri, farklı şekillerde de olsa. Ben kıyası size bırakıyorum. Yapın Allah aşkına kıyası ki Kerbela yeniden yaşanmasın. Kufeler olmayalım biz, Medineler olalım. Bu kıyas yapılmazsa böyle bir şey olmayacak ve tarihte kalacak. Ne olacak sonra? Müslim bin Akil çember gittikçe yanında daralacak. Ne yapacak? Mektup ulaştırmayacak. Ubeydullah İbni Ziyad her geçen gün biraz daha çemberi daraltarak Müslim bin Akil'e Kufe'de yaşam hakkı vermeyecek. Artık öyle bir noktaya gelecek ki hiçbir ev almayacak. Bir gün Kufe'de rastgele bir evin içerisine girecek. Girdiği ev dul bir kadına aittir. Tav'a isimli bir kadın. Bilal isminde de bir oğlu var. Kadına kendisini tanıtacak. Ben Hazreti Hüseyin'in elçisiyim diyecek. Beni sakla diyecek. Kadın salihah bir kadın, saklamaya karar verecek canı pahasına ve orada Müslim bin Akil birkaç gün o evde kalacak. Bilal 15-16 yaşlarında bir delikanlı, ne olduğunu sormaya çalışıyor annesine. Annesi gider söyler diye birkaç gün gizliyor. Sonra söylüyor annesi. Annesini kurtarmak için Bilal gidiyor İbni Ziyad'a, Müslim bizim evde diye ihbar ediyor. Ve bir grup asker geliyor, evi kuşatıyorlar. Müslim bin Akil'e çıkıp teslim olmasını istiyorlar. Müslim bin Akil artık yapacak bir şey olmadığını anlayınca çekiyor kılıcını ve onlarla savaşmaya başlıyor. Öyle ki onlardan 5-6 tanesini yere seriyor ama kendisi de yaralanıyor. Kollarından, omuzlarından kılıç darbeleriyle bir kılıç darbesi iniyor. Üst dudağını koparıyor, altını da ikiye ayırıyor. Bu ayrıntıyı niye verdiğimi söyleyeceğim şimdi. O halde düşüyor. Düşünce de askerler tutukluyorlar ve saraya doğru getiriyorlar. Şimdi saraya gelirken bir tablo aktaracağım size. Ne olur o tablodaki bazı şeyleri bizatihi muhatap kendiniz olarak, kendi üzerinize alarak anlayın. Anlayın ki burada da bugün bu dersi yapmamızın bir anlamı olsun. Asıl maksat o zaman hasıl olsun. Askerler tarafından taşınıp gelince zor yürüyor zaten Müslim bin Akil. Sarayın kapısına gelince susuzmuş. Susuzluktan sinesi çatlayacak bir anda askerlere diyor ki bana bir su verir misiniz? Askerler vermiyorlar. O hali uzaktan seyreden Amr İbni Hureys isimli zat, kölesi Süleyman isimli zata diyor ki al bu tası, ona bir su götür. Suyu alıyor, Müslim bin Akil'e götürüyor. Müslim bin Akil'in kolları yaralı olduğu için kollarıyla, elleriyle tutup suyu içemiyor. Ağzıyla şöyle suya eğiliyor. Eğilir eğilmez de dudağı yaralandığından dolayı bir anda tasın içi kan doluyor. O suyu içemeyeceği için suyu boşaltıyor köle Süleyman. Bir daha doldurup getiriyor. Bir daha eğiliyor, yine içemiyor, kan doluyor. Onu da boşaltıyor. Üçüncü kez bir daha doluyor. Tam içecekken ön iki dişi tasın içine düşüyor. Ve Müslüm diyor ki anlaşıldı. Rabbim dünyadaki rızkımı kapatmış, bana cennette su içirecek. Artık bana bu dünyadan nasip yok diyor. Ve susuz bir biçimde İbni Ziyad'ın huzuruna gidiyor. İbni Ziyad'ın huzuruna girdiği zaman o vilayetin valilerin muhafızları valiye selam ver diye onu eğmeye çalışıyorlar.

Müslim bin Akil diyor ki İbn-i Ziyad'a, bir şey istesem yapar mısın? İdamlıklara son şansı, son sorusu sorulur değil mi? O da onun gibi bir talepte bulunuyor. Kavmimden bir adamla beni görüştürür müsün? Benim kavmimden olan birisi. Müslim bin Akil'in bu talebini duyunca İbn-i Ziyad tamam diyor. Şöyle o mecliste bulunanlara bir bakıyor, kim var? İsimler var, söylemeyeyim isimleri, ama bir ismi seçiyor. Seçtiği isim Müslim bin Akil'in kavminden bir isim. Kim? Ömer İbni Sad. Meşhur sahabi Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Babaları arkadaş, Ömer İbni Sad'la da Hazreti Hüseyin de, Müslim bin Akil de, Hazreti Hasan da aynı zeminde yetişmişler. Hepsi çocukluk arkadaşları. Ona söyleyeceğim diyor. Ömer korkuyor gelmeye. Müslim bin Akil'in o talebini duyunca İbn-i Ziyad git diyor. Git bakalım ne diyecek. Varıyor Müslim bin Akil'in yanına. Askerler baş başa bırakıyorlar. Üç talepte bulunuyor. Asıl benim sizin dikkatinize vereceğim birinci madde. Bakın böyle bir zeminde Müslim bin Akil nasıl bir şey isteyecek, ne söyleyecek? Ehli beyt neymiş? Ehli beytten olmak ne demekmiş? Gerçek manada bir mücahit ve bir müvahhid nasıl olunurmuş? Aslında söylenecek bu sözden anlayacağız. Zemini bir daha hatırlayın Allah aşkına ki sözün tesirini daha iyi anlamış olasınız. Yaralı bir biçimde o halini zihninizde canlandırın. Kufe'de ihanet görmüş, herkes tarafından terk edilmiş, bir yalnız başına kalmış. Böyle bir zeminde üç şey isteyecek. Birincisi diyor ki Ömer İbni Sad'a, ben Kufe'ye geldim diyor. Kufelilerden 600-700 dirhem borç aldım. Falanca falancaya borcum var. Ne olur onları öde. Allah'a karşı beni borçlu gönderme. Allah aşkına ne dersiniz siz buna? Zemini bir hatırlayın ve bu sözü öyle anlayın. Bu sözü anladığınız zaman siz Ehl-i Beyt'in mücadelesini anlarsınız. Emin olun Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da cesedinin paramparça olması kadar mühim bir meseledir bu. Müslim bin Akil'in oradaki o hassasiyeti bu işin din için yapıldığının en bariz göstergesidir. İhanet görmüşsünüz, terk edilmişsiniz, siz halen aldığınız borcun peşine düşmüşsünüz. Niye? Müslimleri yetiştiren aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara bunu öğretmiş çünkü. Bir gün gelmiş bir cenaze, var mı bu zatın borcu demiş Efendimiz. Var demişler ya Resulallah. Arkadaşınızın cenazesini kılın, ben kılmam demiş. Bu nedir Allah aşkına? Efendimiz bir şey öğretecek. Bir işin hassasiyetini öğretecek. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmemeyi öğretecek. Bu iş konusunda Allah'ın sözünün ne olduğunu öğretecek. Bu meselenin ne kadar mühim olduğunu öğretecek. Başka ne yapsın Efendimiz? Ne yapacak sahabe? Toplanacak, o borç ödenecek. Ya Resulallah borcunu biz ödedik diyecek. O zatın cenaze namazı öyle kılınacak. Bunu gören sahabe borç ödeme konusundaki hassasiyetini, varın siz hesap edin. Müslim bin Akil de o mektepte, o iklimde yetişen bir yiğittir. Onun tavrı da böyle olacaktır. Çok şey söylenir bu mesele hakkında ama asıl meselemiz bu olmadığı için geçiyorum. Ama ne olur bu konudaki hassasiyeti anlayın ve Müslümanlar olarak aç kalma pahasına dahi kimsenin hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeme konusunda hassasiyetlerimizi daha da arttıralım. Bu mühim bir meseledir. Eğer istiyorsanız cenazenize Peygamber aleyhissalatü vesselam teşrif etsin, ashab teşrif etsin, melekler teşrif etsin, yapacağınız o iş sadece imamın haklarınızı helal edin sözüyle helal olsun diye orada söylemekten ibaret olmadığını bilerek Allah'ın huzuruna kimsenin hakkıyla gitmemek olduğunu bilin. Müslim bin Akil bunu bilen yiğitlerden birisiydi. İlk istediği o. İkincisi, Ömer diyor, ne olur

bir elçi bul, Hüseyin'e haber gönder, sakın bu ihanet yurduna gelmesin. Çünkü ben ona mektup yazdım, o şimdi yolda geliyordur. Sen ona bunu ulaştır ve gelmesin. Üçüncüsü, duydun İbn-i Ziyad'ın biraz önce ne dediğini. Senin onun yanında itibarın var. Kullan o itibarını, benim cesedimi teşhir ettirme. Niye bu derdi var Müslim bin Akil'in? Cesedi teşhir olsa ne olur, olmasa ne olur? Abdullah İbni Zübeyir anası Esma ile konuşuyor. Esma'ya diyor ki ben öleceğim ama korkum şu ki bunlar benim cesedimi teşhir edecekler. Ana ne diyor Esma? İslam'ın anası o. Kesilen koyunun postu yüzülmüş ne olur, yüzülmemiş ne olur? Sen onun derdinde misin? Bırak onu Allah'a diyor. Aslında Müslim bin Akil'in derdi de kendi bedeninin teşhir edilmesi değil. Ama orada İbn-i Ziyad onu niye yapacak? Bir daha kimse baş kaldırmaya cesaret edemesin. İnsanların cesareti kırılmasın diye Müslim bin Akil gider ayak bile onu isteyecek. Ona sen ısrar et, cesedimi orada teşhir etmesin. Ömer İbni Sa'd bu üç talepten iki tanesini yerine getirecektir. Borcunu da ödeyecek. Hazreti Hüseyin'e temsilci de gönderecek ama üçüncüsünü yapamayacak. Ne yapacaksa İbni Ziyad onun sözüne itibar etmeyecek. Ve böyle bir konuşmanın ardından Müslim bin Akil muhafızlar eşliğinde sarayın damına çıkarılacak, insanların bakışları altında şehit edilecek. Şehit edilirken onun söylediği bir söz var ki yaşatma meselesinde sahabenin genelinde olan bir cümlenin ve zihniyetin de bir göstergesidir. Zalimlere bir lanet var mı? Asla. Neye lanet var Müslim bin Akil'in dilinde? Allah'a hamdolsun diyor. Bu hali bana yaşattı. Allah'ım bizi aldatan, bize yalan söyleyen ve bizi yüzüstü bırakan zalim kavim ile sen aramızı ayır, onlar hakkındaki hükmü de sen ver. Ne zalimlere bir söz, ne başka bir şey. Ne diyor? O zalim kavim ile aramızı ayır. İhanet eden Kufelilere aslında bir serzeniş var burada. Ne Yezid'e ne İbn-i Ziyad'a. Serzenişi burada Kufelilere'dir. Tekbir sedalarıyla orada canını feda ediyor. Ve Kufe'nin toprağına Ehli Beyt'in akıttığı kanlardan bir tanesi de Müslim bin Akil'in kanı oluyor. Kufe'de hadiseler böyle. Mekke'de nasıl? Hazreti Hüseyin hazırlık aşamasında. Artık işi bitirmiş. Tarihler nedir? Dikkat edin tarihe. O tarihin üzerinden bir şey söyleyeceğim. 8 Zilhicce 60 Hicri olarak. Zilhicce'nin 8'i yani Tevriye günü. Yarın Arafat, öbürsü gün bayram. Ve 8 Zilhicce günü Hazreti Hüseyin yola çıkacak. Niye? Kalsa bir gün haccını yapsa, 3 gün kalsa şeytan taşlasa, sonra yola çıksa olmuyor mu? Onlar mesajlarla büyümüşler. Aslında mesaj verecek Hazreti Hüseyin. Benim bu kıyamım hacdan daha mühim diyecek. Onun derdi bu. Yoksa hac yapmayı Hazreti Hüseyin bilmez mi? Oradayken 8 Zilhicce'de nasıl terk eder insan Mekke'yi? Ama vermek istiyor o mesajı. Yapılan o işin ehemmiyetini insanlara gösterme adına Hazreti Hüseyin'in işi budur. Çıkmaya hazırlanıyor. İnsanlar bölük bölük karşılarında. Kim yok ki? Herkes geliyor. Onu ikna etmek istiyor. Herkese söylediği söz şu: gitmem lazım diyor. Abdullah İbni Ömer geliyor. Abdullah İbni Abbas geliyor. Ebu Said el-Hudri geliyor. Sayın o gün hayatta olan ve Mekke'de olan sahabileri. Zaten hac dönemidir. Sahabenin büyük bir kısmı da o gün Mekke'dedir. Birer birer Hazreti Hüseyin'e geliyorlar. Yalvarırcasına onu ikna etmeye çalışıyorlar. Hazreti Hüseyin'in söylediği söz şu: gitmem lazım. Neden? O sevki ilahiye inanmış. Aslında Kerbela'ya gidişi onun

kaderidir. Bile bile o kaderini oynuyor. O kaderinin gereğini yerine getiriyor. Abdullah İbni Abbas en sonda şunu diyecek. Madem gidiyorsun, kundaktaki çocuklara varıncaya kadar ehlini niye götürüyorsun? Bu kadınların ne işi var savaş meydanında? Onları bırak bari. Hazreti Hüseyin'in cevabı, onların da gelmesi lazım. Niçin? Şehit olacak Kerbela'nın evlatları, şahit olacak Kerbela'nın kadınları. Orada şahit olmaları için götürüyor. Gelsinler, olayın bizzat şahidi olsunlar. Zeynep'in şahsında Kerbela'daki o hadise, o misyon, o tarihi anlamda ayağa kalkış, o kıyam yıllar sonrasına aktarılsın. Hazreti Zeynep olmasaydı Kerbela'nın meydanında Allah aşkına Kerbela'yı konuşabilir miydik? Onunla konuşuyoruz. O bize anlatıyor. O bize anlatıyor Hazreti Hüseyin'in hitabelerini. O bize anlatıyor Hüseyin'in orada söylediklerini. O bize anlatıyor yol boyunca yapılan işleri. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin şehitlerle şahitleri buluşturmak için onları götürüyor. Kendileri şehit olacak. Şahitler de bu olayın şehadetini asırlardan asırlar taşıyacaklar. Abdullah İbni Ömer bir mektup yazıyor. Mektup uzun. Cümlelerden bir tanesi şu: ben Ayşe anamızdan duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demişti ki Hüseyin Babil toprağında şehit olacak. Bunu okuyunca Hazreti Hüseyin gözyaşlarını tutamıyor. Ve diyor ki Ömer'in oğluna söyleyin, daha beni niye ikna etmeye çalışıyor? Bak kendisi yazmış. Ben Allah'ın bana biçtiği rolü yerine getirmek için gidiyorum diyor. Hazreti Hüseyin yine gidecekken Abdullah İbni Ömer çıkıyor karşısına. O mektubu yazmış, ikna olmamış, bizatihi gelmiş. Hac farizasından alıkoyarak gelmiş kendisini sırf Hazreti Hüseyin'i ikna etmek için. Ne yapıyorsa Abdullah İbni Ömer yine ikna edemiyor. Hep aynı söz, gitmem lazım diyor ve yola çıkıyor. Kaç kişi yola çıkışta? Biraz fazladır sayı. Yolda da biraz artacak belli bir yere kadar. Bir aralık o kafilenin sayısının 300 ile 500'e vardığını biliyoruz. Ama sonra kaç kişi kalacaklarına geleceğiz zaten. Hazreti Hüseyin yola çıkıyor. Bütün Ehli Beyt'le beraber. Tenimden sonra vardığı durak, o durağa geldiği zaman orada meşhur şair Ferezdak ile karşılaşıyor. Orası Sifah diye isimlendirilen bir mekan, bir durak. Mekke'ye çok yakın. Biliyorsunuz Tenim Mekke'ye en yakın Mikat mescididir. Sifah durağı da Tenim'e en yakın duraktır. Yani Hazreti Hüseyin orada istese çok rahat geri dönebilir Mekke'ye. Şair Ferezdak'la orada görüşüyorlar. Ferezdak Kufe'den geliyor. Ancak Müslim bin Akil'in şehadetini görmemiş. O şehadetten önce çıkmış, hac maksatıyla da geliyor. O gelirken Kufe'deki sıkıntıları görmüş. Birer birer Müslim bin Akil'in yanından adamların ayrıldığını görmüş. Orada o tarihe geçen sözü söylüyor. Ey Hüseyin diyor, dinlersen beni geri dön. Vallahi Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Yürekleri seninle, seni seviyorlar. Ama kılıçları, ama bilekleri Yezid'ledir. Bu söz adamın dizinin bağını çözer. Bu sözü sıradan biri söylemiyor, bir alim söylüyor. Kufe'yi de çok iyi tanıyan birisidir. Ve hemen Mekke'ye yakındır. Dönebilir Hazreti Hüseyin. Ama yine gitmem lazım diyor. Ne olursa olsun sevki ilahiyeye inanarak, teslim olarak Hazreti Hüseyin yürüyüşüne devam ediyor. Zerot diye bir mıntıkaya geliyor ve orada konaklıyor. Orada konaklanınca Kufe'den gelen iki tane yolcu Müslim bin Akil'in şehit olduğunun haberini getiriyorlar. Hazreti Hüseyin'in o yolculuk boyunca dönmeyi düşündüğü tek yer orasıdır. Müslim bin Akil'in şehadetinin haberini gelince çok üzülüyor. Gözyaşı döküyor orada.
Ah Kufeli.

diyor, babama yaptığınızı, abime yaptığınızı şimdi de bana yaptınız diyor. O ihanet şehrine gidilmez diye içinden geçiriyor. Biraz sonra Ehli Beyt'in diğer gençleriyle, özellikle Müslim bin Akil'in çocuklarıyla konuşunca hayır diyor, gitmem lazım deyip tekrardan yola koyulmak için hazırlığa girişiyor. O anda da Ömer İbni Sad ile Muhammed İbni Eş'as'ın gönderdiği iki temsilci gelip Hazreti Hüseyin'e yetişiyorlar. Onlar verilen söz gereği haberi getirmişlerdir ama iş işten geçmiştir. Zerat'tan hareket edeceği anda, Zerot'tan Züheyr İbni Kayn isimli bir zatla Hazreti Hüseyin'in bir buluşması oluyor. O buluşmayı size anlatmam lazım. Bu zat Kufeli, duymuş Hazreti Hüseyin Kufe'ye doğru gidiyor. Haccını yapar yapmaz sünnete münnete kalmadan farizayı yerine getirir getirmez yola çıkmış. Duraklamadan da hareket etmiş ki Hazreti Hüseyin'e yetişsin. Zerot denen mıntıkada geliyor. Hazreti Hüseyin'in yanına gidiyor. Kendisini tanıştırıyor. Hacdan geldiğini söylüyor. Yanında mücadele vermek istediğini söylüyor. Hazreti Hüseyin başından geçenleri anlatıyor. Benimle olmak ölmektir diyor. Ölmeyi göze alıyorsan gel diyor. Ben diyor ölmek için buradayım. Gelip dönüyor kendi çadırına. Hanımına ne diyor biliyor musunuz? Seni ben boşadım. Al kardeşini dön Kufe'ye. Ben de kendim ve çocuklarım Resulullah'ın oğluyla beraber ölmeye gidiyoruz. Orada yaptığı bir konuşma var. Ne diyor biliyor musunuz? Ey ailemin fertleri, sizi öyle bir cihada çağırıyorum ki bu cihadın ganimeti şehadet, fethi şehadet, akıbeti şehadettir. Varsanız gelin. Cümleyi anladınız mı? Öyle bir cihada çağırıyorum ki ganimeti şehadet, fethi şehadet, akıbeti şehadettir. Ailesinin bütün fertleri erkekler Hazreti Hüseyin'in saflarına katılıyorlar. Hazreti Hüseyin onların gelişiyle biraz moral buluyor ama ne olacak? Karşıda büyük bir ordu. Hazreti Hüseyin'in yanındaki askerlerin sayısı yüzü bile geçmiyor o anlarda. Ve o anda yine hareket ediyor. Hareket ederken Irak topraklarına geldiği zaman Ubeydullah İbni Ziyad'ın orada konuşlandırdığı bir ordu var. Başında da Hür bin Yezid var. Hür bin Yezid sonraki süreçte göreceğiz farklı bir şekilde bu dünyadan gidecek, şerefli bir biçimde gidecek. O ana kadar gitgeller yaşıyor içinde ama halen içindekini dışarıya vurmamış. Hazreti Hüseyin'in önünü kesiyor. Ben Ubeydullah İbni Ziyad'ın emrini uygulamak zorundayım diyor. Seni Kufe'ye sokmayacağız ve seni farklı bir yerde konaklatacağız diyor. Aslında Kerbela Hazreti Hüseyin'in konaklayacağı bir yer değil. Ama ne dedik? İşin içinde sevki ilahi var. Allah oraya doğru sevk edecek. Zalimin eliyle sevk edecek. Düşmanın eliyle sevk edecek ama sevk edecek. Hazreti Hüseyin diyor ki bırakın diyor, o zaman bir yerde konaklayayım. Hayır diyor, konaklatmıyor Hür bin Yezid. Götürüyor götürüyor götürüyor bir yere getiriyor. Burada konaklayabilirsin diyor. Neresidir diyor burası? Burası Kerbela'dır diyor. Hazreti Hüseyin diyor burası Kerbela mıdır? Evet diyor burası Kerbela'dır. Bir şey söylemiyor Hazreti Hüseyin. O gün tarih bir Muharrem'dir. 10 gün kalacak orada. O günün akşamı Hazreti Hüseyin'in söylediği, Ehli Beyt'in bize rivayet ettiği bir rivayet. Kerbela'nın toprağına ben Sıffın günü babamla gelmiştim diyor. Bizim kaynaklarımıza geçiyor. Zehebi'nin Siyer-ü Alem'in Nübelasında geçen bir rivayeti aktarıyorum. Babam diyor bu topraklardan geçerken burası Kerbela'dır. Belanın ve imtihanın olduğu topraklardır. Vallahi ben aleyhissalatü vesselam efendimizden duydum. O bana dedi ki ey Ali, senin ehlinden olanların burada yükleri aşağıya indirilecek ve burada kanları akıtılacak. İşte burası orasıdır. Burası babamın haber verdiği yerdir. Burası imtihanın
şedid

0: olduğu o topraktır. Ve o topraklarda Hazreti Hüseyin kanını akıtmadan 10 gün boyunca gözyaşını akıtacaktır. Burada bırakayım, takatim de kalmadı. İnşallah Hazreti Hüseyin'in o günlerini de bir dahaki ders anlatayım size. Allah hepimizi istifade ettirsin. Hazreti Hüseyin'in ruhunu diriltenlerden, ruhunu bugünün dünyasına taşıyanlardan etsin. Yüreklerimiz onunla, vallahi seviyoruz. Ben sizin hislerinizin tercümanıyım. Sizin adınıza diyorum, vallahi seviyorsunuz. Ama inşallah Allah elimizi de, bileğimizi de, yüreğimizin tercümanı etsin. Ellerimizi Yezid'in memnun olacağı işlerle uğraştırmayıp, Hüseyin'in memnun olacağı, Hüseyin'in Rabbinin memnun olacağı işlerle uğraştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya kebir olan sen, her secdemde küçült beni. Cürmümün büyüklüğüyle değil, irademin küçüklüğüyle hesapla beni.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19.

0: Hacettepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee. Huzurlu Umre 0312-285-6025.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
2: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve Peygamberimizin ashabı arasına katıldı. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
3: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
2: Peygamberimiz ona döndü ve "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti," dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
0: 134. Bölüm.

0: Peygamberimizin Kureyşlilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlarla ya da müşriklerle müttefik olmak isteyenler taraflarını belirlemişlerdi. Arap kabilelerinin büyük bir çoğunluğu İslam'ı benimsemişti. Bunlardan biri de Huza kabilesiydi. Mekke yakınlarında yaşayan bu kabile savaş durumunda 10 bin asker çıkarabilecek güçteydi. Mekke'ye yüzyıllar önce gelip yerleşmişlerdi. Huzaalılar başından beri İslamiyet'e ilgi duymuşlar, Müslüman olmadıkları dönemde bile Hazreti Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı ılımlı davranmışlardı. Hudeybiye Anlaşması'nın imzalandığı sıralarda Huza lideri de ortamı sakinleştirmek amacıyla oradaydı.
1: Beni dinleyin. Az önce Kureyş ile Muhammed arasında bir anlaşma imzalandı. Biliyorsunuz ben de Mekke temsilcileri arasında bulunuyordum. Bu anlaşmaya göre Arap kabileleri taraflarını belirleyecek. Kureyş'in yanında olmak isteyenlerle Muhammed'in yanında olmak isteyenler bunu açıkça söyleyecek. Bekiroğulları Kureyş tarafında olduklarını ilan ettiler.
2: Onların olduğu yerde biz yokuz. Ezeli düşmanlarımızla aynı safta olmayacağız herhalde.
3: Hem biz yıllar öncesinden Abdülmuttalip'le dostluk içinde olan insanlarız. Muhammed'den de bir kötülük görmedik.
2: Kureyş inatçı ve kibirlidir. Bir şeyi doğru olduğu için değil, kendileri istediği için yaparlar. Onların müttefiki olmak akıl kârı değil.
1: Ben de aynı kanaatteyim. Bizim yanımız Muhammed'in yanıdır. Bunu böyle ilan edeceğim.
4: Arkandayız.
3: Ne dersen sana destek olacağız.
0: Huza'nın bu desteği peygamberimizi çok memnun etmiş, kısa zaman sonra kendilerine bir mektup göndermişti.
5: Medine'den bir mektup var.
6: Resulullah'tan mı?
5: Müttefikimizden diyelim.
6: Hakikati ne zaman kabul edeceksin?
5: Şüphelerim var. Kalbimin bir tarafı onun peygamber olduğunu kabul etmek isterken diğer tarafı direniyor.
6: Şeytanın ayartmasına gelme.
5: Neyse, mektuba dönelim, bakalım ne demiş.
6: Ben de merak içindeyim.
5: Mektup şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi Muhammed'den Budeyl, Busr ve Amroğullarının ileri gelenlerine. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ben sizden dolayı Allah'a hamd ederim. O Allah ki ondan başka tanrı yoktur. Sizinle olan akrabalığıma ve anlaşmamıza hiçbir gölge düşürmedim. Sizin tarafınızdan da bize hiçbir zarar ulaşmadı. Sizler Tihame ahalisi içinde en çok takdir edip beğendiğim ve akrabalık yönünden kendime en yakın bulduğum insanlarsınız. Sizlerden hac ve umre maksadı haricinde Mekke'de oturmamak şartıyla hicret edenlere kendim için tanıdığım hakkın aynısını tanımış bulunuyorum. Sizinle barış anlaşması yaptığımdan beri size asla endişe vermedim. Sizin de benden yana korkacağınız bir şey olmadı. Kendi aranızda da bir ihtilafa düşmediniz. İlave edeyim ki Alkame bin Ulase ile Havza'nın iki oğlu Müslüman olup hicret ettiler. Kendilerine bağlı bulunanlar için de bağlılık yemin ettiler. Sizden bana tabi olanlar için kendime tanımış olduğum hakkın aynısını tanıdığımı bildiririm. Helaller ve haramlar hepimizi aynı derecede bağlayıcıdır. Allah'a andolsun ki ben doğrudan başka bir şey söylemem. Allah sizi sevsin ve ömrünüzü uzun etsin. Sizlere selam olsun.
6: Ve aleyküm selam. Peygamberin duasını almak şu dünyada kaç kişiye nasip olur?
5: Haşimoğullarını oldum olası seversin.
6: Mert insanlardır. Sözlerinin eridirler. Şimdiye kadar bir yanlışlarına şahit olmadım. Niye sevmeyeyim?
5: Ne zamandır tanıyorsun onları?
6: Dur bir düşüneyim. 70 yıldır.
5: Oo.
6: Ya koca bir ömür eder değil mi? Ben bir delikanlıyken Abdülmuttalip'le tanışmıştım. Cesur ve hakikatli bir adamdı.
5: Peki Abdülmuttalip oğullarının Huzalılarla dostlukları neye dayanıyor?
6: Zamanında Abdülmuttalip'in amcası Nevfel onun bazı mallarına el koymuş. Abdülmuttalip de hakkını alamayınca Hazreçli akrabalarından yardım istemiş. Hazreçliler Mekke'ye anlaşmazlığı çözmek için geldiğinde bizimkiler Abdülmuttalip'e destek vermişler. Ondan sonra da Abdülmuttalip bu dostça tavrı unutmamış. Birlikleri güçlenmiş, kuvvetlenmiş. Abdülmuttalip'le Huzalılar aralarındaki dostluğu bir yazıyla belgeleyip Kabe'nin duvarına asmışlar. İki tarafında büyükleri çocuklarına sık sık bu anlaşmaya sadık kalmalarını tembihlerdi.
5: Evet, söylenenlerin bir kısmını hatırlıyorum. Biz onları bir güvence olarak görürdük. Onlar da bizi.
6: Ahde vefa önemli bir erdemdir.
5: Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi?
6: Aramızdaki dostluğun etkisi var, evet. Ama sadece ondan değil. Onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum. Sen akıllı bir adamsın ama bu konuda gözlerini kapatıyor, kulaklarını tıkıyorsun. O Allah'ın peygamberi. Bunu kabul et. Bak kavminin neredeyse hepsi Müslüman oldu. Bu şereften mahrum olma.
5: Dedim ya, aklıma takılan birkaç şey var. Muhammed'le görüşüp konuşmam lazım.
6: Vakit kaybetme.
0: Bekiroğulları ile Huzalıların yıllardır süren düşmanlıkları Hudeybiye anlaşmasının ardından daha da alevlenmişti. Hudeybiye bir barış anlaşmasıydı. Buna göre Kureyş ahalisiyle Medine'deki Müslümanlar kendi taraftarlarıyla beraber 10 yıl güven içinde yaşayacaklardı. Savaşsız geçen bir seneden fazla bir zaman Bekiroğullarının harekete geçmesi için yeterli olmuştu. Madem ki iki tarafta birbirine söz vermişti, gece yapılacak ve nereden geldiği belli olmayan bir saldırının suçlusu aranmazdı. Bu düşüncelerle yola çıkan Bekiroğullarının lideri, Kureyşlilerden kendisine destek çıkan birkaç kişi de buldu. Kabe'yi ziyaret bahanesiyle geldiği Mekke'de gizli toplantılar yapmaya başladı.
4: Bekiroğullarının lideri Nevfel, seni buralarda ne kadar sık görür olduk. Beytullah'a ziyareti mi geldin yine?
7: Hem ziyaret hem ticaret.
4: Hayırlı işler peşindeymişsin diye duydum.
7: Öyle. Ben de seninle görüşecektim. Tasarladığım işlerde belki bana ortak olursun. He?
4: Neden olmasın? Gel şöyle bir oturup konuşalım. İçecek bir şeyler getirin bize. Serin olsun.
7: Kulağına gelenler neler söyle bakalım.
4: Huzalılarla bir alışveriş yapacakmışsın.
7: Doğru, karlı bir alışveriş.
4: Planın nedir? Anlat bana.
7: Sizin şu Muhammed'den ne çektiğinizi cümle alem biliyor. Biz de yıllardır Huzalılarla düşmanlık yaşıyoruz. Bu anlaşma ikimizin de lehine çevrilebilir. Bir gece baskınıyla biz Huzalılardan kan diyetimizi alırız. Siz de bizi desteklersiniz.
4: İyi de... Bu anlaşmanın ihlali demek olur. Bu da Kureyş'in tekrar Muhammed'le savaşması anlamına gelir. 4 senede üst üste 3 büyük savaş yaşadık. Kaybımız büyük. Buna cesaret edemeyiz. Biraz daha güçlenmeye ihtiyacımız var.
7: Sizin bize destek vereceğinizi kimse bilmeyecek. Dediğim gibi bir gece baskını yapacağız. Huzayn'ın kolunu kanadını kırarsak Muhammed büyük bir müttefikini kaybetmiş olur. Hem de yanı başımızdaki bir düşmandan emin olmuş oluruz.
4: Bu teklifi yaptığın ilk kişi ben değilim. Diğerleri nasıl cevap verdiler?
7: Onlar bu işin gizli kalması şartıyla destek vereceklerini söylediler.
4: Ebu Süfyan da mı onayladı?
7: Hayır, onun haberi yok. Onun bu işe onay vereceğini sanmıyorum.
4: Olmaması daha iyi. İşler umduğumuz gibi gitmezse planları bilmeyen birinin arayı düzeltmesi daha kolay olur.
7: İşler tıkır tıkır ilerleyecek. Sen endişe etme. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş. Yeter ki sen destek ver. İkrime de bizimle olacak.
4: Siz her adımı planlamışsınız. Bundan sonra bana da ancak destek olmak düşer. Şimdi ne istiyorsun benden? Söyle bakalım.
7: Senden de böyle asil bir cevap beklerdim. Beni yanıltmadın. Gel, konuşalım.
0: Bekiroğulları kısa sürede Kureyş'in desteğiyle harekete

0: gecenin zifiri karanlığında Huzalılardan öldürebildikleri kadar adam öldürmekti. Huzalıların yaşadığı yerin bir kısmı harem sınırları içinde kalıyordu. Harem, Allah'ın kutsal beldesi sayılır, burada kan dökmek cesaret isterdi. Bu bölgeye gelinip de saldırı emri verildiğinde askerlerden bazıları endişelerini dile getirdiler.
1: Ama burası harem bölgesi.
2: Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir.
1: Burada değil bir insan, hayvan bile öldürülmez. Bu yasağı çiğnersek Tanrı'nın gazabına uğrarız.
2: Nefel, gel vazgeç. Burada bu günaha sokma bizi.
3: Sizler geçmişte hareme gelen hacıları soyar dururdunuz. Şimdi düşmanınızdan intikam alma fırsatını bulmuşken bundan mı çekiniyorsunuz? Bugün benim için ilah milah yoktur. Askerler, size emrediyorum. Gördüğünüz her adamı kılıçtan geçireceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Öcümüzü almadan dönmeyeceksiniz. Yürüyün!
0: O gece Bekir oğulları Huzalıların çadırlarına dalarak savunmasız insanları kılıçtan geçirdiler. Önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlardı. Yüzlerini örterek kimliklerini sakladıklarını sanan bu eşkıyalar, hayatta kalan birkaç kişi tarafından teşhis edilmişti. Sabah gün ışığında katliamı duyan diğer kabile mensupları buraya akın ettiler ve tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştılar. Bu artık kabileler arasında bir kan davası meselesi değildi. Düpedüz savaş ilanıydı. Bekir oğulları Huzalıları hedef alarak Kureyş'le Müslümanların arasındaki barışı bozmuş oluyordu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.

0: saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Ebu Ümame radıyallahu anh'ın bir cenazede insanlara nasihatte bulunması. Süleym bin Amir şöyle anlatıyor. Şam'da teşhiye edenler arasında Ebu Ümame el-Bahili'nin de olduğu bir cenazede bulundum. Cenaze defnedildikten sonra Ebu Ümame şunları söyledi. Ey insanlar! Şu anda sizler haseneleri ve seyyiyeleri paylaştığınız bir konakta yaşıyorsunuz. Yakında buradan başka bir konağa taşınacaksınız ki, eliyle kabri göstererek, işte o konak şurasıdır. Burası yalnızlık ve karanlıklar ve böcekler evidir. Burası darlık yurdudur. Daha sonra buradan mahşer yerine gönderileceksiniz. Mahşer yerinde Allah'ın dilediği bir süre ve emri gelinceye kadar kalınır. Bu sırada bazı yüzler ağrır, bazıları ise kararır. Sonra buradan başka bir konağa götürüleceksiniz ki, burası zifiri karanlıktır. Burada müminlere birer nur verilir. Kafir ve münafıklarsa bundan mahrum kalırlar. Bu durum Allah'ın kitabında şöyle temsil edilmektedir. Kafirlerin küfürleri ve küfre bağlı amelleri, üzerini yığın yığın dalgalar kaplayan, daha üstüne bulut çöken, engin deryadaki karanlıklar gibi karanlıklar üzerine çökmüş karanlıklara benzer. Öyle ki böyle zulmete düşen insan, o zifiri karanlıkta elini kaldıracak olsa neredeyse onu bile göremez. Allah bir kimse için nur, hidayet kılmadıktan sonra onun nuru, hidayete ermesi olamaz. O gün kâfirler ve münafıklar müminlerin nurlarından faydalanamazlar. Bu tıpkı körlerin gözleri sağlam olan kimselerden faydalanamamalarına benzer. O gün münafık erkeklerle kadınlar müminlere, "Bize bakın, nurunuzdan bir parça ışık alalım," diyeceklerdir. Ancak onlara, "Arkanıza dönün ve orada nur arayın," denilir. Bu münafıklar için aldatıcı bir tuzaktır. Çünkü Allah Teala, münafıklar güya Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Oysa Allah onların hilelerini başlarına geçirir, buyurmaktadır. Onlara, "Arkanıza dönün ve orada nur arayın," denilecek ve arkalarına döndüklerinde de aralarına kapısı bulunan bir duvar çekilecektir. Bu duvarın İç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Ebu Ümame'nin kendisini ziyarete gelen bazı kimselere nasihatta bulunması. Süleyman bin Hubeyb şöyle anlatıyor. Birkaç kişiyle birlikte Ebu Ümame'nin evine gitmiştik. Kendisi zayıf ve çok yaşlı birisiydi. Ancak şuuru çok açık ve konuşması da çok düzgündü. İlk sözleri şu oldu. "Şu meclisiniz Allah Teala'nın aleyhinize hüccetidir. Çünkü Hazreti Peygamber kendisine gönderilenleri sahabilerine, onlar da Hazreti Peygamber'den dinlediklerini diğer insanlara tebliğ ettiler. Siz de benden işittiklerinizi tebliğ ediniz." Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü. "Üç sınıf insan vardır ki Allah Teala onlara ya şehit düşerek cennete dahil edilmelerini ya da büyük sevap ve ganimetlerle evlerine dönmelerine dair teminat vermiştir. Birincisi, evinden Allah yolunda savaşmak için çıkan kişidir. Bu kişi ya şehit düşerek cennete girecek ya da büyük ecir ve ganimetlerle evine dönecektir.

İkincisi, abdest alarak mescide giden kişidir. Bu kişi oradan evine büyük sevaplar ve manevi ganimetlerle döner. Orada ölecek olursa da cennete gider. Üçüncüsü ise evine girdiğinde selam veren kişidir. Cehennemde 7 aşamalı bir köprü vardır ki bunun ortasında Allah'ın kaza ve kaderi bulunur. Kul oraya geldiğinde kendisine üzerinde hangi borçlar vardır diye sorulur. O da "Ey Rabbim, şu şu borçlarım var." diyerek tüm borçlarını sayar. Çünkü insan o gün Allah'tan hiçbir söz gizleyemez. Bunun üzerine Allah Teala ona "O halde borcunu öde." buyurur. Kul da verebilecek hiçbir şeyi bulamadığını söylediğinde de meleklere onun iyiliklerinden alarak hak sahibine verilmesini emreder. Böylece hiçbir şey kalmayıncaya kadar onun iyiliklerinden alınarak hak sahibine verilir. İyilikleri bittikten sonra da hak sahiplerinin günahlarından alınarak ona yüklenir. Bu şekilde dağ gibi hasenelerle gelen bazı kimselerin ellerinde bir tek haseneleri bile kalmaz. Üstelik bir de hak sahiplerinin dağ gibi günahlarını da yüklenir. Ey insanlar! Sakın doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ey insanlar! Siz cahiliye insanlarından daha fazla dalalettesiniz. Çünkü Allah Teala kendi yolunda infak ettiğiniz her dinarınıza 700 dinar, her dirheminize 700 dirhem vaat etmesine rağmen sizler mallarınızı onun yolunda harcamıyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki siz bunca ülkeyi altın ve gümüşle süslenmiş kılıçlarla değil, kemik ve kurşun parçalarıyla süslenmiş demir kılıçlarla fethettiniz. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh'ın nasihatleri. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Müttakiler, insanların büyükleri, alimlerse önderleridir. İlim meclislerinde oturmak ibadettir. Ve bu, insanın imanını ve bilgisini artırır. Siz, gece ve gündüzün üzerinden geçip gitmekte olduğu bir yol üzerinde bulunuyorsunuz. Her geçen gün sizi ecelinize biraz daha yaklaştırmaktadır. Amelleriniz hesaba çekilmeniz için bir defterde muhafaza edilmektedir. O halde sanki bir yolculuk yapacakmışsınız gibi yol hazırlığı yapınız. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh'ın nasihatleri. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Müttakiler, insanların büyükleri, alimlerse önderleridir. İlim meclislerinde oturmak ibadettir. Ve bu, insanın imanını ve bilgisini artırır. Siz, gece ve gündüzün üzerinden geçip gitmekte olduğu bir yol üzerinde bulunuyorsunuz. Her geçen gün, sizi ecelinize biraz daha yaklaştırmaktadır. Amelleriniz, hesaba çekilmeniz için bir defterde muhafaza edilmektedir. O halde, sanki bir yolculuk yapacakmışsınız gibi yol hazırlığı yapınız. Sahabilerin Bedir gününde meleklerden yardım görmeleri. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Ebu Üseyd gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün bana şunları söyledi. Ey yeğenim! Allah'a yemin ederim ki şu anda Bedir'de bulunsak ve Allah Teala da gözlerimi bana geri verseydi, imdadımıza gelen meleklerin çıktıkları vadiyi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim. Melekler Bedir gününde ucunu arka taraflarına sarkıttıkları beyaz sarıklar giymişlerdir. Huneyn gününde ise sarıklarının rengi yeşildi. Onlar Bedir hariç hiçbir savaşta düşmanla savaşmamışlardır. Yaptıkları sadece müminlerin sayılarını çok göstermekti. Hazreti Peygamber'in azatlısı Ebu Rafi şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Abbas'ın hizmetçisiydim. İslam dini bulunduğum ev

girmiş, Abbas'la karısı Ümmül Fadl Müslüman olmuştu. Onlarla birlikte ben de Müslüman olmuştum. Hazreti Abbas kavminden korkuyor ve onlara aykırı harekette bulunmak hoşuna gitmiyordu ve bu yüzden de Müslümanlığını gizliyordu. Zengindi ve malı ticaret yaptığı için kavmi arasında dağılmış durumdaydı. Ebu Leheb Bedir Savaşı'na gitmeyerek yerine As bin Hişam bin Mughire'yi göndermişti. Kureyş'ten bir kişi savaşa gitmediğinde yerine bir başka kişiyi gönderirdi. Kureyşlilerin Bedir'de mağlup ve tarumar oldukları haberi geldiğinde Allah Teala Ebu Leheb'i rezil etti ve o üzüntüsünden ölüm derecesine geldi. Bizse içimizden büyük bir sevinç hissettik. Ben bünye bakımından zayıf bir kişiydim. Zemzem hücrelerinden birinde ok yontuyordum. Allah'a yemin ederim ki haberin geldiği gün Ümmül Fadıl da orada bulunduğu halde yine o hücrede ok yontuyordum. Gelen haber bizi çok sevindirmişti. O sırada Ebu Leheb karşıdan çıka geldi. Ayaklarını sürüyerek öfkeli ve üzgün bir şekilde yürüyordu. Bulunduğumuz hücrenin yanına geldiğinde onun duvarının dibine oturdu, sırtı benim sırtıma dönüktü. Bu sırada halk, Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalip geliyor, dediler. Ebu Leheb onu yanına çağırarak, ''Ey yeğenim, anlat bakalım, ne haberler getirdin?'' dedi. Ebu Süfyan bin Haris gelip amcası Ebu Leheb'in yanına oturdu. Halksa ayakta duruyorlardı. Ebu Leheb, ''Ey yeğenim, durum nasıl? Bana haber ver.'' dedi. Ebu Süfyan da şunları söyledi. ''Allah'a yemin ederim ki, biz onlarla karşılaştığımız ilk anda sırtımızı kendilerine çevirdik. Onlar bizi diledikleri şekilde öldürüyorlar ve diledikleri şekilde esir ediyorlardı. Ancak ben bu konuda halkı kınamıyorum. Çünkü biz doğru atlara binip, bembeyaz elbiseler giymiş bazı kimselerin yerle gök arasında durduklarını gördük. Allah'a yemin ederim ki bunlar hiçbir şey bırakmıyorlar ve hiç kimse de kendilerine mukavemet edemiyordu.'' Bunun üzerine dayanamayarak hücrenin perdesini kaldırıp, ''Allah'a yemin ederim ki onlar meleklerdir.'' dedim. O zaman Ebu Leheb elini kaldırıp bütün kuvvetiyle bana bir tokat attı. Karşı koymak istediğimse de çok güçsüz olduğumdan hiçbir şey yapamadım. Ebu Leheb beni kaldırıp sırtüstü yere vurdu. Sonra da göğsüme çıkarak bana vurmaya başladı. Bu durumu gören Ümmül Fadıl, hücrenin direklerinden birini yerinden sökerek onunla üzerime çullanmış olan Ebu Leheb'in kafasına vurdu. Ebu Leheb'in başı fena halde yarıldı. Sonra da, ''Efendisi Abbas burada yoktur diye kölesine zulüm mü edeceksin?'' dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb perişan bir vaziyette kalkıp gitti. Allah'a yemin ederim ki Ebu Leheb o günden sonra ancak 7 gün yaşadı. Allah Teala ona Adese denilen bir hastalığı musallat etti ve bu hastalık onu öldürdü. Ebu Leheb öldüğünde oğulları onun cesedini 3 gün içeride bıraktılar. Ona yaklaşmaya korkuyorlardı. Çünkü Kureyşliler onun ölümüne sebep olan hastalıktan, taundan kaçtıkları gibi kaçarlardı. Sonunda ceset çürüyüp kokmaya başladı. Bunun üzerine bazı kişiler Ebu Leheb'in oğullarına, ''Azap olmaz hocalar, utanmıyor musunuz? Babanızın cesedi evde kokmaya başlamış ve siz hala onu defnetmiyorsunuz.'' dediler. Onlar da bu hastalığa yakalanmaktan korktuklarını söylediler. O zaman adamın biri, ''Bu konuda ben size yardımcı olurum.'' dedi. Onu yıkamadılar. Fakat üzerine su döktüler. Ancak bunu da cesede yaklaşmaksızın uzaktan yaptılar. Sonra da cesedi Mekke'nin üst taraflarında bir yere götürüp bir duvara dayadılar ve üzerine de taş yığdılar.

Huneyn gününde meleklerin sahabilerin imdadına koşması. Huneyn gününde Hazreti Peygamber ve ashabıyla karşı karşıya geldiğimizde onlar önümüzde bir koyun sağımı kadar bile dayanamadılar. Arkalarına düşerek onlara vurmaya başladık. Hazreti Peygamber'in yanına gelinceye kadar bu böyle devam etti. Yaklaştığımızda onun Hazreti Peygamber olduğunu gördük. Onun çevresinde bulunan güzel yüzlü, bembeyaz bazı erkekler bize, "Geri dönün, ey yüzleri kara kimseler!" dediler. Bunun üzerine dağıldık ve bu kez de sahabiler bizim omuzlarımıza bindiler ve böylece yenilgiye uğradık. Ashabın Uhud ve Hendek savaşlarında meleklerle desteklenmesi. Hazreti Peygamber Uhud gününde Mus'ab bin Umeyr'e sancağını verdi. Hazreti Mus'ab şehit düştü. Onun suretinde bir melek sancağı aldı. Akşama doğru Hazreti Peygamber, "Ey Mus'ab, gel," dedi. Melek Hazreti Peygamber'e dönerek, "Ben Mus'ab değilim," deyince Hazreti Peygamber onun melek olduğunu ve imdada geldiğini anladı. Hazreti Peygamber'in Beni Kurayza Yahudileri üzerine yürüdüğünde Cebrail ve askerlerinin Beni Ganem sokaklarında kaldırdıkları toz bulutunu görür gibiyim. Hazreti Peygamber ve ashabı silahlarını çıkardılar. Cebrail Resulullah'a geldi. Hazreti Peygamber Cebrail'i karşılamaya çıktı. Cebrail atının göğsüne dayanmıştı. Hazreti Peygamber'e, "Biz hala silahlarımızı bırakmadık. Kalk, Beni Kurayza Yahudilerinin üzerine yürü," dedi. Hazreti Peygamber, "Arkadaşlarım yoruldu. Onlara birkaç gün mühlet versek iyi olacak," dedi. Cebrail, "Hayır, kalk ve Beni Kurayza'ya saldırıya geç. Yemin ederim ki atımı kalelerinin içine süreceğim," dedi. Sonra yanındaki meleklerle beraber yürüdüler. Atlarının Ensardan Beni Ganem'in sokaklarında çıkardıkları tozlar göklere yükseliyordu. Bir meleğin Ebu Malak adlı sahabiye yardım etmesi. Ashabdan Ebu Malak adında bir adam vardı. Ebu Malak ticaretle uğraşırdı. Başkalarının parasını da çalıştırırdı. İbadet ve takva sahibi bir kimseydi. Bir ara ticaret için sefere çıkmıştı ve silahlı bir hırsıza rastladı. Hırsız, "Eşyalarını yere bırak, seni öldüreceğim," dedi. Ebu Malak, "İşte mal, senin olsun. Niye beni öldüreceksin?" deyince, hırsız, "Senin kanını istiyorum," dedi. Ebu Malak, "O halde bana imkan ver de namaz kılayım," dedi. Hırsız, "İstediğin kadar namaz kıl," dedi. Ebu Malak, abdest aldıktan sonra namaza durdu ve namazda şöyle dua etti. "Ey mecid olan arşın sahibi! Ey dilediğini çokça yerine getiren Allah! Kastedilmeyen izzetinle, zulme uğramayan mülkünle senden istiyorum. Arşının etrafını dolduran nurunla senden istiyorum ki bu hırsızın şerrinden beni koruyasın. Ey yardım eden, bana yardımcı ol." Bu duayı 3 defa tekrar etti. Baktı ki karşıdan bir süvari gelmektedir. Elinde bir süngü vardır. Bu süngüyle hırsıza vurarak onu öldürdü. Sonra tacirin yanına geldi. Ebu Malak, "Sen kimsin ki Allah senin vasıtanla beni kurtardı?" dedi. Süvari, "Ben 4. semanın meleklerindenim. Sen bu duayı okuduğun zaman baktım ki gök kapısı çatırdayarak açıldı. İkinci defa okuduğunda baktım semadaki gök ehli feryada başladı. Üçüncü defa okuduğunda bu üzüntülü bir kişinin duasıdır," denildi. "Ben Allah'tan bu adamı kurtarmak vazifesini bana vermesini istedim," dedi. Bunları söyledikten sonra melek şöyle devam etti. "Seni müjdeliyorum. Bil ki kim abdest alır, 4 rekat namaz kılar, bu duayla dua ederse, ister üzüntüsü olsun, isterse olmasın, duası kabul olunur," dedi. Bir meleğin

0: Zeyd bin Harise'nin yardımına gelmesi. Kulağıma geldiğine göre Zeyd bin Harise, Taif'te bir kişiden bir katır kiralamış, katır sahibi şu şartı ileri sürmüş: İstediğim yerde seni konaklandırırım. Sonra katır sahibi Hazreti Zeyd'i bir harabeye götürüp in demiş. Zeyd bin Harise inmiş ve orada bir sürü ceset görmüş. Katırın sahibi onu öldürmek isteyince, yakamı bırak da iki rekat namaz kılayım, sonra beni öldür demiş. Adam da, kıl namazını, şu adamlar senden önce namaz kıldılar, fakat namazları onlara hiçbir yarar sağlamadı demiş. Namazı kıldıktan sonra beni öldürmek üzere geldi. O zaman, ey Erhamer Rahimin diye Allah'ı çağırdım. Sakın onu öldürme diye bir ses işitti. Bu ses onu korkuttu. Bu sesin kimin olduğunu araştırmak için etrafa çıktı, baktı, kimseyi göremedi. Beni öldürmek üzere gelince bir defa daha, ya Erhamer Rahimin diye seslendim. Üç defa böyle oldu. Baktım ki bir süvari, elinde bir süngü ve onun başında ateşten bir parça olduğu halde geliyor. Süngüyle adamın karnına vurup arkasından çıkardı ve adam öldü. Süvari bana dönerek, sen birinci defa ya Erhamer Rahimin dediğinde ben birinci sema katındaydım. İkinci defa bunu söyleyince yeryüzüne, en yakın olan semaya geldim. Üçüncü defada bunu deyince sana geldim dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33

0: 56-33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Suretul Ma'ric. Ma'ric suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Ma'ric, Ma'raç kelimesinin çoğulu, cemisi. Yükseliş, yolları demek. Ma'ric, meleklerin Allah Teala'ya yükselme, ulaşma yolları, ondan bahsediyor. Müfessirlere göre, rivayetlere göre Ma'ric suresi bir önceki Hakka suresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Hakka suresine baktığınız zaman فَاِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَ orada bir defa sura üflemeden bahsediyordu. Sonra neler oluyordu? Kıyametin oluş sürecini bize anlatmıştı Allah Azze ve Celle Hakka suresinde. Şimdi bu sure bir anlamda önceki surenin tamamlayıcısı, tetinmesi mesabesinde. Surede temel mevzu, ana mevzu kıyamet. Kıyametin kopması ve insanların bunu inkar etmesi. İnkar eden bir toplum var. O toplumu Allah Teala kıyametin hakikatini anlatıyor. Peki neden anlatıyor? Aleme bakıyorsunuz. Alemde bir muvazene var, bir denge var. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَانِ Allah Teala o aleme mizanı koydu. O mizanın sahibi bu alemi adaletsiz bırakır mı? Burada insanlar zulmediyorlar, ihanet ediyorlarsa mutlaka bunun hesabı olmalı. Allah Teala'nın yarattığı her şeyde adalet varsa, yani hayvanlar hayvan olarak dünya kurulduğundan bugüne, yaratıldıklarından bugüne kadar hayvan olarak yaşıyorlar. İnsan olmadılar, evrim geçirmediler. İnsanlar da kendi dünyalarında yaşıyorlar. Bitkiler kendi dünyalarında, kendi kurallarıyla yaşıyor. İnekten inek dünyaya geliyor. Tohum, armut ağacına aitse, ondan armut büyüyorsa, armut ağacı oluyorsa, o halde Allah Teala bu dünyaya bir adalet koymuştur, bir mizan, ölçü koymuştur. Eğer onu insanlar kendi iradeleriyle bozuyorlarsa, kendi iradeleriyle zulmediyorlar ise Allah Teala bunun hesabını sormalıdır. Adalet bunu gerektirir. O da ahirette olacak. Onu anlatıyor. Kıyamet şuuru Müslümanlara, müminlere aşılıyor. Pek çok surede olduğu gibi burada da müminlere kıyamet şuuru veriyor. Sureyi farklı bölümlere ayırabiliriz. Birinci bölüm se'ele sa'ilun bi'azabi vaki diye buradan başlar. Birinci ayet-i kerimeden başlar. Se'ele sa'ilun, soran birisi, sorduğu, sorucu olan biri, talep eden birisi, o anlamda da kullanabiliriz. Soruyor neyi? Kafirler için gelecek azabı. Eğer Mekke müşrikleri babında alırsak, öyle değerlendirirsek, onlar inkar babında, istihza babında soruyorlar. Peki burayı nereye kadar alırız, nereye kadar devam eder? 18. ayet-i kerimeye kadar innel insane hulika helua. Yani insan tahammülsüz, sabırsız yaratıldı, ondan bahsediyor. Oraya kadar devam ediyor. İnkar edenler, sonra kıyametin kopması, ahiret safhası, onlar inkar edenler nasıl kendi derdine düşecekler, ondan bahsediyor. İkinci bölüm ise innel insane hulika helua. İnsanın, Ademoğlunun hayır ve şer karşısındaki konumundan bahsediyor. Yani hayra nail olduğu zaman nasıl nankör olur, cimri olur, şerle karşılaştığında nasıl bütünüyle umudunu kaybeder, yıkılır, dökülür, ondan bahsediyor. Nereye kadar? 35. ayet-i kerimeye kadar. 36. ayet-i kerime ve sonrası فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْدَع۪ينَ Mekke'den bir tabloyu, müşriklerden, onların toplumlarından, meclislerinden bir tabloyu naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a koşuyorlar. Müşrikler ya da kafirler, münafıklar geliyorlar. Neden toplanıyorlar? Alay etmek, istihza etmek için. Tabi burada kella inna halaknahum mimma ya'lemun. Yani onlar diyorlar ki eğer cennet varsa bu ayak takımı değil, Allah Teala bizi onunla teşrif eder, bize cenneti ihsan eder. Neden Ammar'a, Yasir'e, Sümeyye'ye bunlara cenneti versin? Cenab-ı Hak da inna halaknahu mimma ya'lemun. Yani onlar
neden kendilerini yarattığımızı biliyorlar. Mimma ya'lemuna halaknahum mimma, o şeyden ki ya'lemun, onlar onu biliyorlar. Yani neden yaratılmış olduklarını burada izah etmiyor, ifade etmiyor. Çünkü bayağı bir sudan insanoğlu yaratıldı. O halde dünyaya geldi. O halde burada işaret edilen nokta, asıl mevzuda şudur. Allah Teala hepinizi elem nahlukkum mimma immehin, bayağı bir sudan, mehin bir sudan yarattıysa, o halde birbirinizden yaratılış itibariyle farkınız yok. Birisi o boya, diğeri falan boya ait olmuş olsa da herkesin aslı, esası, menbaı birdir, aynıdır. O cihetle biri diğerinden üstün olamaz. Üstünlük neyle olur? İnne ekremeküm indallahi etkâküm, oraya işaret ediyor. Ve 42. ayet-i kerimeden sonrası ise kafirlerin ahiretteki hallerinden, dirilişten sonraki konumlarından bahsediyor. Fezerhum, ya onları bırak, o kafirleri, yahudu ve yel'abu, kendi batıllarına dalsınlar, dünyada oynasınlar, ta kıyamete kadar bu oyunları devam etsin. Oradaki halleri nasıl olacak, ondan bahsediyor. Peki biz sureye dönersek, se'ele sa'ilun bi'azabi vaki'. Se'ele sa'ilun, yani sa'il sordu, nekire olarak getiriyor. Eğer müşrik olarak alırsanız, Nadir bin Haris soruyor. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadis. Bu adam, nereden hatırlıyoruz biz onu? Lokman suresinden. Ta kalkmıştı Mekke-i Mükerreme'den, Şam'a gitmiş. Orada Kisra'nın, Bizans'ın hikayelerini almış, Mekke-i Mükerreme'ye getirmiş. Orada cariyeler vasıtasıyla onları insanlara arz ediyor, içki veriyor, servis ediyor. Sonra kadınlarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidenlerin yoluna tuzak kuruyordu hikayelerle ve kadınlarla. Onları Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunda alıkoymaya çalışıyordu. Se'ele sa'ilun nekire, Nadir bin Haris konumundaki insanlar olarak değerlendirirsek, bunlar her asırda, her zamanda olacaklar. Bugün televizyon, gazeteler o işlevi görüyorlar. Yarışma programları, eğlence, magazin programları Nadir bin Haris'in mesleğini icra ediyorlar. Kadınla, sahneyle, şöhretle, şehvetle Allah Resulü Aleyhisselam'a giden gençliği o yoldan alıkoymanın mücadelesindeler.

onu yürütüyorlar. Se'ele sa'ilun. Tabii sonra bu adam Bedir'de öldürülür. Burada inkar ediyordu. O azabın olmasını, gelmesini inkar ediyordu. Ya da diyorlardı ki وَاِذْ قَالُ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. Yani وَاِذْ قَالُ اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ. Eğer bu Kur'an-ı Hakim haksa, Allah Teala'dan geliyorsa, o zaman فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, bize semadan taş yağdır diye Allah'a meydan okuyorlardı. Ya da o elim azabı bize getir diyorlardı. Fakat bunu inkar etmek, alay etmek için söylüyorlardı. Fakat وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Allah Teala onlara azap etmedi çünkü Efendimiz Aleyhisselam oradaydı. Rahmet peygamberiydi. Onun hürmetine onlara azap etmedi. O toplumdan müminler kadrosu çıkaracaktı. Ebu Cehil vardı fakat oğlu İkrime Müslüman olacaktı. Pek çok kafirin çocuğu, evladı Müslüman olacaktı. Onların istediğini Allah Teala yerine getirmedi. Çünkü o nesil, o kuşak La ilahe illallah diyecek, Muhammedur Resulullah diyecek. Efendimiz'e, hakikatine, davasına ittiba edeceklerdi. Se'ele sa'ilun. İsteyen kişi, soran kişi sordu. Talip, soran kişi, talep eden ya isteyen, farklı anlamlar verebiliriz. Dua olabilir eğer Efendimiz Aleyhisselam için alırsak. Yani Allah Resulü Aleyhisselam onların helaketi, felaketi için Allah Teala'ya ellerini kaldırdı. Nuh Aleyhisselam için alabiliriz. Çünkü o da kavmine, milletine helak olması için beddua etmişti. Artık bir noktaya kadar geldi. Takatim, tahammülüm kalmadı ya Rabbi demişti. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Bunlardan bir tane yeryüzüne bırakma diye Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Allah Teala'ya ilticası vardı. Peki neyi istedi? Eğer kafirler olarak buradaki sailini alırsak, onlar bi'azabin, o azabı istediler. Vakain, vakı olacak, gelecek, dil kafirine. Kafirler için olacak azabı istediler. Leyse lehu dafi, yani onu defet edecek hiçbir güç yok. Fakat buna rağmen inkar ediyorlar. Lil kafirine, kafirler için gerçekleşecek o azabı, ki onu defetme imkanı da yok. Kimden gelecek? Minallahi, Allah'tan. O Allah'ın sıfatı, vasfı nedir? Minallahi zil mehariç. Mağaraç, onun çoğulu mağaraç, yükselme dereceleri, yolları, derece derece, yıllar, binlerce yıl insanlar yürümüş olsalar o mesafeyi kat edemezler. Vasıtalar kullansalar yine onların taketi buna yetmez. Fakat burası aklın durduğu yer. Nasıl olur melekler kısa zamanda o kadar mesafeyi aşarlar? Çünkü Allah her şeye kadirdir. Alemi yoktan var eden, insanoğlunu bir damla sudan vücuda getiren, yokluktan varlığa taşıyan Allah Azze ve Celle için bunlar sıradan ameliyeler. Minallahi zil ma'aric. Peki kafirler için olacak bu azap kimden geliyor? Yükselme yolları olan Allah Teala'dan. Meleklerin yükselme yollarının sahibi, zil ma'aric olan Allah Teala'dan geliyor. Sonra tarucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktâruhu 50,000 sene. Tarucul melaiketu ve ruhu, melekler ve ruh çıkıyor. Önce umum bir ifade getiriyor melekler, sonra hususi bir ifade, o da ruh, Cibril, Cebrail aleyhisselam. Şerefinden, büyüklüğünden, öneminden dolayı Allah Teala onu müstakil olarak getiriyor. Atul khas alel am. Peki onlar çıkarlar nereye? İleyhi. Buradaki ileyhi yani tıpkı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi inni zahibun ila rabbi, ateşten, Nemrud'un ateşinden çıkar Rabbime gidiyorum. Nereye gider İbrahim Aleyhisselam? İnni zahibun ila rabbi, Rabbimin emrettiği, takdir ettiği mekana gidiyorum. Burada da tarucul melaiketu ve ruhu ileyhi, ileyhi yani Allah Teala'nın meleklerin çıkmasını takdir ettiği, ulaşmasını takdir ettiği, emrettiği noktaya onlar çıkarlar, ulaşırlar. Orada bir makam var, oraya giderler. Fi yevmin, bir günde ki kâne mikdâruhu.

50.000 sene, onların çıkmış olduğu o mesafe o kadar büyük bir mesafedir ki kâne mikdâruhu alâ gayrihim. Yani meleklerin dışındakiler eğer en hızlı vasıtaları kullanmış olsalar, meleklerin bir günde almış olduğu o mesafeyi 50 bin yılda kat edemezler. Yani onun miktarı 50.000 sene, burada kesretten kinaye var. O kadar büyük bir mesafe. Peki bunlar neyi inkar ediyorlar? Allah Teala alemi idare ediyor, yönetiyor, kainat yarattı ve yönetiyor. Ela lehul halku vel emru. Yaratmak da ona, yönetmek de ona ait. Şimdi bunlar meleklerin ancak bu kadar zamanda kat ettiği, kat edebildiği o yol, o yolların sahibi de olan Allah Azze ve Celle'yi inkar ediyor. Mekkeli kafirler, yani kıyametin olmasını inkar ediyor. Ahiretin olmasını, hesabın, haşrın, neşrin olmasını inkar edince, Allah Teala'yı da, onun talimatlarını, hakikatlerini reddedince onu da inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir toplumda siz de yaşayacaksınız. Sizin olmuş olduğunuz asırda da münkirler, kafirler olacaklar. Onun için nekire, eğer kafirler için alırsak nekire olarak gelir. Se'ele sailun. Size de soracaklar. Olur mu diyecekler. İnsan ölecek, çürüyecek, toprağa karışacak. Sonra bir güç, kudret-i ilahi onları, insanı diriltecek. İnanmıyoruz diyecekler. Fasbir sabran cemila. Burada fa'i fasiha, yani hakikat bu, durum buysa o halde sana neyi yapmak düşer, ne yapman gerekir? Güzel bir şekilde sabredeceksin, usanmayacaksın, yıkılmayacaksın, teslim olmayacaksın, halinden müşteki de olmayacaksın. Fasbir sabran cemila, olmuyor ya Rabbi demeyeceksin, yapamıyorum. Kafirler önümdeler, yolumdalar, sağımdalar, solumdalar, böyle mazeret cümleleri kurma. Efendimiz Aleyhisselam adına bütün Müslümanlara Allah Teala'nın hitabı: Fasbir sabran cemila, sabrı cemil. Yani usanmamak, yıkılmamak, teslim olmamak. O halde Allah yolunda son nefesi verene kadar kalmak. Peki neden böyle bir emir var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bütün insanlara, bütün Müslümanlara. Şimdi onu talil ediyor, cümleyi taliliye. İnnehum yaravnehu ba'ida. Yaravnehu yaravnel azab. O azabı, gelecek kıyameti uzak görüyorlar. O kafirler, müşrikler. Burada uzak görmek, yani inkar ediyorlar. Muhal, müstahil, olmaz diyorlar. Nasıl olacak ki bu dünya yok olacak? Kim bunu yok edebilir? Bunun yaratılmasına mecburen en azından fıtratları iman ediyor. Dilleriyle inkar etse ateistler bile fıtratları iman edecek. Neden iman edecek? Çünkü eğer onlar alemin yaratılmasını inkar ediyorlarsa alemin bir benzerinin yaratmaları gerekir. Haşa, var etmeleri gerekir. Yapabilirler mi? Yapamazlar. O halde orada bir fıtratlarının aziyet hali var. İnnehum yaravnehu be'ida. Ve nerahu kariba. Biz onu yakın görüyoruz. Mutlaka olacak. Neden Allah Teala onu yakın görür? Çünkü küllü atin karibun. Gelecek olan yakındır. Gelecek olan her şey yakındır. Ecel gelecek, ölüm meleği gelecek. Gelecekse yakın işte. Bizden öncekilere geldi. Onlar da çocuktu. 80-90 yıl, 100 yıl yaşayanlar oldu. Fakat neticede öldüler, ölüm bize de gelecek, gelecekse yakındır. Peki onlar inkar ediyorlardı. Bir önceki surede kıyamet nasıl olacak ondan bahsetmişti. Ve humiletil ardu vel cibalu fedukketa dekketa vahide. Yer, sema kaldırılacak, yükseltilecek, birbirine çarpıp parçalanacak. Ondan bahsetmiş. Şimdi farklı bir açıdan yine kıyametin o oluşu esnasında, alemin yok oluşu esnasında neler yaşanacak? Onun farklı bir merhalesine Müslümanların dikkatini çekiyor. Yevme tekûnu sema, o gün, kıyamet günü, tekûnu sema, sema olur, kel muhli, muhli erimiş gümüş gibi ya da erimiş bakır gibi, maden gibi olur. Eriyecek, orada farklı gazlar var, onlar birbirine karışacaklar. İnsanoğlu baktığı zaman
keyfiyetini Allah Teala biliyor. Kel muhli, erimiş bakır gibi olacak. Yevme tekûnü semâ'u kel muhli ve tekûnül cibâlu kel ehni. Dağlar da el ehin demek boyalı yün gibi olacak. Es-suful mesbu, boyalı yün gibi olacak. Ve tekûnül cibâlu, dağlar. Dağların farklı katmanları var, farklı topraklarının farklı renkleri var. İşte kahverengi olur, siyah olur, farklı renklerde olur. Bakıldığı zaman onlar da altı üstüne girecek, toz zerrecikleri haline dönüşecekler. Ve tekûnul cibâlu kelle'ihni, boyalı yün gibi havada böyle uçuşacak o dağların parçacıkları. Ve lâ yes'elu hamîmun hamîmâ. Peki o zaman insanoğlunun hali nasıldır? Se'ele sâilun bi'azâbi vâki. Bunlar gelmişlerdi Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında, inkar etmişlerdi. Belki aynısıyla Nadir bin Haris o manzarayı görmeyecek. Görmedi de, kıyameti görmedi. Öldü gitti dünyada. Fakat onun gibi olanlar görecekler. Ateistler, münkirler, onlar kıyamet koparken olacaklar ve bu manzaraya gözleri tanık olacak. Ve la yes'elu hamimun. Hamim, candan bir dost, candan bir dostunun halini sormayacak. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُوا يُغْنِي. Herkes kendi derdinde olacak, kendiyle meşgul olacak, kendiyle alakadar olacak. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا. Peki kimse kimseyi sormayacak. Neden? Görmeyecekler mi birbirlerini? Uzak mı olacaklar? Hayır. Bilakis yakın olacaklar. يُبَصَّرُونَهُمْ. Onlar birbirine gösterilecekler. Fakat saflarda duracaklar, birbirleriyle konuşmayacaklar. Çünkü herkes kendiyle meşgul olacak. O kadar meşgul olacaklar ki kendileriyle. يَوَدُّ الْمُجِرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَن۪ي. Yani يَوَدُّ الْمُجِرِمُ, mücrim, kafir, hukuku ilahiye tecavüz eden adam arzulayacak. Lev yeftedi. Yani buradaki lev en anlamında min azabi yevmi izin. O gün azabından kurtulmak için bi benihi, canından parça olan oğullarını fidye olarak vermek isteyecek. Onu arzulayacak. Yani insan en canından, en yakınından olanlarla alakadar olmadığı gibi onları verip kurtulmak isteyecek. Kim verir oğlunu? Ver oğlunu, al canını derlerse bir baba oğlunu verebilir mi? Fakat kıyametin dehşeti o kadar müthiş olacak ki, o kadar muazzam olacak ki, o zaman adam kurtulmak için oğullarını vermek isteyecek. Ve sahibetihi ve ahihi. Ve sahibeti, eşini fidye olarak verip kurtulmak isteyecek. Ve ahihi, kardeşini. Ve fasiletihi leti tu'vi, kendini koruyan, himaye eden, yardım eden. Ve fasiletihi, aşiretini vermek isteyecek, onunla kurtulmak isteyecek. Ve men fil ardı cemiyen thumme yunci, ve yeryüzünde kimler varsa al bunları, bırak beni ya Rabbi diyecek. Beni bırak, bütün insanlık kurtulmam uğruna feda olsun diyecek insan, o noktaya gelecek. ثُمَّ يُنْجِيهِ, kendini kurtarmak isteyecek. Kella, hayır. Kesinlikle hayır. Yani reddedişin en üst perdesi. Kella, اِنَّهَا لَدَا. اِنَّهَا اِنَّ النَّارَ. O cehennem, لَدَا, artık alev alev olmuştur. Saf alev halindedir. تَتَلَهَّبُ, tutuşmuştur. Her yer alevdir. O halde cehennem onu istiyor. Leda, innenin haberi burada. Cehennemin de alemi. Alemun nari, bir tabakanın adı. İsmi cehennem. Yani işte o nar tutuşmuştur. O nar, ateş yani, cehennemdir. Ve bu adam bekliyor. Nezza'atel lişşeva. Yani biz bu cehennemle neyi kastediyoruz? Nezza'a, mübalağa. Sigasında nezzaate lişşeva. Şeva kelimesi şevanın nesidir? Cemisidir. Başın derisi demek. Başın derisini soyup alan ateş. O kastediliyor buradaki ateşten. Nezzaate lişşeva,
تدعو

men edbara ve tevella. Bunlar kaçmak isteyecekler, o ateşten uzaklaşmak isteyecekler. Ted'u, o nar çağıracak. Men edbara, men edbara anil İslami. İslam'dan dünyada sırt çevirenleri ve tevella, imandan yüz çevirenleri, onları o ateş çağıracak, buraya buraya diyecek. İleyye, ileyye, bana doğru, bana doğru, oraya değil. Madem siz Kur'an-ı Kerim'e, imana, İslam'a, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sırtınızı dünyada dönmüştünüz, o halde buraya doğru gelin. Ted'u men edbara ve tevella. Başka kimi çağıracak o ateş? Ve cema'a fe'uha. Ve cema'al mal. Mal topladı. Allah Teala ona dünyalıklar verdi. Fe'uha, o malı kasasına koydu, masasına koydu, bankadaki hesabına koydu ve cema'a cem etti. Fe'eva, oraya koydu, yığdı. Fakat isteyenleri, mahrum olanları, mültecileri, muhacirleri, fukarayı, duafayı mahrum bıraktı, vermedi. Koydu saydı, koydu bıraktı, geleni tard etti, uzaklaştırdı. Benim sizinle işim, alakam olmaz dedi. Ve cema'a fe'eva. Peki bunlar inkar etmişlerdi, reddetmişlerdi. Se'ele se'ilun bi'azabi vaki. Ahiretteki halleri bu olacak. Dünyadan başladı. Orada kafirlerin hallerini anlattı. Nasıl reddederler kıyameti? Neyi reddediyorlar? Tarucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktâruhu 50.000 sene. İşte böyle bir hakikati, bu hakikatin sahibini, bu mesafelerin sahibini, bütün bunları yaratan Allah Azze ve Celle'yi, onun ahkamını, kıyamete dair olan hükmünü bunlar inkar ediyorlar. Sonra perdeyi kaldırır, ahireti gösterir bize. Ahirette onların hali nasıl olacak? Yani o en yakın dostlar, yubassarunahum, birbirine gösterilecekler. Orada oğlu, kardeşi, babası, amcası, halası oradalar. Fakat herkes kendi derdinde, kendi dünyasında. Her tarafına kanser sirayet etmiş bir hasta. Onu ameliyathaneye alıyorlar. Kendini düşünür, sonrasını düşünür. Veltefeti sâku bissâk. O ayakları birbirine dolaşmıştır. Sonrası ahiret, arkası dünya. Öyle bir yerden öyle bir dünyaya gidiyor. O adamın halini düşünün. Kıyamet bundan çok daha dehşetli olacak. Öyle bir ameliyata giren etrafındakilerle nasıl alakadar olmaz? Fakat kıyamet bunun milyon kere daha dehşetlisi. Onu düşünün buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki Rabbim bizi kıyametin dehşetinden muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim'e iman bereketiyle Allah Teala bizleri şereflendirsin. İkinci bölümde Allah Teala hayır ve şer karşısında insanoğlunun konumunu, durumunu anlatıyor, onu ifade ediyor. İnnel insane hulika helua. İnsan nasıl yaratıldı? Kimyası, özü, hakikati nedir? İnnel insane mutlak ve muhakkak olarak insan. Hulika helua. Tahammülsüz yaratıldı. Yani insanda bir aşırı hırs var, sabırsızlık var, o halde yaratıldı. Yani sonraki ayet-i kerimeler aslında helua onu tefsir ediyor. Nedir helua? İza messehu şerru cezua ve iza messehu hayru menua. Ona şer isabet ettiğinde, bulaştığında cezua, umutsuz olur. Her şeyi kaybettiğini düşünür. Her şey bitti zanneder. Hastalık gelmiştir, bela gelmiştir, yenilgi gelmiştir. Umutsuz olur. O halde Müslüman bela yağmış olsa, musibet yağmış olsa bilir ki vazifemiz kulluk. Vazifemiz Allah Teala'ya ibadet etmek. Biz burada yürürüz. Bela gelse, musibet gelse de yolumuzda kalırız. Geriye dönmeyiz. Neden buraya girdik demeyiz. Zaten biz bunun için gelmiştik. Eğer musibetler olursa aşarız bunları. Biliriz ki her şey Allah Teala'dan. Lütfu da hoş, kahrı da hoş deriz. İza messehu şerru cezua. Fakat kafirler böyle bir imana, hakikate teslim olmadıklarından dolayı her şeylerini kaybederler, umutsuz olurlar. İnnel insane hulika helua. Allah Azze ve Celle Ademoğlunun, insanın
hayır ve

memuriyetim var. Sağına, soluna, arkasına bakmadan devam eder. İzâ messehu şerru cezûa. Fakat insan eğer namazla, oruçla, İslam'la müeddep değilse, kendini terbiye etmediyse bu adam yıkılacaktır, sızlanmaya başlayacaktır. Cezûa. İzâ messehu hayru menûa. Hayır, mal, mülk, servet ona geldiğinde, makam sahibi olduğunda o zaman menûa engelleyecek. Gelin def edecek, reddedecek, uzaklaştıracak. Böyle olur. Neden? Çünkü insan helua olarak yaratılmıştır. Yani tahammülsüz, sabırsız. Bela geldiğinde sızlanır, umutsuz olur. Hayır, mal, mülk, servet geldiğinde o zaman da insanları engeller. Bu her şey benimdir, servet benim, mal, mülk benimdir der. Peki bu halimizi nasıl terbiye edebiliriz? O hali terbiye edebilmek için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ancak hastalık anında işte birisi kanser oldu, hayata dair umudunu kaybetti, hiçbir şeyden zevk almıyor, ibadetten de zevk almıyor hale geldiyse kendisi nasıl terbiye edecek, bu halden nasıl kurtulacak? İllel musallin. Musalliler müstesna, o halde namaz kurtuluştur. Namaz şımarmamanın ilacıdır. Namaz hasta olduğunda yıkılmamanın devasıdır. Sığınağıdır namaz, mevzisidir, menzilidir namaz. İllel musallin. Musalli olanlar, namaz kılanlar, ben geldim ya Rabbi diyenler, o ibadeti göz nuru olarak görenler, onlar bela anında yıkılmazlar, nimet anında şımarmazlar. Başka bunların özelliği nedir? اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Onlar, yani nimet anında şımarmayanlar, insanları engellemeyenler, yani bela musibet anında umutsuz olmayanlar, sızlanmayanlar. Olan diğer bir özelliği ise اَلَّذ۪ينَهُمْ, yani bu namaz kılanların sıfatı, diğer bir özellik değil de اِلَّا الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمٌ. Bir defa değil, iki defa değil, günde en az 5 defa Allah Teala'nın huzuruna çıkarlar ve bir başlarlar namaza, öğlene kadar devam ederler. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمٌ. Onlar namazlarında devam edenlerdir. Vakitlerinde namazlarını eda ederler, kılarlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiler, o toplumdan bir kuşak çıkardılar. İnsanlar vardı, Araplar, diğer milletlere ait farklı unsurlar vardı. Bunlar bela anında kendilerini kaybederler, umutsuz olurlardı. Nimet anında da şımarırlardı, yoldan çıkarlardı. Araplar da öyleydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam oradan Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhüm onları çıkardı. Bize de bir yerde muallim, bir yerde mürşit, bir yerde mürebbi olabilirsin. Bir ailede baba, ailenin reisi olabilirsin. Vali, amir olabilirsin. Bir iş yerinin sahibi olabilirsin. Muvaffakiyetin neyle ölçeceksin? Eğer oradan şu özelliklere sahip olan bir nesil çıkarabildiysen, yani bela anında yıkılmayan, nimette sadece bu benimdir diyerek insanları engellemeyen, onlarla paylaşabilen, sadakayla, zekatla bölüşebilen bir nesil çıkarabildiysen, bir kuşağa öncülük yapabildiysen, o zaman sen muvaffakiyete nail oldun demektir. Yani bu ayet-i kerimeler bize mürebbi olmanın, mürebbi olanların da muvaffak olduklarının ölçüsünü, esasını veriyor. Yani muhatap kitleniz, öğrenci kitleniz ya da bir baba, ailedekiler, onların özellikleri eğer şunlarsa o zaman siz vazifenizi yaptınız, muvaffak oldunuz. Bir, namaz kılanlar. Onlar yıkılmazlar, şımarmazlar ki sürekli namaz kılacaklar. Bayramdan bayrama, cumadan cumaya değil, sürekli namaz kılacaklar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Yani yine onlar fi emvalihim, mallarında hakkun malum, bilinen, takdir edilen bir hak vardır. Kim için? Lissaili vel mahrum. İsteyenler için, bir de iffetlerinden dolayı mahrum kalanlar, istemeyenler, isteyemeyenler için onların mallarında belirlenmiş bir hak vardır. Yani bir mazlum geldiğinde, fakir geldiğinde, muhacir geldiğinde,
Sadaka istediğinde

Al istediğinde ben sana veriyorum diye vermezler, başa kalkmazlar. Bilakis bu malda senin hakkın var. Çünkü velillahi mulkü semavati vel ard. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle. Biz de burada emanetçiyiz. Sen geldin, bu malda zekat olarak, sadaka olarak senin alacağın vardı. Ben de sana senin hakkını veriyorum. Ellezine fi emvalihim hakkun malum lissaili. O hak kimin? Sahil için, mahrum için verirler, zorlanmazlar. Eğer zorlanmıyorsak o zaman Kur'an-ı Kerim bizi terbiye etti. Öyle bir noktaya geldik ki bela anında yıkılmayız Allah'ın inayetiyle. Nimet geldiğinde de şımarmayız, şer'i ölçülerin dışına çıkmayız eğer bu özelliklere sahipsek. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Yani şeytan gelecek, telkin edecek. Bu malı sen kazandın diyecek. Fakir seninle miydi? Muhacir Suriyeli, Iraklı seninle beraber terledi, yoruldu, uğraştı mı? Hayır. Sen yalnız başına bütün bu servete sahip oldun, malik oldun. O halde neden veriyorsun ki? Niçin veriyorsun? O sorularla gelecek. Fakat onlar vellezine yusaddikune bi yevmiddin. Din gününü, hesap gününü, ahiret gününü onu tasdik ediyorlar. Peki bunu Allah Teala neden maldan sonra getirdi? Namaz kılmak mal, sadaka vermeye göre daha kolaydır. Fakat sadaka vermek daha zordur. Onun için sadakadan sonra getirdi ki ancak ahiret şuuruna sahip olanlar bu şeytanın hamlelerini aşabilirler. Bu oyuna mağlup olmazlar. Bu tuzağa düşmezler. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Kıyamet şuuru ahiret bilinciyle var olmak, yaşamak. Eğer böyle olursanız o zaman şeytan sizi tuzağına çekemez. Burayı açıyor Cenab-ı Hak. Hemen geçmiyor. Namazdan sonra bunu getirmedi. Çünkü insanoğlu verirken zorlanacak. Başa kalkacak, plaket isteyecek, hakaret edecek. Verirken hem verecek hem nefsini tatmin edecek. Egosunu besleyecek. Veriyorum derken ezecek. Şerefini alacak karşıdakinin. Böyle yapacak. Onun için burada duruyor ve kıyameti gözümüzün önünde resmediyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin yani Rab mürebbi terbiye eden kemale ulaştıran Allah Azze ve Celle onun azabı ondan muşfikun haifun korkarlar. Çekinirler. Yani verirken nefis diyor ki hadi bakalım anlat kendinden, bahset kendinden, hayır sahibi, birisiyim de sosyal etkinliklerim var. Şuraya şu kadar yardımda bulundum. Şu kadar öğrenciye burs veriyorum diye bahset kendinden. Hadi bakalım diye nefis onu tahrik ederken vellezine hum min azabi rabbihim mushfikun. Onu terbiye eden mürebbisini Allah Azze ve Celle'yi hatırlar. Kendi ruhuna, nefsine bir ayar verir. İnne azabe rabbihim gayru me'mun. Çünkü onlar Rablerinin azabına karşı kendilerini emanda, emniyette hissetmezler. Ne zaman gelir? O azap bilmiyorlar. Bir anda bir azap gelir, felaket, helaket kararı gelir. Ellerinde, avuçlarında ne varsa Allah Teala onu akşamdan sabaha alır ellerinden. İnna belevnahum kema belevna ashabel cenne iz aksemu leyasrimunneha musbihin. Babaları ölmüştü o bahçe sahipleri. Dediler ki biz fukaraya bir şey vermeyelim. Ama Allah Teala onları bir imtihana almıştı. Sabah gittiler baktılar ki bahçede hiçbir şey yok. Her şeyi aldı Allah Teala. Verselerdi sadaka mallarını artıracaktı. Fakat vermediler. Vermemeye niyet ettiler. Vermemeye niyet ettiler. Sabah erkenden gizlice bahçelerine gittiler. Bir baktılar ki hiçbir şey kalmamış. Her şey helak olmuş. Peki inna azaba rabbihim gayru me'mun. Yani onlar emanda değiller. Ne zaman bir bela iner bilmezler. Zuhrata tabi olurlar. Gelene imkanları varsa imkanları ölçüsünde sadaka verirler.
Peki başka bunların özelliği nedir? Bela karşısında yıkılmayanlar. Allah Teala zenginlik, imkan, hayır verdiğinde insanları, muhatapları, zayıfları, çaresizleri def etmeyenler. Onlara engel olmayanlar, kovmayanlar.

Bunların değer özelliği nedir? Yani ancak bu özelliklere sahip olanlar bela mahşerinde ayakta kalabilirler, dik dururlar. Vellezinehum lifurucihim hafizun. Onlar ferşlerini, namuslarını, iffetlerini korurlar. Gözlerini korurlar, kulaklarını korurlar, ellerini korurlar. Kadınlarla namahrem olan kadınlara bakmadıkları gibi onlarla tokalaşmazlar da. Ellezine hum, onlar öyle adamlardır ki iffetlerini korurlar. İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum. Ancak eşleri ve cariyeleri onlara helal olur. Cariyeler eğer varsa, tabi cariyesi varsa helal olur. Neden cariye vardı? Çünkü savaşıyorsunuz. Savaş anında onlar ortada kalıyorlar. Savaş alanına geldiler. Orduyu yendiniz, mağlup ettiniz o kadınların birlikte olduğu orduyu. Eğer siz onları almazsanız savaş alanında teref olacaklar. Alacaklar onları, umuhanelere götürecekler. İslam ordusu alır getirir bir adamın evinde olur. Onları toplu olarak bir yere koymazlar. Çünkü onların evlenmeye, aile kurmaya ihtiyacı var. Eğer eşi yoksa kiminle beraberse onunla birlikte olur. Çocuğu dünyaya gelince umuveret olur. Artık anlamaz, satılamaz. Kişi ölünce o kadın hür olur veya kişi onu başka birisiyle evlendirir. Evlenince de artık o cariye bir aile kurmuştur. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Yani bunlar eşleriyle beraber oluyorlar diye azarlanmazlar, levmedilmezler. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَا اَذَارِكْ. Kim bunun dışındakini isterse, yani eşi var, yetmiyor ona, gidiyor haram yollara, mut'a nikahı, şan olduğu gibi mut'a nikahı yapıyor, haram bütün bunlar. Kim bunlara tevessül ederse, eşinin dışındaki kadınlarla beraber olursa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. İşte onlar Allah Teala'nın tayin etmiş olduğu haddi hududu aşmış olan kişilerdir. Hudud ilahiye tecavüz etmişlerdir. Peki bu yıkılmayanların, ayakta kalanların diğer bir özelliği nedir? وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَهَدِهِمْ رَاعُونَ. Onlar emanetlere, Allah Teala bedeni onlara emanet vermiştir. Organları emanet vermiştir. Sahip olduğu malı mülkü emanet vermiştir. وَاَهَدِهِمْ bir emanetlerine, bir de sözlerine, Allah'a karşı vermiş oldukları kulluk sözüne. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. Kulluk sözüne, bir de insanlara vermiş olduğu söze sadakat gösterirler. Çünkü insanoğlu vermiş olduğu sözden dolayı hesaba çekilecek. Bir, emanete. İki, vermiş oldukları söze riayet eder Allah Teala'nın bu kulları. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Onlar şehadetlerini adaletle yaparlar. Şehadetlerine sahip olurlar, malik olurlar, zulmetmezler. Zalimin yanında yer alıp mazlumun aleyhinde şehadet etmezler. Zalime meyletmezler. Şehadeti Allah rızası için yaparlar. Çağrıldıklarında, şehadete davet edildiklerinde وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ. Emrine uyarlar, şehadeti gizlemezler, yaparlar. Peki وَالَّذ۪ينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Onlar namazlarına devam ederler. Başta namazdan bahsetmişti. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ buyurmuştu. Yani onlar vakitlerinde namazları kılarlar, devam ederler. Burada da وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Namazlarına devam ederler. Yani tadili erkan üzere kılarlar, huşu ile namazlarını eda ederler. Ulaike fi cennetin mukramun. İşte onlar cennetlerdedir. Fi cennetin, onlara ikram edilmektedir. Onlara ikram edilir. Kimler bunlar? Yıkılmayanlar, bela anında ayakta duranlar, Allah Teala nimet ihsan ettiğinde insanlara engel olmayanlar ki onların özellikleri bunlardı. Namaz kılarlar, bölüşürler, paylaşırlar, kıyameti tasdik ederler, ceza gününe iman ederler. Sürekli onlarda canlı olan, hiç zihinlerinden ayrılmayan bir kıyamet şuuru, bilinci var. Çünkü verirken, sadaka
verirken şeytan onlara engel olmak isteyecektir.

O şuurla onlar şeytan tuzaklarını aşarlar, iffetlerini korurlar, başka kadınlara bakmazlar, emanete riayet ederler, söze vefa gösterirler, zalim lehine değil de hakikat adına şehadet yaparlar, namazlarını tadil erken üzere kılarlar. Peki insanı anlattı bize Cenab-ı Hak, hayır ve şer karşısında insanın konumu nasıl olacak ondan bahsetti. Diğer bir bölüme geçiyor buradan. Mekkeliler, yani helua olanlar, şer anında kendini kaybedenler, nimet anında ise mazlumları def edenler, engel olanlar, onlardan bir örnek verecek. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْدِع۪ينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ. Şimdi o kafirlere ne oluyor ki? قِبَلَكَ نَحْوَكَ, sana doğru muhdi'in, hızlı bir şekilde koşuyor oldukları halde, anil yemini sağdan ve şimali soldan, azin cemaatler halinde, topluluklar halinde sağdan ve soldan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a doğru koşuyor olan bu kafirlere ne oluyor? Efendimiz'e giriyorlardı sallallahu aleyhi ve selleme. Sahabe onun yanında, onun meclisinde. Orada Kur'an-ı Kerim okurken, Allah Teala'nın ayetlerini tilavet ederken alay ediyorlardı, dalga geçiyorlardı. Diyorlardı ki eğer ahiret varsa, madem dünyada nimetler bizim elimizde, o halde biz Allah Teala'nın daha akıllı, daha seçkin kullarıyız. Ahirette de cennete biz nail oluruz diyorlardı. اَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ اَيَطْمَعُ, yani tamam ediyor, arzuluyor mu? كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ, o kafirlerden her biri, اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ, naim cennetine konulacağını mı arzuluyor, onu mu tamam ediyor? Hayır, etmesin, böyle bir arzunun peşinde koşmasın. Kella, kesinlikle olmaz, olamaz. Makamlara göre ahirette yerler belirlenmez. Burada statüsü farklı olabilir. Zengin olabilir. Mazlumlar onların meclisine alınmayabilir, gelmeyebilirler, cesaret edemezler. Kella inna halaknahum mimma ya'lemun. Hayır, kesinlikle onlar bugünkü konumlarını, statülerini ahirete taşıyacaklarını düşünmesinler. Buraya göre orada kişiye bir pay, bir yer, bir mevki verilmez. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. Yani mimma immehin, bayağı bir sudan, o atılan sudan yarattık onları. Hani diyor ya Hasan Basri Hazretleri, ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim ayetini tefsir ederken, seni kerim olan Rabbine karşı mağrur eden nedir? Ey insan, çünkü sen haraçte min sebilil bevli marrateyn, iki defa oradan dünyaya geldin, işte bir babandan annene, annenden de dünyaya geldin. Yani gelmiş olduğun yere bak, nereden dünyaya geldin, nasıl dünyaya geldin. Allah Teala neden insanoğlunu bu süreç dairesinde yarattı? Haddini bil diyor. Allah'a karşı nankör olma. İnna halaknahu mimma ya'lemun. Madem hepiniz o bayağı sudan yaratıldı, aslınız bir, zenginin aslı da o su, fakirin aslı da, devlet başkanının da o sudan yaratıldı, en aşağıda yer alan tebaası da o sudan yaratıldıysa, o halde varlıklarınızı, bedenlerinizi, dillerinizi, coğrafyalarınızı, lisanlarınızı esas alarak birbirinize üstünlük taslayamazsınız. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Yani bundan hareketle Allah Resulü Aleyhisselam etrafında toplanıp eğer cennet varsa o da bizimdir diye böyle naralar atamazsınız. Aslınıza bakın buyuruyor Cenab-ı Hak. Fela uksimu bi rabbil meşariqi vel magarib. Yani buradaki la sıla Allah Azze ve Celle, fela uksimu, uksimu yemin ediyorum yani, bi rabbil meşariqi, doğuların ve batıların Rabbine yemin ediyorum. Yani güneşin doğuşu her gün değişiyor. Doğduğu yerler ve battığı yerler de değişir. Doğduğu ve battığı yerlere ya da yıldızların doğup battığı yerlere yemin ediyorum ki inna lekadirun. Mutlak ve muhakkak olarak biz
güç ve kuvvet sahibiyiz. Allah Teala sınırsız kudretin sahibidir. Neye kadirdir? Ala en nubeddile hayran minhum. Onlardan daha hayırlısını onlara bedel olarak onların yerine getirmeye kadiriz. Yani onlar yok edecek, onun yerine yeni bir nesil getirecek. Peki surenin başına baktığınız zaman se'ele se'ilun bi'azabi vaki. Nadir bin Haris inkar ediyordu. Azabın gelişini reddediyor, istihza ediyordu. Hikayeleri alıp getirmiş Mekke'de kadınlar eşliğinde onları okutuyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ı yolundan ayırmaya çalışıyordu. Sonra bu adam Bedir'de öldü. Ebu Cehil, onun oğlu Müslüman oldu. Diğer kafirlerin çocukları pek çoğu Müslüman oldular. Onlar gittiler. Onların yerine çocukları geldi. Fakat Müslüman olarak geldiler. Artık Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete giderken Ebu Cehil'in davasını güden adam kalmamıştı. O halde inna la kadirun. Bu ayet-i kerimeler nerede nazil oluyor? Mekke-i Mükerreme'de. Müslümanlar kendilerini korumaktan acizler. Allah Teala bu ayetlerle onları teselli ediyor. Kafirleri tehdit ediyor. Onlar inanmıyorlardı, masal görüyorlardı. Fakat sahabe bunlara iman etmişti. Eğer bizler de onlar gibi iman edersek, işte o zaman inna la kadirun ala en nubeddile hayran minhum. Allah Teala'nın onlardan daha hayırlıların, yani mutlak ve muhakkak olarak daha hayırlıların burada kendi babında hayır kelimesi kullanılmıyor. Mutlaka Müslümanlar, İmanlı nesil kafirlere kıyas edilmeyecek derecede hayır sahibidir. Ala en nubeddile hayren minhum. Onlardan daha hayırlarıyla değişmeye biz kadiriz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nasıl o Mekke'yi değiştirdi? Yeni bir nesil getirdi. Müslüman bir nesil, davasının sahibi bir nesil getirdiyse yine ona kadirdir. Ve ma nahnu bimesbukin. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz geçilmeyiz. Biz aciz olmayız. Eğer hüküm verdiysek ve ma nahnu bimesbukin. Yani kimse tarafından Allah Teala geçilmez. Bu noktada da Allah Teala'yı aciz bırakamazlar. Mutlak ve muhakkak hükmünü tenfiz eder, yerine getirir. Peki burada 3. bölümde Cenab-ı Hak İnnel insane hulika helua. Tahammülsüz, sabırsız, yıkılan adam, ayakta kalamayan adam, Allah Teala mal, mülk, servet verdiğinde fukara def eden adamlar, onların İslam'la, imanla, Kur'an'la nasıl alay ettiğinden bahsetti 3. bölümde. Şimdi 4. bölümde. Bunların bir kısmı alaylarına devam edecek. Kurtulanlar olacak. Fakat Nadir bin Haris gibi küfürde kalıp Ebu Cehil gibi orada hayatını sonlandıracaklar. Fakat kurtulanlar da olacak. İkrime gibi onların soyundan boyundan iman edenler olacak. Mücadele yap fakat üzülme. Vazifeni eda ettiysen hüküm Allah Teala'ya ait. Fezeruhum yahudu ve yelabu. Bırak onları, terk et onları. Yahudu batıllarına dalsınlar. Kendi ideologyalarını temsil etsinler, onun için fedakarlıkta bulunsunlar ve elabu dünyada oynasınlar, eğlensinler. Hatta yulaku yevmehumullezi yuadun. Onlara vaat edilen o günle karşılaşana kadar batıllarıyla meşgul olsunlar, dünyadan kâm alsınlar, Müslüman öldürsünler, işkence etsinler. Ama mutlaka bu dünyayı yaratan Allah Azze ve Celle, yöneten Allah Azze ve Celle, hükümlerine kim meydan okuyorsa ahirette bunun hesabını soracak. Peki onu tafsil ediyor. O vaat edilen gün nedir? يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَانِ. Onlar kabirlerden hızlı bir şekilde çıkacaklar o gün. Kabirlerden o halde çıkacaklar, ayrılacaklar, huzur ilahiye doğru koşacaklar, mahşere doğru. مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَانِ كَاَنَّهُمْ اِلَى نُسُبٍ يُوْفِضُونَ. Nusup, yani insanın dünyada hedefi vardır. Hakiki de olur bu.
manevi de olabilir. Hakiki hedef nasıl? Koşarken orada bir hedef vardır. Giderler, oradan gelirler, böyle birkaç tur yaparlar.

0: Keennehum, sanki onlar dünyada nasıl ila nusubin, hedeflere doğru yufidun, yusri'un, koşuyorlardı. Keennehum ila nusubin yufidune, hedeflere doğru koşuyorlardı. Şimdi kabirden de hedefleri olan mahşere gidiyorlar. Öyle koşacaklar. Dünyada kim neyin ardına düştüyse, neyin peşinde koştuysa, ahirete de şimdi koşacak. O dünyada neyin ardındaysa onunla ya mükafatlandırılacak, cennete gidecek, ya da cezalandırılacak, cehenneme gidecek. Peki ne olduğu halde koşacaklar? Hal haşiaten absaruhum, gözleri önde, zelil bir halde. Terhakuhum zille, zillet de onları kuşattı, yüzlerinde o zilletin mührü var, eseri var, alçalmanın, hevanın, yok oluşun, hevan yani onun işareti var. Kaplamış onların yüzlerini, korku kaplamış, zillet kaplamış. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوَعَدُونَ, İşte bu dünyada kendilerine vaat edilen, dünyada vaat edilen gündür. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوَعَدُونَ, onlara anlatılıyordu. Böyle bir ahiret var deniyordu, mahşer var, hesap var deniyordu. Fakat onlar da reddediyorlardı. O nedir? Kıyamettir, kıyamet günüdür. Peki sure se'ele se'ilun bi'azabin vâkı diye başladı. Sonra ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوَعَدُونَ, İşte kıyamet. ذَٰلِكَ mübteda, sonrası ise onun haberi. O da yani vaat edilen, dünyada onlara anlatılan gün nedir? Kıyamet günüdür. Allah Teala o güne imanla gitmeyi bize ihsan buyursun. Yıkılanlar vardı. Yıkılmayanın özelliklerinden, yıkılmayanların hususiyetlerinde Allah Teala bahsetti. Namaz olacaktı. Sonra onlar sadaka vereceklerdi, ahireti tasdik edeceklerdi, emanete riayet edeceklerdi, sözlerine vefa göstereceklerdi, şehadeti ikame edeceklerdi, zalimden yana değil de haktan yana tavır alacaklardı. Bunlar ise kıyamet günü hükümlerini cennet olarak alacaklar. Allah Teala cennet hükmünü almayı, cenneti ile, cemaliyle müşerref olmayı bizlere ihsan buyursun. Söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimizde, daha sonra kardeşlerimiz üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyh velhamdülillahi rabbil
1: âlemin. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok.

0: da tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalır. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
3: Kalk Budüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin ilk ses FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve size Ekim rüzgarının önündeki yapraklar gibi usulca bereketin merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir temenni, yeni bir dua olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben sunucunuz Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün 7 Ekim 2026, insanlık tarihinin en zifiri karanlık dönemlerinden birinin, Gazze'deki büyük dramın ve direnişin 3. yıl dönümü. Aksa tufanı başlayalı tam 1096 gün oldu. Binlerce ölü, yüz binlerce yaralı, bir o kadar da kayıp, harabeye dönmüş bir şehir kaldı bu 1096 günün sonunda elimizde. 7 Ekim 2023'te başlayan o büyük fırtına, geride bıraktığımız 3 yılda on binlerce çocuğun yarım kalan düşleriyle insanlığın ortak vicdan mezarlığına dönüştü. Unutturulmak istenen bir halkın mücadelesi, 3 yıldır görünür olan ambargolara ve bombalara direnen bir coğrafyanın adı oldu Gazze. Heybesine biraz insanlık biriktirebilenler için bol gözyaşı ve duayla geçen, birçok insani girişime şahit olan, aklı karayı, vicdan sahibiyle zalimi, turnusol kağıdı gibi ortaya çıkaran 1096 günden bahsediyoruz kıymetli dostlar. Tufanın ilk gününden beri Gazze'nin sesini duyurmaktan vazgeçmediğimiz bu frekanstan Aksa Tufanı gününde yine size sesleniyoruz. Bu vesileyle bugün saat 19'da başlayacak ve Kocatepe Camii'nden Melike Hatun Camii'ne doğru yapılacak Gazze için Özgür Filistin yürüyüşünü de hatırlatmak isterim. Bir direnişin destanını andığımız bugün de yeni müjdelere gebe olsun, yeni fetihlere şahit olsun diye 839 yıl önceki kutlu bir fethi bu haftanın canlı yayın konusu olarak belirledim. 2 Ekim 1187 Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi. Duam odur ki inşallah 2026 Kudüs'ün ve Gazze'nin işgalcilerden kurtulduğu yıl olsun. Kıymetli gönül dostları, güzel bir eserin ardından burada olacağız. Siz de Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına veya 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp mesaj hattına yazarak yayına katılabilirsiniz.

Evet efendim, takvim yaprakları 2 Ekim 1187'yi gösterirken Hattin Savaşı gerçekleşmiş ve Selahaddin Eyyubi Haçlıları yenilgiye uğratmıştı. Selahaddin maddi manevi bir hazırlıktan sonra hızlı bir fetih hareketine girişti. Filistin'de Akka, Taberiye, Askalan, Namlus, Remle ve Gazze dahil birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü 52 şehir fethettikten sonra 20 Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Ve o sene Miraç mucizesinin yıl dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs'ü fethetti. Bu fetih hadisesinden fethin kendisi kadar önemli olan bir diğer konu da ortaya çıkmış oldu sevgili dinleyenler. Büyük fethin altyapısını oluşturan unsurlar daha çok kıymetliydi. Şimdi isterseniz Kudüs tutsakken ben nasıl gülebilirim diyen ve fetih gerçekleşene kadar hep siyah giyen Selahaddin Eyyubi'nin hayatına doğum tarihi olan 1138'den itibaren bir bakalım. Selahaddin tanınmış bir ailede dünyaya gelmişti. Babası Necmettin Eyyub ailesini de alarak Tikrit'ten Musul'a doğru göçmüştü ki o gece bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çocuğa Yusuf adını verdiler. Yusuf daha sonra öyle bir ünvan aldı ki artık tüm dünya onu bu ünvanla tanıdı. Dinin kurtuluşu yani Selahaddin. Sonraları nesebiyle alakalı birçok söylenti çıksa da Selahaddin baba tarafından Kürt olduğu söylenmiştir. Ama o devletleri parçalayan ırkçılık taassubunun karşısında durmuş ve kendisini Selahaddin-i Muhammedi yani Hazreti Muhammed'in ümmeti Selahaddin diye tanıtmıştı. 1138'de dünyaya gelen Selahaddin Yusuf ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmedi ama iyi bir eğitim aldı. Ata binerek ava çıkmayı, ok atmayı, kılıç kullanmayı, güreş yapmayı öğrendi. Ama o askeri eğitimden ziyade dini derslere önem veriyordu. Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Farsça konuşabiliyordu. 6 yaşında hafız olan Selahaddin, hadis ve diğer İslami ilimlere de oldukça vakıftı. Namazlarını titiz ve mümkün mertebe cemaatle kılıyordu. Babasının komutanı olan Nurettin Mahmut Zengin'in yakınlarında bir çocukluk geçiren Selahaddin, onun sohbetlerine katılırdı. Hatta onun fikir, düşünce ve ideallerinden büyük oranda da etkilenmişti. İlim aşkıyla dolu olan Selahaddin,

askerlik ve savaşa fazlaca ilgi duymuyordu. Hatta Mısır seferine katılması istendiğinde ilmi çalışmaları bırakıp gitmek istememiş ama Nurettin Zengi sefere katılmasını emredince önce cihat deyip yola koyulmuştu. Eyyubiler Devleti'nin tarihteki en önemli rolleri Mısır Seferi ile başladı sayın dinleyenler. Birinci Haçlı Seferi sonrasında Kudüs'te kurulan Haçlı Krallığı gözünü Mısır'a dikmişti. Bu sırada Mısır'da siyasi iç karışıklıklar mevcuttu ve Mısır veziri darbeyle görevden indirildi. Vezir Nurettin Zengi'den yardım isteyince Zengi yenilmeyen bir komutan olan Şirkuh'u Mısır'a sefer yapmasını emretti ve yanına da Selahaddin'i komutan olarak gönderdi. Selahaddin o sırada 27 yaşındaydı. Mısır seferi Selahaddin'e önce yardımcı komutanlık, sonra askeri valilik, ardından da başkomutanlık getirdi. Detaylarda boğulmamak adına bu kadarını yeterli görüyorum sevgili dostlar. Artık babasının vefatıyla Selahaddin Mısır'ın idaresini tamamen eline almıştı. Bu tarihten itibaren Sultan Selahaddin'in hayatı tamamen değişmiş, tüm varlığıyla kendini Allah yolunda cihada adamıştı. Selahaddin şöyle diyordu, Allah bana Mısır verince anladım ki Filistin'i de vermeyi nasip etmiştir. Çünkü bu arzuyu içime düşüren kendi zatıdır. Nurettin Zengi de bu başarılar karşısında ona belki de Yüce Allah sayısız nimetlerin yanında sana Mescid-i Aksa'nın fethini de nasip eder diyordu. O zamandan itibaren Selahaddin'in hayatının yegane amacı ölünceye kadar İslam'a hizmet etmek, İslam'ı yeryüzünde galip kılıp zafere eriştirinceye kadar kafirlere karşı cihad etmekti. Onun ben Allah yolunda cihad eden bir hizmetçiyim sözü de bu adanmışlığın bir göstergesi olmuştu. Ömrünü İslam Birliği'ne adayan Selahaddin, Şii Fatimi Devleti'ne karşı zafer kazanmış ve böylece yönetimi iki başlılıktan kurtarmıştı. Zaman içinde birçok defa çarpışmaya girmiş, Suriye'ye şark seferine çıkmıştı. Halep'e geldiği zaman Halep'i savunan beylere şöyle seslendi. Beylerim, emirlerim, ata beylerim, sizler ümmeti Muhammed'in en yiğit komutanlarısınız. Tarihçiler yüzlerce yıl sonra bunları yazacaklar. Aramızda çekişmek artık bize yakışmaz. İşgalci kontları ve zalim şövalyeleri üzerimize güldürmek bize yakışmaz. Bundan sonra bütün gücümüzü, kuvvetimizi ve imanımızı Kudüs'ün kurtuluşu için hazırlayıp Allah'a dayanacağız. Size ve bize yakışan budur. Bu konuşmanın ardından kan dökülmeden Halep'e giren Selahaddin şöyle diyecekti. Kudüs'e giden yolun son durağı olan Halep'in fethiyle sevindiğim kadar hiçbir yerin fethine sevinmedim. Bu fetih Selahaddin'in gücünü artırırken Haçlıları bir telaş sarmıştı. Telaşlanmakta haklıydılar çünkü bu andan itibaren Selahaddin Kudüs Haçlılarına birçok defa sefer düzenlemiş ve birçok şehri ele geçirmişti. Tarihler 1186'yı gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi, Suriye, Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman toprakları kendi bayrağı altında birleştirmeyi başarmış ve İslam Birliği'ni büyük oranda kurmuştu. Ve artık Haçlı Kudüs Krallığı Cim'in karnındaki nokta kadardı. Selahaddin yaklaşık 90 yıldır Haçlı işgali altında olan Kudüs'ün Haçlılardan kurtarılması ve Mescid-i Aksa'nın yeniden özgürlüğüne kavuşturulması için Müslümanlar arasında sağlam bir birlik kurulmasının yanında onların iman, namaz, cihat ve diriliş bilinciyle canlanmaları gerektiğinin de farkındaydı. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki diyerek Kudüs'e olan düşkünlüğünü dile getiren Selahaddin, ümmet bilinciyle yeni ve gelişmiş askeri tekniklerle çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip bir İslam ordusu kurmuştu. Araplar, Kürtler ve Türklerin yanı sıra askeri yetenekleri yüksek olan Kafkasya halkları da Selahaddin'in cihad ordusundaydı. Kıymetli dinleyenler, Selahaddin Kudüs'ün fethi için ordunun ne kadar önemli olduğunu bilse de esas önemli olanın Allah'ın yardımı olduğunun farkındaydı. Bir hafız olan Selahaddin, sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin ayetinden de haberdardı ve bu yüzden Kudüs'ün fethine çıkmadan önce halkında bir namaz seferberliği başlatmıştı. Fetih için yola çıkan
Fetih için neden yola çıkmadığını soranlara, halkımın ve ordumun Allah'ın yardımına layık olup olmadıklarını anlamak için araştırma yapmak istiyorum demişti. Anlatılır ki Selahaddin'in İslam Birliği'ni kurup namaz seferberliğini başlattığı günlerin birinde Şam Emeviye Camii'nde Kudüs'e dair duygusal bir hutbe verdi. Hutbeden çok etkilenen bir genç bağırdı, "Ya Selahaddin, Kudüs'e yürümek için ne bekliyoruz? Emredin Kudüs'e yürüyelim." Bu gencin sorusuna hiçbir cevap vermeyen Selahaddin Eyyubi ertesi gün sabah namazında yine Emevi Camii'ne gelir. Namaz sonrası ayağa kalkar, "Dün cuma namazında bana soru soran genç nerede?" der. Gencin camide olmadığı söylenince şöyle söyler: "O gencimiz dahil tüm gençlerimiz ve halkımız sabah namazlarında da camilerimizi cuma namazı gibi doldururlarsa işte o zaman Kudüs'e yürüyeceğiz." Evet sevgili dinleyenler, namaz bilinci olmadan zafer beklemek ancak biz gafillerin işi olsa gerek. Camilerimiz bomboşken, seccadelerimiz dolapları beklerken biz fethe talip oluyoruz. Allah bizleri sabır ve namazla kendisinden yardım isteyenlerden eylesin. Selahaddin tam 8 yıl namaz seferberliği başlatmış, hutbelerde ve sohbetlerde namazın olmazsa olmazlığından bahsetmişti. Öyle ya, namazla dirilemeyen bir milletin yeniden yazılacak tarihte özne olması beklenemezdi. Selahaddin ektiği seferberlik tohumlarının nereye meyve verdiğini görünce artık Kudüs Haçlı Krallığı'nın üstüne yürümeye karar verdi. Tarihler 1186'yı gösterdiğinde Kudüs Krallığı'nda taht kavgaları alevlenmişti. O sırada Şam'a gelmekte olan bir kervana el koyup Hazreti Muhammed'e hakaret eden küfürbaz Reno, bardağı taşıran son damla olmuş ve Selahaddin'in orduları Kudüs'ü fethetmek için harekete geçmişti. Hıddin'de meydan savaşı için bütün maddi hazırlıklar tamamdı. Selahaddin ve ordusu zafer için ellerinden gelen bütün askeri hazırlıkları tamamlamışlardı. Ertesi sabah ölüm kalım savaşı başlayacaktı. Hafız Sultan Selahaddin işte böyle zorlu bir ortamda sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin ilahi buyruğuna uyarak ordusuna talimat verdi. Sabaha karşı topyekün saldırıya geçecek olan askerlerin tamamı bu gece teheccüd namazına kalkacaklar ve Müslümanların zaferi için namaz kılıp dua ederek Allah'tan yardım dileyecekler. Sultan talimatını vermişti ve bununla yetinmeyip çadırları tek tek dolaşmıştı. Gördüğü muhteşem manzara karşısında çok duygulandı. Bütün ordu teheccüdde ve Allah'a dua ediyordu.

0: Kalk Kudüs'e gidelim, kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Kıymetli gönül dostları, FM 91.8 Hedef Radyo'dasınız. 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp mesaj hattından yayınımıza katılabilirsiniz efendim. Bugünün konusu Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethiydi. Evet gönül dostları, Selahaddin Eyyubi maddi ve manevi bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Tabiriye Gölü yakınlarında İslam askerlerinin hücumu ile safları parçalanan Haçlı ordusu darmadağın edildi. Küçük birlikler dışında hiçbiri kaçmayı beceremedi. Artık zafer kesinleşmişti. Selahaddin'in oğlu Melik Efdal o günü şöyle anlatıyor. Bu savaş benim katıldığım ilk savaştı. Babamın yanındaydım. Haçlıların kralı arkadaşlarıyla tepeye çekildiler. Frenkler Müslümanların üzerine hamle yaptı ve onları babamın bulunduğu yere kadar püskürttüler. Babama baktım, benzi atmıştı. Sakalını tutup ileri atıldı. Şeytan yalan söylüyor diye bağırdı. Müslümanlar Frenklere hücum edip onları tepeden yukarıya doğru sürdüler. Sevincimden onları yendik diye bağırdım. Babam bana dönüp sus, şu çadır düşmedikçe onları yenmiş olmayız dedi. Bu sözleri söylerken çadır düştü. Babam sultan atından inip şükür secdesine kapandı ve sevincinden ağladı. Hedef Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bu hiç kolay bir zafer değildi. Yıllarca altı manevi olarak doldurulmuş, maddi olarak birlik sağlanmış ve sonuçta çok kuvvetli bir orduya karşı zafer kazanılmıştı. Tarihçi İmadettin şöyle anlatıyor, öldürülenlere bakan kimse esir edilmemiş, esir edilenlere bakan kimse öldürülmemiş sanırdı. Haçlılar 1098'de Doğu sahillerine geldiklerinden beri Müslümanlar böyle bir zafer kazanamamıştı. Diğer hükümdarların yapamadığını Allah sultana nasip etti. Efendim, savaş sona erince sultanın otağı kuruldu. Daha önce Hazreti Şuayb peygamberin kabrinin bulunduğu rivayet edilen Hıddin tepesinde zafer kesinleşince atından inip şükür secdesi yapan Selahaddin Eyyubi otağına gelince abdest alıp şükür namazı kıldı. O gün 2 Ekim 1187 idi ve o sene 2 Ekim Miraç gecesine denk gelmişti. Kıymetli dinleyenler, Selahaddin Eyyubi Mescid-i Aksa'da kılacağı ilk cuma namazında okunacak hutbe için Kadı Muhyiddin'i seçti. O da Kudüs'ün fethinden sonra Mescid-i Aksa'da kıldırdığı cuma namazında şu hutbeyi irad etti. Yardımıyla İslam'ı aziz, kahrıyla şirki zelil kılan, hadiseleri emriyle değiştiren, lütfuyla nimetini artıran, hazırladığı tuzakla kafirlerin hilelerini boşa çıkaran Allah'a hamdü senalar olsun. O Allah ki günleri insanların lehine ve aleyhine delaletiyle takdir etti. Mükafatı fazlıyla müttakilere verdi. Kullarını gölgesinde barındırdı ve dini olan İslam'ı bütün dinlerden üstün ve yüce kıldı. Allah kullarının üzerine yegane hakimdir. Onun hükmü engellenemez. Onun halik olduğu zahirdir. Bu tartışılamaz. Dilediğini emreder, emrinden çıkılamaz. İstediğine hükmeder, onun hükmüne karşı müdafaa olamaz. Zafer ve hakimiyeti veren, dostlarını aziz kılan, dinine yardım eden kimselere yardım eden, Beytül Makdis'i şirkin pisliğinden temizleyen Allah'a hamd ederim. Kalbimle, dilimle, gizli ve aşikar olarak hamd ederim Allah'a. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun şeriki olamaz. O ehaddir. Her şey ona muhtaç, o hiç kimseye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Kalbi tevhid ile temizlenen ve Rabbinin rızasına nail olan kulun şehadeti gibi şehadet ederim ki ona hiçbir şey denk ve mümasil olamaz. Şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. O öyle bir Resuldür ki bütün şüpheleri kaldırdı, şirki ve müşrik düzenleri iptal etti. Hile, iftira ve düzenbazları silip süpürdü. O Resul ki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede yürüdü, oradan en yüce göklere yükseldi. Sidretül Münteha'ya vardı, varılacak cennetler oradadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı, onu kaplayanın iç yüzünü akıllar anlayamaz, onun gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Salat ve selam olsun iman öncüsü Resulullah'ın ilk halifesi Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a.

Bu evi ilk defa Haçlı egemenliğinden kurtaran Emirül Mü'minin Hattab oğlu Ömer'e selam olsun. Kur'an'ın camii olan Osman-ı Zinnureyn'e, putları kıran ve şirki yok eden Ebu Talip oğlu Ali'ye, bütün ehli beyte ve ashaba, onlara en güzel biçimde tabi olanlara salat ile selam olsun. Ey insanlar, gayelerin en yücesi olan Allah'ın rızasına ulaştığınız için müjdeler olsun sizlere. Vardığınız o yüce makama müjdeler olsun. Yaklaşık 100 yıldan sonra Beytül Makdis'in müşriklerin elinde zelil olmaktan çıkıp İslam'daki yüce makama kavuşmasına müjdeler olsun. Uzun aradan sonra buraya uzanan şirkin yolları kapandığı için müjdeler olsun. Mescid-i Aksa üzerine tesis edildiği tevhid ve takva direkleriyle yeniden yükseldi, müjdeler olsun. Ey müminler, burası babanız İbrahim'in vatanıdır. Peygamberimizin Miraç durağıdır. İslam'ın başlangıcında namazda kendisine yönelilen ilk kıbledir. Burası Allah'ın yüce kitabı Kur'an'da zikredilen mukaddes beldedir. Resulullah'ın içerisinde meleklere namaz kıldırdığı yerdir. Burası Meryem'in rahmine konulan, Allah'ın keremi ve nübüvvetle şereflenen Allah'ın Resulü ve kulu Hazreti İsa'nın beldesidir. Burası ilk kıble, ikinci mescid, üçüncü haremdir. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra Allah'a yakınlık için hicret edilecek ilk yerdir. Allah kulları arasında sizi seçmemiş olsaydı bu fazileti kazanamazdınız. Ne mutlu size, Resulullah'ın mucizesi, Bedir'in vakıaları, Hazreti Sıddık'ın idealleri, Hazreti Ömer'in fetihleri, Hazreti Osman'ın orduları, Hazreti Ali'nin atılımları, Hazreti Halid'in hücumları sizinle yeniden gerçekleşti. Allah'ın Nebisi Muhammed Aleyhisselam sizi en güzel övgü ile övdü. Düşmanın içine dalarak gösterdiğiniz kahramanlığa karşılık ecrini verdi. Ona yakınlaşmak için döktüğünüz kanları kabul etti. Size mutlu insanların karargahı olan cennetini verdi. Allah'ın rahmeti sizinle olsun. Verdiği bu nimetin kadrini bilin. Ona gerektiği gibi şükrünüzü ifade edin ve bu büyük zaferi size vermesi, bu hizmete sizi aday kılması ne büyük bir nimettir. Bu fetih göklerin kapılarını açan, zulmetleri nuruyla aydınlatan, melekleri sevindiren, rasullerin yüzünü güldüren bir fetihtir. Şu ahir zamanda Beytül Makdis'i fetheden orduda yer almanız, nübüvvetten uzun bir müddet sonra iman sancağını kılıçlarınızla dalgalandırmak ne büyük nimettir. Ey insanlar, Allah'a hamd edin, o İsrailoğullarını kovarak sizi zafere ulaştırdı. Sizi geçmiş ümmetlerin düştüğü perişan vaziyetten kurtararak muvaffak kıldı. Sizi dağınıkken birleştirdi. Sizi hayallerden kurtararak hakikate erdirdi. Mübarek olsun, Allah yanındakileri sizi övdü. Sizleri nefsinizin askeriyken kendisine erler yaptı. Beytül Makdis'e uzanan şirkin ve batıl düşüncelerin yollarını kapatarak tevhid sancağını dalgalandırdığınız için Allah'ın melekleri sizleri tebrik etmeye geldi. Şu anda gökteki bütün melekler sizleri kutlayarak sizin için istiğfar ediyorlar. Allah'ın rahmeti sizinle olsun. Verdiği büyük hediyeyi muhafaza edin. Allah'tan korkun. Kim Allah'ın sağlam ipine yapışırsa selamettedir ve onun koruması altındadır. Nefsinize uymaktan sakının. Boş şeylere dalmayın. Eski perişan vaziyetinize dönmeyin. Düşmana fırsat vermeyin. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Boğazınıza götürdüğünüz şeyi geri atmayın. Allah yolunda ona yaraşır bir şekilde cihad edin. Allah'ın rızası için nefsinizi feda edin. Ey Allah'ın kulları, zira o sizi kullarının en hayırlısı kıldı. Şeytanın sizleri zillete ve azgınlığa düşürmesinden sakının. Şeytan bu zaferi demir kılıçlarınız, küheylan atlarınız ve zor yiğitleriniz sayesinde kazandığınızı telkin eder size. Hayır, asla. Allah'a yemin olsun ki zafer ancak ondandır. O azizdir, o hakimdir. Allah'ın rahmeti sizinle olsun. İyi biliniz ki bu bir fırsattır. Değerlendirin. Ağınızı kaçırmayın. Bu zaferin önemi büyüktür. Gücünüzü ona seferber edin. Onlara karşı daima en muazzam silahlarla kendinizi donatın. Zira işler sonuna, kazanç ürününe göredir. Allah düşmanlarınızı perişan edip sizi muzaffer kıldı. Oysa onlar sayıca sizden daha fazlaydılar. Onlardan bir kişi sizden 20 kişiye nasıl karşı gelebilir? Fakat

Siz karşı koyabilirsiniz. Yüce Allah şöyle buyuruyor: eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kafiri yener. Allah bize yardım etti. Onun emirlerine sarılmak, yasaklarından kaçınmak boynumuzun borcudur. Ey Müslümanlar topluluğu, Allah katından gönderdiği yardımıyla bizi güçlendirdi. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenecek kuvvet yoktur. Eğer sizi yüzüstü bırakırsa ondan sonra artık size yardım edecek kim var? Kıymetli dinleyenler, Kudüs'ü Fatimilerden alan Haçlılar şehre girdiklerinde günlerce süren katliamlar gerçekleştirmişlerdi. Mescid-i Aksa alanındaki Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidini kiliseye çevirerek kubbesinin üzerine hac yerleştirmişlerdi. Ayrıca Mervan Mescidini de ahır olarak kullanıyorlardı. Bu olay İslam dünyasını yasa boğmuştu. Yayının başında da bahsettiğimiz Selahaddin'in fikirlerine yön veren Sultan Nurettin Zengi, onu Kudüs'ü Haçlılardan kurtarmak idealiyle büyütmüştü. Çünkü Kudüs peygamber otağı, İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği yer olması ve Mescid-i Aksa'ya sahiplik yapması itibariyle İslam alemi için mukaddes bir şehirdir. Aslında o Kudüs'ün fethedileceğinden çok emindi. Öyle ki fetih gerçekleşmeden 20 yıl önce Mescid-i Aksa'ya ve El Halil Camii'ne konulmak üzere ahşap 2 mermer yaptırdı. Her bir mermer 12 bin parçadan kündekari tekniği üzerine Kur'an ayetleri ve tarihi kitabeler nakşedilerek yapıldı. Minberleri gören Selahaddin ne için olduğunu sordu. Nurettin Zengi Mescid-i Aksa'ya yaptığını söyleyince Selahaddin iyi de orası işgal altında deyiverdi. Zengi'nin cevabı unutulmaz: ben minberi yaptırdım, bir yiğit çıkar Mescid-i Aksa'yı kurtarır, bunları da yerine koyar. Selahaddin'in gönlünde yanan büyük Kudüs ateşinin ilk kıvılcımı işte bu konuşmayla atılmıştı sevgili dinleyenler. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra bu ikiz minberleri Halep'ten getirerek birini Kıble Mescidi'ne, diğerini de El Halil Camii'ne koydurdu. Böylece Nurettin'in en önemli hedeflerinden biri olan Selahaddin'in eliyle gerçekleşmiş oldu. Sevgili dinleyenler, bu heyecanla dinlediğimiz fetih macerasına kısa bir ara verelim. Sizden gelen mesajlara bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aşırı dua ediyorum. Aşırı boykotlu malları almıyorum. Rabbim merhamet etsin inşallah. Programınız için teşekkür ederiz demiş Ayşe Hanım. Allah sizden razı olsun. Sayınızı artırsın Ayşe Hanım. Ve Rabbim hepimize aynı hassasiyeti göstermeyi nasip etsin. Bir diğer mesajımız: hayırlı programlar, çok teşekkürler. Selam olsun İslam sancağının şanlı komutanlarına, cennette komşu eylesin tabi olanları Allah'ım, bizleri de demiş. Tayfun Bey iyi akşamlar demiş. Amin diyoruz bu güzel duanıza efendim. Sevgili dinleyenler, kısa bir ara verelim ve sonrasında tekrar buradayız.

FM 91.8 Hedef Radyo'nun Kudüs'ün fethi müjdesini dört gözle bekleyen kıymetli dinleyenleri, Selahaddin Eyyubi'nin fethin nişanesi olarak Mescid-i Aksa'ya getirdiği minberin hikayesi burada bitmiyordu maalesef. Tarihler 21 Ağustos 1969'u gösterdiğinde Avustralyalı fanatik bir Yahudi, Mesih'in gelişini hızlandıracağı düşüncesiyle Mescid-i Aksa'yı yakma girişiminde bulundu. Çıkan büyük yangında zengin minberi ile birlikte yüzlerce yıllık birçok tarihi eser kül oldu. Sonrasında içinde Ürdün, Suriye ve Türkiye'nin de bulunduğu bir konsorsiyum tarafından minberin tamirine karar verildi ve 2007 yılında minber tekrar yerine kondu. Diğer minberin bulunduğu El Halil Camii ise bugün içinde peygamber kabirlerinin olmasına rağmen yarısı sinagog olarak kullanılıyor. Hatta geçtiğimiz gün Yahudi bayramı münasebetiyle El Halil Camii'nde Müslümanlar alınmamış, Yahudiler peygamberlerin kabirlerinin üstünde halaylar çekerek kutlama yapmışlardı. Sevgili dinleyenler, bizim özetle geçtiğimiz bu yangın meselesinde aslında detaylara inecek olursak, yangın çıktığında işgalcilerin şehrin su kanallarını kapattıkları, Müslümanların elden ele su taşıyarak Mescid-i Aksa yangını söndürmeye çalıştıkları ve burada defaatle dile getirdiğimiz Golda Meir'in "sabaha kadar beni uyku tutmadı, ben zannettim ki Müslüman devletler birleşecekler ve hep birlikte bize saldıracaklar" Mescid-i Aksa yandığı için demişti. Ama sabah olduğunda baktım ki sadece birkaç kınama vardı. Ve o zaman anladım ki Müslümanlar bize hiçbir şey yapamazlar. Biz istediğimizi yapabiliriz demişti Golda Meir. Maalesef ki bir kafirin söylediklerini haklı çıkarıyor olmak bizim üzerimizde bir zillet olarak kalsın. Ve maalesef diyoruz ki dedikleri doğru. Gerçekten biz onlara bir şey yapamadık. Yapamıyoruz bunca yıldır. 69'dan beri, hatta 48'den beri, hatta 1917'den beri bu topraklarda istediklerini yaptılar. Özellikle son 3 yıldır görünür olan Aksa Tufanı ile birlikte Gazze'deki insani dehşetin, insani katliamın yıl dönümünü yaşadığımız şu günde bir kere daha anlıyoruz ki biz Selahaddin Eyyubilere muhtacız. İçimizden çıkacak bir Selahaddin Eyyubi olması gerekiyor. Yıllarca namazla birlikte bir altyapı hazırlayıp fethin gerçekleşmesi için önce manevi olarak bir altyapıya sahip olmamız gerekiyor ve sonrasında inşallah Kudüs'ün fethi bizim olacaktır. FM 91.8 Hedef Radyo'nun Kalbi Kudüs sevdasıyla dolu dinleyenleri, nasibimize bugünden çıkan payı konuşarak yayınımıza sonlandıralım. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ün fethinden önce İslam aleminde birliği gerçekleştirmiş ki bugün en çok ihtiyacımız olan şey ve bütün Müslümanları tek bir beden halinde toplamıştı. Ardından namaz ibadetine önem vermiş ve tam 8 yıl namaz seferberliği başlatmıştı. Şimdi Kudüs'ün fethi için dua eden bizler yine kendimize hesaba çekelim. İbadetlerimiz nasıl ve en önemlisi Müslümanlarla aramız nasıl? Kudüs'ü ilk fetheden Hazreti Ömer Arap'tı, Selahaddin Eyyubi Kürt, Yavuz Sultan Selim ise Türk. Sizce de artık ırk taassubundan kurtulup İslam birliğinde buluşma vakti gelmedi mi? Yayının başında dua etmiştik, sonunda da edelim ve diyelim ki Allah kalplerimizi ısındırsın ve kardeşler olalım. Bize birlik, beraberlik, diriliş ruhu ve şuur nasip etsin. Evet efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Geldik. Radyoları başında beni dinleyen sevgili dinleyenlerime ve yayını kulaklarınıza ulaştıran yönetmenime teşekkür ediyorum. Bugünkü yürüyüşü de tekrar hatırlatmak istiyorum. Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
14: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
15: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
15: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.

0: yayınlanmıştır. Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
2: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: بسم الله الرحمن

Hı.

صلوا على النبي.

0: Haydi.
1: Oh, I'm feeling.

قَالَتِ الْمُنْكَرُ

Ben ya

فأقبلت امرأته

Maşallah.

حقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض

Maşallah. Maşallah.

إِذَا السَّمَاءُ

وأذنت لربها

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
0: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, bir işin yanlış yere konmasına zulüm denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geçmişe ait bir hikayeyi naklederken buyuruyor ki adamın biri öküzüyle tarlasını sürüyormuş. O arada da üşenmeye başlamış. Hazır sürerken bu hayvan sırtına da bineyim, ben yürümeyeyim düşünmüş. Öküzün sırtına binmiş, dehlemiş hayvanı. Öküz kafasını çevirmiş. Be adam, Allah beni binmek için yaratmadı demiş. Adam da şaşırmış. Subhanallah, öküz de konuşur mu demiş. Bir işi yanlış yapmak, binilmeyecek bir öküze binmek, öküzü bile konuşturur. Çünkü zulümdür bu. Zulüm, bir işi yerinde olmayacak şekilde yapmanın adıdır. Niye filanca kırbaçla filancayı dövdü dediğinde insanlar bu zulümdür diyoruz? Çünkü kırbaçla insana vurulmaz. Yanlış bir uygulama olduğundan dolayı kırbaçlanması bir insanın zulümdür deriz. İblis Allah'a secde etmesi gerekirken dik kafalılık yaptığı için en büyük zulümlerden birisini yaptı. Çünkü kul Allah'ın önünde kul olarak kalmalı. Dik başlılık yaparsan zalim olursun. En büyük zalim, zulüm çetesinin başı iblistir. İlk ve en büyük isyanı o yaptığı için. Aynı şekilde Allah'a secde etmesi gereken bir insan secdeyi reddettiği zaman kulluk pozisyonunu yanlış yerde değerlendirdiği için o da zalimdir. Her kafir zalimdir. Her kafir neden zalimdir? Yanlış yerde duruyor bir defa, ondan dolayı. Fasık, yani Allah'ın haramlarından birisini açıkça işleyen ve tövbe etmeyen zalimdir. Çünkü mümin de olsa insan Allah'a itaat pozisyonunda kalması gerekir. Allah'a isyan pozisyonuna geçtiği zaman bir insan o zalimdir. Çünkü yaptığı iş, evet, ikinci insana bir zarara dönüşmüyor ama kendine zarar ediyor. İnsan kendisinin de zalimi olur. İblis kendisinin zalimi oldu. Ama Firavun hem kendine zulmetti hem başka insanlara zulmetti. Zulümde zirveyi yakaladı. Demek ki kardeşler, zulüm bir şeyi yersiz yapmanın adıdır. İnsan boyun büküp Allah'a itaat etmesi gerekirken dik kafalılık yapar, isyan ederse zalim olmuş olur. Bu zulmü kendi kendini yakan bir zulümdür ama zulümdür. Bir insan ikinci insana karşı yanlış bir iş yaptığında da zulmetmiş olur, zalimdir. Sadece Firavun değildir zalim. Firavun zaten zalim. Neden? Çünkü insanları kırbaçladı. Çünkü Allah'ın kullarına hayvan muamelesi yaptı. Onun için zalimdir. Ama hanımını döven erkek de zalimdir. Kocasını başka bir kadın arayışına mahkum eden kadın da iyi bir zalimdir. Adının Firavun olması gerekmiyor. O Firavuniçedir. Küçük bir Firavundur. Babasının önünde el pençe durması gereken bir evlat, babasının önünde arkadaşmış gibi durduğu zaman zalim heriftir. 10 yaşında bir zalimdir, 40 yaşında bir zalimdir. Çünkü zulüm bir yeri yanlış uyarlamaktır. Bir işi ters taraftan ele almaktır. Evlat babasının önünde el pençe durup sadece peki demesi gerekirken bu ne biçim iş diye sorduğu zaman zalimdir. Allah'ın nazarında ela la'netullahi alezzalimin, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Babasının önünde yanlış pozisyonda duran zalimdir, lanetlidir. İşçisinin hakkı üzerinde yanlış tasarrufta bulunan, her ayın 31'inde sana şu kadar ücret vereceğim dediği halde 31'inden 3 gün geçtiği halde maksadı herhangi bir hıyanet olsun veya olmasın, ihmalden dolayı işçisinin hakkı üzerinde yersiz tasarrufta bulunan zalim patrondur. Ele helanetullahi ala zalimin. O patron bereketsiz bir iş yapmaktadır. İşinden bereket görmez. Çünkü Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. O da zalimdir. Zalim patron sadece işçisine ehramları yaptırmak için taş taşıttıran firavun değildir. Kontratın dışında yaptırdığın her iş bir zulüm çeşididir. Adamı hamallık yapmak için veyahut da fabrikanda filanca yükü taşıtmak için kontrat yapıp, anlaşma yapıp çalıştırırken hanımının poşetini taşıttırıyorsan, delikanlı bir adam da bundan ağırlık hissediyorsa, sadece iş bulamadığı için garip, sen onu ezecek bir şekilde yanlış konumda çalıştırıyorsan zalimsin. Elbette Firavun'un zulmüne yetişmek, iblis gibi orijinal zalim olmak çok zor. Herkes potansiyeline göre zalim olacak. Babaya isyan edenin zulmüyle patrona karşı hile yapanın zulmü aynı değil. Potansiyel farkı var ama isim aynı. Zalim. Zalim ve Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Bu ne demektir? Ahirette zalimlerin hesap vereceği bir mahşer yeri olduğu gibi dünyada da Allah'tan sürekli lanet gören, sürekli aranan, azap melekleri tarafından aranan birisi olduğu için bereketsiz, bir arada durulmaması gereken bir insandır. Bir yolla zulüm payesi alan, boynuna yafta olarak zulüm kime yapıştırıldıysa o zalimdir ve bu zalimin akıbeti Allah'tan lanet görmektir. Biz zalim kelimesini sadece siyasetçiler üzerinden düşünüyoruz. Bu bir yanlıştır. İlk ve orijinal zalim iblistir. Orijinal zalim iblistir. İblisin tuzağına düşen herkes de bir tür zalimlik ünvanı almış olur. İblis eğer bir siyasetçiyi vatandaşını ezmeye yönlendiriyorsa, o da vatandaşına, vatandaşın hak etmeyeceği şekilde despotluk yapıp zulmediyorsa, elbette iblisin tuzaklarından bir tuzağa alet olduğu için zalimdir. Zalim siyasetçidir. Vergi koyarak zulmetmektedir. İstimlak ederek zulmetmektedir. Veya filanca işi yaparak zulmetmektedir. Gerçi biz siyasetçinin zulmünü sadece vergiyle ölçeriz. Bir de tankları meydanlarda yürüttü mü ona zalim diyoruz. Ehliyeti olmadan sadece onun tanıdığı birisinin kartını getirdiği için bir işe liyakati olmayan bir memuru aldığı zaman da o sokakta tank yürütüp vatandaşına mermi sıkan gibi zalimdir. Elbette zulüm mermi olduğu zaman potansiyeli ağırdır. Filanca makama haksız birisini oturttuğu zaman da zulmetmiştir. Bir tankı adamın üstünden geçirmek gibi değil ama adı zulüm. Yine Allah'ın lanetine müstahak olmak demektir bu. Biz zulmü sadece siyasetçilere mahsus, askerlere mahsus, vergi memurlarına mahsus, esnafa işte baskı yapan belediyeye mahsus zannediyoruz. Daha çok gözümüze battığı için aslında belediyenin filanca mahallede şu istimlaki yaparak zulmettiğini söylerken sen de gelinine belediyecilik yaptığını fark etmeden sen de zalim kaynana, zalim kaynata oluyorsun. 80 yaşında bir dedenin önünde sui edeple durduğun zaman da zalim torunsun. Allah zalim dedikten sonra belediye zabıtası olarak bu zulmü yapsan ne olur? Hacı efendi olarak zulmetsen ne olur? Allah seni defterlerine zalim mümin olarak yazmış. Fasık, zalim biri olarak yazmış. Belediyeci olmakla, vergi memuru olmakla veyahut da filan despot yöneticinin askeri olmakla, polisi olmakla bir şey değişmiyor ki. Kılık kıyafet farkı bu. Cehennemde yanarken Polisler, askerler, yani zalimlerin kolluk görevini yapanlar o elbiseleriyle yanmayacaklar. Herkes çırılçıplak dirilecek. Kaynanalar, kaynatalar, gelinler, evlatlar, kardeşler hepsi çırılçıplak dirilecek. Cehenneme çırılçıplak yuvarlanılacak. Kimsenin kasketi, kolluk görevi filan yanında olmayacak. Zulüm siyasette de zulümdür. Aile içinde de zulümdür. Ticarette de zulümdür. Sokakta da zulümdür. Camide de zulümdür. Camide bile zulüm olur. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, ashabın büyüklerinden, bir mescitte namaz kıldırırken doyamamış okumaya, vermiş 200 kadar birinci rekatında okumuş sabah namazını. Doyasıya okuyor. Sahabi Kur'an aşıkı, adamın biri de böyle namaz mı olur deyip bırakıp gitmiş. Sonra aleyhisselam efendimize mesele intikal ettirildiğinde namazı bırakıp gideni azarlayacak yerde Muaz'ı tutmuş. Muaz, ne yapıyorsun sen? Bunların içinde ihtiyarı olur, işi gücü olan olur, idrarı tutamayan olur. Sizden biriniz namaz kıldıracağı zaman arkasındakini düşünüp namaz kıldırsın, kendiniz kılarken dilediğiniz kadar okuyun. Demek ki imam da zalim olur. Nasıl zalim olur? Ayakta zor duruyor. Prostat hastası birisi arkasında duruyor. O makam yapıyor birinci rekatta. İkinci rekatta da bir makam tutturmuş. Adam arkada secdeye nasıl yetişeceğim diye düşünüyor. Dizleri ağrıyor. Kendi gençliğine göre değil, arkandaki yaşlı ihtiyarın tutmayan ayaklarına, prostat olmuş mekanizmasına karşı düşünceli namaz kıldırdığın zaman peygamber vekili bir imam olmuş olursun, öbür türlü zalim imamsın. Camide de zulüm yapılır, evde de zulüm yapılır, parkta da zulüm yapılır, ahırda hayvana da zulmedilir. Öküzü binmeye kalkarsan öküzü dile getirecek kadar büyük bir suç işlemiş olursun. Öküz binmek için değil, öküz sürmek içindir ve başka işler içindir. Ne için yarattıysa Allah onun için kullanacaksın. Koyun eğer otlamak için yaratıldıysa sen onu başka bir iş için kullanmayacaksın. Sütü için kullanacaksın. Demek ki zalim, Allah'ın kurduğu düzene ters iş yapan insandır. Bu tarife oturuyoruz. Zalim, Allah'ın kurduğu düzende düzeni sarsacak iş yapandır. Bir vatandaş vergisini verip devletin güvencesi altında ailesiyle yaşamak için vatandaştır. O düzeni Allah öyle kurmuştur. Bir siyasetçi, yönetici sadece siyasi çıkarları için veya başka bir maksatla filan yerde force yapmak için o mahalle insanlarına zulmediyorsa bunun adı zalimdir. Zamanının firavunudur o. Zamanının nemrududur. Onun ahirete gitmesine gerek yok. Dünyada da Allah'ın lanetiyle muhakkak karşılaşacaktır. Ama bu lanet günün birinde öbür siyasi grupların birleşip bunu alaşağı etmesi ve meydanda linç etmeleri şeklinde değildir. Keşke zalim siyasetçiler o kadarla kurtulabilselerdi. Rahmet olurdu onlar için o devrimler. Yani vatandaşlar toplanıyor da meydanda bunları çoluk çocuk eziyorlar. Rahmet onun için, rahmet. Keşke o kadarla kurtulabilselerdi. Bir de güneşin insanların bir karış boyuna kadar yaklaşacağı o meydandaki beklemede linç görecek. Bu linç Allah'ın laneti olarak karşısına çıkacak. O kadar kolay değil Allah'ın mülkünde Allah'ın düzenini sarsmak, basit bir suç değil. Allah buluğ çağına gelene kadar bir çocuğu annesi babası bakacak. Şefkat kanatları ve merhamet kanatları altında onu büyütecekler diye kural koymuş. Düzeni budur Allah'ın. Sen 10 yaşında çocuğu sadece sen üşendiğin için tarlada güneşin altında çalıştırırken sen kahvede oturup arkadaşlarınla çay kahve içersen bu yaptığın çocuğa karşı işlediğin zulümdür. Çünkü Allah çocuğu bahçede oynasın, sen tarlada çalış diye yarattı. Düzeni sen ne yaptın? Çocuğu tarlaya sürdün, kendin orada ağacın altında çay içiyorsun arkadaşlarınla. Zulüm, zulüm. Sen demek ki günün birinde bir devletin başına geçsen, bütün vatandaşlarına taş taşıttırıp derelerin kenarına set yaptıracağım diyeceksin. Sen iyi bir despot olacaksın. Şimdi sadece çocuğuna sözün geçiyor da bu kadar zulmediyorsun. Bir de milyonlara sözün geçecek bir imzanın sahibi olsan, aman Allah, sen ne zalim olurdun o zaman. Allah gencecik bir kızı kocasının yatağında ona hizmet etsin, şehvetini sustursun, kocasıyla beraber yesin içsinler, dünya hayatında küçücük bir cennet yaşasınlar, nesil büyütsünler diye bir erkeğe nikahladı. Sen sadece gençliğinde kendin gelin olduğun zamanlarda yapamadığın şeyleri, sana yaptırılmayan şeyleri hacı teyze olduğun halde gelinin üzerinde tatbik ettiğin zaman mini bir firavun olursun, Nemrut olursun. Sen de günün birinde milyonlara hükmedecek birisi olsan, demek ki bütün erkekleri kılıçtan geçirttireceksin. O ruh sende var, hacı zalim teyze.

Sende o ruh var demek ki. Ne haccın senin, ne de teheccüde kalkman, ne de tarikat erbabı olman veyahut da çok tesettürlü, kaşlarını hiçbir erkeğin görmediği bir hanımefendi olman zalim olmana engel değil. Bunlar senin şahsınla ilgili gelişmeler. Senin kara kaşını erkekler görmemiş. Ama başka bir kadın, başkasının doğurduğu bir kız ebedi senden işkence görmüş. Allah sadece erkeklere görünmeyin ha diye mi tembih etti kadınlara? Erkeklere görünmeyin, tarikat dersi alın, hacca gidin, yiyin gelinlerinizi. Böyle mi dedi Allah? Veyahut da senin kıyamete kadar hiçbir şekilde nikahından ayrılmayacak bir kimsen olan kocanın annesine, babasına, dışarıdan sokaktan bir insan gibi muamele ettiğin zaman ey gelin, senin dünya ve ahirette başın büyüğün olan kocanın annesi babası da onun büyüğü. Bunu sokaktan bir insan gibi nasıl kabul eder? Nasıl darul acizeye sevk ettirirsin bunu? Evet, sen onun kölesi değilsin. Ama o da sokaktan bir insan değil. Allah bir düzen kurmuş. Bu düzende demiş ki, bu ev bana ibadet edilen bir evse, burada sorumlu bu evin erkeğidir. Yaşlı annesi babası bu evin gülüdür, çiçeğidir. Bu evde bu hizmeti, bu annenin babanın kirlettiği idrarını, döktüğü yemeğini oğul yapacak, oğul temizleyecek. Düzen Allah'ın düzeni. Kadın da, yani gelin hanım da erkeğin hizmetini görecek. Erkek kendi hizmeti %100 görüldüğü için akşam geldiğinde annesinin döktüğü kapları da temizleyecek. Düzen böyle. Sen insaniyetin gereği, sen kocanla olan sevgi ve muhabbetin gereği kaynana da hizmet edersen hem kocanı kazanırsın hem Allah'ın rızasını kazanırsın. Benim Allah'ın rızasına ihtiyacım yok diyorsan ona da diyecek bir söz yok. Herkes bir zulüm imtihanı önündedir. Herkes her an zalim olabilir. Herkes her an Nemrut'la dirilecek bir suç içinde olabilir. Bunun için kanunumuzu tekrar ediyoruz. Zulüm Allah'ın kurduğu düzende ters iş yapmanın adıdır. Gidiş istikametinde ters yönde araç kullanırsan zalimsin. Çünkü trafiği aksatıyorsun. Aynı şekilde Allah camide bir namaz düzeni kurmuş. Sen bunu bozduğun zaman mesela nasıl bozarsın? Sigara içmiş halinle camiye gidersin. Yanındaki Rabbi ile baş başa iki rekat namaz kılacaktı. Senin ağız kokundan, çorap kokundan, ter kokundan dolayı uf puf ederken namazda huzuru dağıldı. Düzeni bozdun, düzeni. Allah'la baş başa kalınacak bir safta düzen bozdun sen. Bu bir zulümdür. Elbette bu tanklarla 500 kişiyi ezmek gibi bir zulüm değil. Elbette koyunları bir yamaçtan aşağı atıp hepsini helak etmek gibi bir zulüm değil. Ama ne kadarlık bir zulüm olduğunun belli olduğu yerde kesinlikle kurtuluş olmayacak. Çünkü her zalimin yakasına Allah yapışacak. Hak sahibinden önce. Zira Allah karıncasından filine kadar, çocuğundan büyüğüne kadar mahlukattan birini yarattığında öbürüne ezdirtmedi onu Allah. Allah yarattığının kefilidir. Yarattığını koruyacak kudrete sahiptir Allah. Dolayısıyla bir anne, bir baba çocuğunun üzerindeki yanlış uygulamaları yüzünden zalim konuma düştüğünde devlet onu saldı diye Allah da salacak değildir. Aradan 80 sene geçti. O öldü, onun çocuklarının çocukları öldü. Allah'ın dosyalarından hiçbiri ölmüyor. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından birinin yaptığı yanlışlık bile kıyamet günü herkesin huzurunda hesaba çekilecek. Hiç kimsenin tek bir yanlış nefesi, yanlış bir dumanı boşa gitmeyecek. Allah'ın kanunu böyle. Allah bu kadar garantili, bu kadar da teminat altında bir huzur kullarına garanti ettiği halde peki bu kadar zalıma niye müsaade ediyor? Yani Allah görmüyor mu zalimleri? Evladını kahreden bu babayı görmüyor mu? Sigara içtiği için, kadın sigara içtiği için, o sigarasından 10 sene sonra doğan çocuk bile arızalı doğuyor.
O çocuk senelerce, bir yaşından itibaren onkoloji bölümlerinde tedavi görüyor sırf annesi sigara içtiği için 10 sene önce. 3 yaşına gelmeden çocuk 5 ameliyat geçiriyor. Bu çocuğun hesabı sorulmayacak mı? Nasıl sorulmaz? Nasıl sorulmaz? Allah'ı zalimleri görmüyor zannetmesin kimse diyor Kur'an. Gözlerin dışarı fırlayacağı gün hesap soracak Allah. Her zalimin hesabını o köyün meydanına çağırıp sorsaydı Allah, öbür hafta kimse zulmedemezdi ki zaten. Bir hafta sonra köy meydanında yanıp gidiyorsun. Taş olup gidiyorsun. Böyle bir azap çeşidi yapsaydı Allah, hiçbir şekilde kimse zulmetmeye cesaret edemez. Zaten zalimler bir haftada kururlardı dünyadan. Hayır, Allah zalimlerin ipini uzun tutar. Ama bir yakaladı mı bir daha kurtuluş yok zalim için. İpini uzatır. Zalim de zanneder ki zengin oldukça gücüm artıyor. Vurdukça harika oluyor. Hapishaneleri doldurdukça güçleniyorum. İşçiyi ezdikçe daha çok abi diyorlar, daha çok efendim diyorlar. Ez gitsin. Zalim böyle zanneder. Bu ipi uzatanın ipi niye uzattığını anlayamaz zavallı. Bunun için kanunumuz neydi? Allah'ın düzeninde. O düzeni yanlış uygulama olarak ortaya koyacak her tavır zulümdür. Bu zulüm en üst siyaset makamından bir ahırda iki tane koyun besleyen çobanın işine varıncaya kadar her yerde olur. Her yerde olur. Koyun besliyorsan bu koyunlara yem verilme saatini geciktirmeyeceksin. Bağırtırmayacaksın hayvanları. Ben ara sıra gidemiyorum, uykum derin diyorsa koyun beslemeyeceksin. Neden? Çünkü sen koyunların düzenini bozuyorsun. Sen öküzü dile getirecek bir iş yaptın. Yapıyorsun. Kardeşler, bilhassa şunu adımız soyadımız gibi bilelim. Allah hiç kimsenin bir nefeslik hakkını kimsede bırakmayacak kıyamet günü. Peki bu haklar nasıl alınacak? İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi kendimize kırmızı çizgi olarak çizelim. Buyuruyor ki Aleyhisselam Efendimiz, kim kime zulmettiyse, siyasetçilere mi söylüyor bunu? Hayır. Anne babalara mı söylüyor? Hayır. Çobanlara mı söylüyor? Hayır. Öküzü binen çiftçiye mi söylüyor? Hayır. Herkese söylüyor. Mahşer yerinde dirileceğine kim inanıyorsa bu söze dikkat etsin. Kim kime zulmettiyse ölmeden önce onunla helalleşsin buyuruyor. Nasıl helalleşeceksin? Beyefendinin gönlü nasıl isterse. Nasıl isterse. Helalleşsin. Çünkü mahşer yerinde Allah cennete koymadan kullarını herkesin hakkını alıp sahibine verecektir. Peki nasıl helalleşeceğiz? Filanca dövdüğün kişi için. Filancanın arkasında konuştun. Filancanın şahsiyetini zedeledin. Nasıl helalleşeceğiz? Çok kolay. Hacca gitmemiş miydin sen? Tamam. Ramazan'da oruç tutmamış mıydın? Namaz kılmamış mıydın? Sadakalar vermemiş miydin? Yaz sıcağında Allah'tan korkup tesettüre bürünmüş bir hanımefendi değil miydin sen? Çok zikir yapmaz mıydın? Evet. Bunlar defterlerinde yok mu? Var. Borsa işleyecek kadar mal var demek ki. İki helalleşme yolu var diyor Aleyhisselam Efendimiz. İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste. Birincisi hac, namaz, sadaka, anaya babaya itaat gibi Allah'ı memnun eden ve sevap kazandıran işlerden hakkın kadar ölçülüp öbür tarafa verilir. Filanca ile zina yaptı dedin. Yok böyle bir şey. Adam o sözden sonra 30 sene yaşadı. Kimse ona selam bile vermedi zinacı biri diye. 30 sene bir insanın yüzü kara bir toplumda dolaşmasına sebep oldun. Filan hoca, filan dernek başkanı cami yaptırmak için topladığı paralarla bir de yazlık aldı dedin. 3 asır sonra bile onun torunlarına senin baban deden zaten cami paralarıyla bu evi almıştı diyorlardı. Asırlarca nesli bile azap çekti bundan.
Sen sonra hacca gitmiştin. Kıyamet günü o üç

asırlık torunlarının bile çektiği sıkıntıyı kaça satacak o adam acaba? Orada fiyatlar üzerinden bilgimiz yok. Sen 20 sene para biriktirip hac etmiştin ya, o hac sövdüğün bir kadına, dövdüğün bir gence helalleşme bedeli olarak verildiğinde ne olacak peki? Haccın fotokopisini vermeyecekler çünkü, kendisini verecekler. Noter tasdikli fotokopi yok cennette. Haccın fotokopisini değil, kendisini verecekler. Hacı efendi olarak gidip haccetmemiş biri olarak cennete girmek de var. Bunun için aleyhisselam efendimiz kim kime zulmettiyse burada helalleşsin buyuruyor. Keşke bu kadarla kalınsaydı. Hocaya sataştın, dernek başkanına sataştın, gelinine 10 sene zulmettin. O gelin namazdan bile soğudu senin yüzünden. Eşiyle aralarına soktuğun fitne torunlarına kadar sirayet etti. Hatta iki sülaleyi kavga ettirdin geline zulmettiğin için, damadına işkence ettiğin için. Gelin geldi, haccı aldı, babası Ramazan'ı aldı, şu şunu aldı, bunu aldı, bitti. 250 hac yapmamıştın ya zaten. Zaten namazların eksiği püksüyle 5 tanesi bir tane yapacak belki kıyamet günü. Ne olacak? Çare yok mu? Var tabi. Öbür adamın tırlar dolusu günahı var. Sende hac yoksa onda içki günahları var. Hop bu tarafa. Hayatta alkollü diye peynir bile belki tutmadın, ekmek bile mayasında şu var diye yemedin belki. Cennete girerken alkol lekeli bir Müslüman olarak gireceksin. Filanca hakaret ettiğin insanın günahları sana yüklendiği için. Tek çare var. Dünyada helalleşmek. Çok inatçı adam, köy meydanında bir tartaklar beni helalleşirsem, ahirette tartaklanmaktan iyidir. Bilhassa şeref konularında, insanların haysiyetleri konusunda çok zor. Çünkü kıyamet günü bir insan benim koyunumu çalmıştın, helal olsun sana deyip gidebilir. Namusuna leke getirmek, şerefine leke getirmek. 70 sene insanlara ilim öğretmiş bir hoca efendinin 70 yaşında şerefiyle oynamak. Ucuz şeyler değil bunlar. Birkaç hac kurtaramayabilir bunu. Bilhassa manevi işkenceler çok önemli. Ben hiç elimi kaldırmadım diyorsun ama elinden fena, dilin kafasından kalkmamış zavallının hiç. Dilin balyoz gibi üstünde durmuş onun hep. Ben hiç dokunmadım. Hiç dokunmadım. Ne yaptın ya? Hiç kaldırmadın ki ayağı. Kendi kendimizi avutabiliriz. Allah'ı nasıl kandıracaksın? Maddi değerler de çok önemli kardeşler. Yine Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi küpe yapalım. Bilhassa köy arazileri üzerinde malı olanlar, müteahhit olup işte şurada burada ev yapanlar, arsa sahibi olanlar. Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor, kim birisinin arazisine bir karış tecavüz ederse, kıyamet günü 7 kat yerin dibine kadar olan toprak yük olarak boynuna yüklenip mahşere öyle getirilecek buyuruyor. Bir karış yer. Ya alavara dalavara yapıp kardeşlerini yok sayıp babana sağlığında attırdığın uyduruk bir imzayla 40 dönüm yeri aldıysan nasıl taşıyacaksın bunu kıyamet günü? Değer mi 3 tane kiraz ağacı dikeceğim diye kıyameti heba etmek? Sadece manevi değerler değil, maddi değerlerde sıkıntı. Kardeşler, arazi üzerinden zulme dikkat edeceğiz. Aynı şekilde insanlara iftira olan sözleri söylemek ciddi bir şekilde haktır, hukuktur, zulümdür. Ve en büyük zulüm çeşitlerinden biri de aleyhissalatü vesselam efendimizin hadislerinden öğreniyoruz, borç geciktirmektir. Borç geciktiren zalimdir. Her zalim Allah'ın laneti altındadır. Allah'ın lanetiyle yaşayan birinin ticaretinde bereket olur mu? Onun kazandığında sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir yemek yenir mi? O çoluk çocuğundan hayır bereket görür mü? Burada biz şöyle bir kurala dikkat edeceğiz. Müslüman borçlu yaşamaz. Borçlu yaşamayacaksın. İlla borç alacaksan ödeyeceğinin 1/3 kadar alacaksın. Senin bütçen, çalışma kapasiten

bir adam, niye cenaze kılayım ki düşündü. Sonra o cenazenin sahiplerini 2-3 gün sonra aradı. Filancanın akrabaları burada değil mi dedi. Çünkü o cenazeyi kılmam deyince bir sahabi kalktı, dedi ki ya Resulallah, bu adam senin önünden geri gitmesin. Kıl cenazesini, ben borcunu öderim bunun dedi. Akrabalarından biri. Efendimiz de kıldı cenazeyi, kefil çıktı çünkü. 2-3 gün geçti aradan, buyurdu ki filancanın akrabalarından kimse yok mu burada? Buradayız ya Resulallah dediler. Kim, kimi konuşuyor arkadaşlar? Peygamber görmüş, peygamberle namaz kılmış, peygamber cenazesini kılmış bir Müslüman sahabi. Sahabi, belki Bedir'e katılmış birisi, belki Uhud'a katılmış birisi. Buradayım ya Resulallah demiş. Yahu şu adamın borcunu ödeseniz ya, bekletiliyor hala buyurmuş. Bekletiliyor. Borcu ödenmeden bir Müslümanın cennete girmesi mümkün değil, peygamber elinden bile tutsa senin. Borç büyük bir zulüm. Sadece komşuların mobilya dekorasyonuyla yarışacaksın diye borca girilir mi ya? 120 ay borca girende hiç mi akıl yok Allah için ya? 120 ay. 120 dakikası yok bu dünyanın ya. 120 ay. 60 yaşından sonra emekli olacaksın, 5-10 kuruş paran olacak, 3'te 1'ini 10'la ödeyeceksin, 120 ayda borca gireceksin. O arada 120 ameliyat geçirme ihtimalin var senin hastanelerde. Akıllı iş değil bu. Müslüman peygamberinin sünnetine göre yaşar. Sünnet sadece sakal bırakmak mı? Sünnet sadece misvak kullanmak mı? Sünnet Medine'de Peygamber Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmek mi sadece? Sünnet tarz olarak, mantık olarak peygamber gibi düşünmek, peygamber gibi yaşamak demek. Peygamber borç istemeyen birisi. Sahabi, çok bu akrabası olan sahabi çok esef etmişler, toplayıp aralarında ödemişler. Öbür namaza geldiğinde buyurmuş ki şimdi soğudu kemikleri buyurmuş, şimdi rahatladı. Çünkü onun haber aldığı kaynaklar ötenin ötesinden geliyor. Kardeşler, kesinlikle borç geciktirmek. Borç deyince illa şunu ver üçünde öderim diye anlamaya gerek yok. Çek de borç demek. Senet borç demek. Söz söz, Müslümanın sözü senet. Ve aynı şekilde bir Müslümanı saat 9'da otobüs durağında bekletiyorsun, buluşacağız diye 11'de gidiyorsun. Bu da bir sıkıntı. Bu da var ortada. Müslüman kesinlikle borcuna sadıktır. Borç geciktiren zalimdir. Ve kardeşler, zulmün en kolay ve en yaygın şekli aile zulmüdür. Bir kere aile kurulurken eşler birbirlerine verdikleri söze %100 sadık kalmalıdırlar. %100. Nikah masasında veya işte nişanlanırken konuşulan şeylerden caymak zulümdür. Aile içindeki zulüm çeşitlerinden biri de çocuklar arasında dengesizliktir. Nu'man İbni Beşir isimli sahabi diyor ki, küçük çocuktum diyor. Şimdi çok dikkat ediniz. Küçük çocuktum diyor. Annem, üvey abileri de varmış bunun. Önceki hanımından da abileri var, çocukları var Beşir'in. Bu yeni çocuk doğdu ya, abileri bunu ezecek diye hanımı demiş ki kocasına, bu çocuğa bahçelerden birini versene demiş. Yani tapu ver, götür notere tapu ver. Abileri bunu ezerler sonra demiş. İsrar edince de tamam demiş. Bu çocuğa küçük bir arazi, hurmalık vermiş. Kadın açık göz, abileri gene bunu alırlar bundan demiş. Sen yaşlısın, öleceksin, git peygamberi şahit tut buna demiş. Yani peygambere de ki burasını bu çocuğa verdim. O da almış Nu'man İbni Beşir'i, gelmiş. Ya Resulullah demiş, benim filan yerde bahçem var ya, sen şahit ol, bu çocuğuma verdim onu demiş. Efendimiz buyurmuş ki, senin başka çocukların yok mu demiş. Var ya Resulullah demiş. Onlara da böyle bu kadar yer verdin mi? Yok, bu küçük diye buna verdim. Git beni yalana şahit tutma buyurmuş. Bu zulümdür, zulme şahit olmam ben buyurmuş. Bu küçüktür. Annesi sonradan geldi. Abileri büyüktür. İşte Anadolu mantığı. Demek ki Medine'de de Anadolu insan varmış. Yani Medine'de de Anadolu'dan insan varmış demek ki. Bu çocuğu ezer abileri. İyi ezse de ezme.

ise de baba ölünce Allah nasıl murat buyurduysa o şekilde taksim edilecek bunlar onlara. Çocuğa az düştü, büyük düştü, yok. Allah'tan çok mu acıyacaksın bu çocuğa sen? Ne yapmış Efendimiz Aleyhisselam? Beni zulme alet etme buyurmuş. Şimdi zulüm deyince biz çocuğu dövmek zannediyoruz. Bir tanesini biraz az okşadıysan o da zulüm. Ne demiştik, zulüm neydi? Allah'ın kurduğu düzeni ters çevirmektir. Sana evlatlarının hepsine Allah adil davranmanı emrediyor. Bir tanesi sakatsa, felçliyse, lösemiyse elbette ona hastalığı kadar fazla davranacaksın. Ama her biri çok iyi, bir tanesi yağcılığı çok iyi beceriyor. Herkes sana baba diyor, o da babacığım diyor. Fazla harçlık vermeyeceksin o zaman. Yağcılık payı ilave etmeyeceksin. Bu sevgi faizi o zaman. Sevgisine karşılık faiz veriyorsun. Biz peygamber terbiyesiyle yaşamak zorundayız. Zulüm ailede olduğu zaman çekirdekte olduğu için bize daha büyük sıkıntılar getirir. Çünkü aile ümmetin çekirdeğidir. Adaleti biz 4 tane çocuk, karı koca, anne baba, kaynata kaynana 12 kişilik bir yerde adalet sağlayamayan, ömerleşemeyen bir nesil. Nasıl yeryüzünü adaletle imar etmek için İslam devleti peşinde olur ki? Sen evde adalet sağlayamıyorsun. 10 kişiye adalet sağlayamayan 10 kıtaya hiçbir şekilde adalet sağlayamaz. Böyle kuru bir iddia olmaz. Aynı şekilde kardeşler, zulüm riski taşıyan yerlerden biri iş yerleridir. İş yerlerinde bir defa protokol dışı çalıştırmak caiz değildir. Protokolde bulunduğu halde işte filan fabrikadakilerin sosyal hakları daha fazla diye tembelleştirme, iş yavaşlatma, o da haram. Sadece patron zulmetmez, işçi de zulmeder. İşçi de zalim olur. Hem ne zalim olur o? Bir de arkasına sendikayı oldu mu, oho sendikalı zalim. Ama Allah kesinlikle kimseye kimsenin zulmünü yedirmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan bir tanesini Yemen'e görevli olarak gönderiyor. Bakın şimdi sahabiye görev veriyor. Ona şöyle şöyle şöyle şöyle yap, dikkat et diyor. Sonra da buyuruyor ki sakın mazlumdan beddua alma diyor. Bir peygamberin aleyhissalatü vesselam görevlendirdiği memuruna, emrine dikkat et. Sakın mazlumdan beddua almayasın. Çünkü mazlum ne demek? Zulüm gören demek. Yani birisine zulmedersin, o da mazlum duruma düşer, açar ellerini. Açtı mı vay haline. Çünkü buyuruyor ki mazlumla Allah arasında mesafe yoktur. Başka bir hadisinde buyuruyor ki bir mazlum elini açıp da ya Rab deyip halini Allah'a şikayet ettiği zaman Allah buyurur ki kulum kesinlikle senin hakkını alacağım, ben istediğim zaman ama hakkın alınacak buyurur diyor. Velev gavur olsun, yani gavura zulmetme hakkı da yok Müslümanın. İnsan değil mi? Hayvan mahluk değil mi? Allah yaratmadı mı? Koyuna sen işkence yapla, kedinin kuyruğuna teneke bağla diye yaratmadı Allah onu. Fare tutsun diye yarattı. Kediye sen başka bir görev veremezsin. Develeri güreştirirsen zalim olursun. Devenin vazifesi insan gibi güreş yapmak değildir. Allah'ın kurduğu düzende o düzene çomak sokan her şey zulümdür. Çomak sokan herkes zalimdir. Her zalim Allah'ın lanetini er geç görecektir. Hiç bunun kurtuluşu yok. En korkunç zulüm çeşitlerinden biri de kardeşler, en korkunç zulüm çeşitlerinden biri de zulme seyirci kalmaktır. Zalıma zımnen destek vermek, yani zalimi protesto etmemek, karşısına dikilmemek, bu yaptığın zulümdür, seni sevmiyoruz, protesto ediyoruz diyememek, akrabalıktan, komşuluktan, ırkçılıktan dolayı zalimi hoş görmek veya menfaatten dolayı işten atar diye, sürer diye zalima sessiz kalmak zulümdür. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak

ne buyuruyor? Bütün siyasetçilere karşı dalgavuklukla rızkını temin eden ve siyasetçinin önünde ses çıkaramayan, hatta muhtarın önünde bile yarın ne olur ne olmaz ikamet kağıdında sıkıntı çıkarır diye ses çıkaramayan, mesela odasında sigara içen bir muhtara söndürsene şu sigarayı, hem kanunen yasak hem sen niye rahatsız ediyorsun bu vatandaşı diyemez. Sigaradan büyük zulüm var mı? Bir dumanından 40 kişi zehirlenip kanser oluyor. Daha ne olacak? Çiviyle mi sokup ciğerlerimizi delecekti sigara içenler? Sigara içene bile protesto yapamayan birisi bir varsayın. Siyasetçiye dokunamıyor, bizim çocuğu sürer diyor. Muhtara dokunamıyor, ya ne olur ne olmaz, yarın yalancı şahitlik yapar bize diyor. Komşusuna dokunamıyor, arabamı park ettirmez onun bahçesine diyor. Herkese bir şeytan zaten kime bir zulüm yaptırıyorsa ona belli bir kılıf uyduruyor. Şeytan binlerce senedir bu zulüm tezgahını işletiyor. Yeteri kadar tecrübesi var. Peygamber aleyhisselam da ümmetini nasıl terbiye ediyor? Bakın ne buyuruyor. Bir gün benim ümmetimin zalıma ses çıkarmadığını görürseniz ümmetliğimden geçmiştir onlar buyuruyor. Zulmetmeyen değil. Zalimin elini tutmayan, zalimi protesto etmeyen, gerekiyorsa meydanlara dökülmeyen, gerekiyorsa dilekçeye sarılmayan, gerekiyorsa şunu yapmıyorum diye sivil itaatsizlik örneği göstermeyen, fakat tuuddi'a minhum, yok öyle bir ümmetim benim buyuruyor. Çünkü kendisi bir çocuğun hakkı için sabahlara kadar uykusuz kalmış bir peygamberdir o. Çünkü o uykusuz kaldığı günlerin öncesinde, peygamber olmadan önce bile zalimlere karşı birleşmek için yapılmış bir dernek çalışmasına katılmış bir peygamberdir o. Kendisi zulme rıza göstermiyor. Zalıma karşı uykusuz kalıyor. Zalıma karşı binlerce kilometre yürüyerek gidiyor. Ümmeti ise bir dilekçe yazamıyor. İnternet üzerinden bunu protesto ediyorum diyemiyor. Ses çıkaramıyor. Camide hocaya dokunamıyor, çarpılırım diye korkuyor. Muhtara dokunamıyor, yontar beni diye korkuyor. Siyasetçiye dokunamıyor, bizim yolları yapmaz diyor. Belediyeciye dokunamıyor, zabıtayı gönderir diyor. Bir de Allah'ın zabıtası var ama o da gönderiyor. Nasıl zalime zulmetme demişti Allah da, çomak soktuğu için Allah'ın düzenine zalim diye yargılanacak kıyamet günü. Aynı şekilde zalimi televizyonlarda, meydanlarda seyredip zalim, Allah'tan kork, otur demiyorsa bir millet, onlar da Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Biri zalim olduğu için, biri de zalimi seyrettiği için. Bir başka olay daha var. Bunu da İbn-i Mace rivayet ediyor. Bir grup sahabi aleyhisselam efendimiz Bahreyn tarafına, yani Yemen'e doğru göndermiş veya onlar hicretle şeref yap olup hicretten geri dönmüşler. Geri döndüklerinde onlara hoş baş ederken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, var mı hatıralarınız, bir şeyler gördünüz mü orada buyurmuş. Çok şeyler gördük ya Resulallah demiş. Bir tanesini anlatın bakayım demiş. Şimdi bakın dikkat edin. Demiş ki sahabilerden biri, ya Resulallah bir gün bir yerde oturuyorduk. Bir kadın da baklacını su doldurmuş. Kafasında onu taşıyor kadıncağız. 2-3 tane de züppe genç gelmişler. Şimdi de var, o zaman da varmış demek ki. Kadını dürtmüşler. Kadının kafasındaki çömlek düşmüş. Su da yere dökülmüş. Sonra oradaki insanlar da ha gülmüşler. Zaten gençler bunu gülelim diye yapmışlar. Kadın sağına dönmüş, soluna dönmüş. Bakmış kimse kadına yardım etmiyor. Çocuklara elini uzatmış. Demiş ki çocuklar, şimdi bana kimse yardım etmiyor ama bir gün beni yaratan sizi önüne çıkaracak, o zaman görüşeceğiz demiş. Beni kim yarattıysa önüne çıkaracak, sizi görüşeceğiz orada demiş. Almış kırık baklajını geri gitmiş. Bunu böyle dedi ya Resulallah diye. Onlar orada misafir zaten, hicret etmişler. Oradaki manzarayı Peygamber aleyhisselama iletmişler. Sonra buyurmuş ki aleyhisselam, Vallahi doğru söyledi. Onun hakkını alır Allah buyurdu. Sonra da ilave etmiş, buyurmuş ki bir ümmet zayıftan yana tavır

0: göstermiyorsa hayır yoktur o ümmette buyurmuş. Zulmetmemek değil, zalimin karşısında organize olmuş ümmet olmak gerekiyor. Hum yentasurun. Bu ümmet zalıma karşı organize olmuş bir ümmettir. Siyasetse siyasette, dernekse dernekte, köyse köyde, aile ise ailede organize olacaksın. Çünkü şeytan zulmünü büyük bir organizeyle yapıyor. Bireysel olarak zulme karşı çıkıp direnemezsin sen. Sen de organize olman lazım. İnternettense internetten organize ol. Siyasetse siyasette organize ol. Organize olmuş ve zulme karşı koymuş ümmet olmak gerekiyor. Bir ümmet eğer zayıfın yanında tavır almıyorsa o ümmet la kuddiset ümmetün diyor aleyhisselam. O ümmetin mukaddesliği kalmamıştır diyor. O ümmetin mukaddesliği kalmamıştır. Ben bunu tercüme ederken o ümmette hayır yoktur diye tercüme ettim. Ne demek bir ümmette mukaddeslik kalmamak? Din ağırlığı, Kur'an azameti yok demektir. Sen Hacı Efendi olarak 40 senedir buradayım, kimsenin kılına dokunmadım diyemezsin. Kılı kopanlar senin yanında nasıl bu zulmü gördüler onu da söylemen lazım. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah'ı zannetmeyesiniz ki zalimlerin yaptığını görmüyor. Sakın böyle zannetmeyin. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْصَارِ Gözlerin dışarı fırlayacağı günü bekliyor Allah. Her zulmedene, her kırbaç vurana, her evladını ezene, her yeğenini sömürene Allah hemen gökten taş yağdırsaydı zaten Nemrut da yaşayamazdı o zaman. Bırak bu dünya, zulmedenlerin ve zulme karşı birleşip ayakta duranların dünyası olarak kalsın. O zalimliğinden dolayı cehenneme gitsin, tövbe etmezse sen de zulme karşı kıyam etmiş ümmeti Muhammed'i birlik içinde tutmak için çalışmış biri olarak Allah'tan ecir kazan. Bu dünya kaybetme ve kazanma yeri. Kardeşler, zulüm tıpkı alkol gibi, tıpkı zina gibi, tıpkı yalan gibi, tıpkı iftira gibi, tıpkı hırsızlık gibi şeytanın bize giydirmek istediği maskelerdendir. Bir mümin faizden Allah'a sığındığı gibi, hırsızlık yapmaktan Allah'a sığındığı gibi, bir mümin alkollü bir şey içmektense susuzluktan öleyim dediği gibi, zulme bulaşmaktansa ben öleyim demeye razı olmalıdır ki Allah'ın rızasını kazansın. Öbür türlü imtihan kazanamayız. Ve kardeşler, zulmü siyasetçilere, askerlere, polislere, belediye zabıtasına daraltmayalım. Bunlar çok orta yerde durdukları için zulümleri dikkat çekiyor. Öbür taraftan zulüm evde de olur, medresede olur. Ben size müthiş bir zalim söyleyeyim mi? Müthiş bir zalim. Bir Kur'an hocası. Zalim oğlu zalime bak şimdi. Kur'an hocası. 5-6 yaşında çocuk önüne oturtulmuş. Allah insanlığı, kainatı, hayvanları, cemadatı rahmetiyle milyarlarca defa kuşatacak büyük bir rahmet kitabı Kur'an göndermiş. Bunu da şereflerin en büyüğü olan Kur'an'a hizmet etme şerefiyle şereflendirmiş. Bir çocuğu da imtihan olarak önüne koymuş. 5 yaşında çocukla ders yapacağı zaman bastonuna yaslanarak konuşmaya başlamış. 50 yaşında insana vurulmayacak sopayı çocuğa vurmuş. Onu tehdit etmiş. Babasına anasına şikayet edip evde kötü çocuk olmasına neden olmuş. Bir yeri yanlış okudu diye hırsızlıktan yakalanmış bir suçluya vurulmayacak kadar vurmuş ona. Eşek gibi muamele yapmış. O çocuk da akil bali olunca Kur'an düşmanı haline gelmiş. Kur'an yüzünden hırpalandığı için, dövüldüğü için Kur'an'a soğuk kalmış. O şekilde de ölüp ahirete cehennem kütüğü olarak gitmiş. Bu hoca efendi de öldüğünde müthiş Kur'an bilirdi diye mezarında ağıtlar yakılmış. 5 yaşında çocuğa tarlada sürümde kullanılan öküz muamelesi yapan biri, hoca olduğu için, hafız olduğu için, Kur'an öğrettiği için Firdevs-i Âlâ'da mı ağırlanacak? Gidecek, Kur'an Firdevs'e gönderir. O çocuğun hakkı alındıktan sonra, o çocuğun hakkı alındıktan sonra, zalim. Aynı şey matematik öğretmeni için de geçerli. Doğan her çocuk matematikten korkuyor, bunu öğrenemem diye. Sen de 3'e kadar televizyon seyretmişsin, matematik öğretmenisin. Sabahleyin gözlerini ovuştura ovuştura ders vermeye gelmişsin. Bakın kitaba, bakın ödeve, ünitenize çalışın demişsin. Çocuklar da bu matematik hakikaten cin gibi bir şey demişler. Senin yüzünden çocuk ömrünün sonuna kadar bir daha çarpım tablosu görmemiş. Zalim öğretmen. Zalim hoca. Adı Firavun değil de Fahri olsun. Süleyman olsun. Adı Firavun değil, Nemrut değil, Nazım olsun adı. İlla Nemrut Bey mi olması lazım? Firavun Bey Hazretleri mi olması lazım? İsimle değil, işlemle bu. Senin işleminde ne var? Çocuğa zulmetmişsin. Bunun hesabını Allah sorar. Sen sevdirmen gerekirken Kur'an'ı nefret ettirmişsin. Camiye yeni gelmiş bir çocuk, ilk defa millet ne yapıyor diye burada merak ediyor. Sen bastonunu kapmış, çocuğu terörist gibi kovalamışsın. Camiden ayakkabı çalan hiç kovaladığın görünmemiş. Çocuk camide şöyle yaptı, cama baktı, imamın önünden geçti diye kovalamışsın. Gidiş o gidiş, çocuk bir daha camiye uğramamış. Hacı efendi, ne yapacaksın kıyamet günü? Zalim hacı, zalim hacı, zalim hoca. Sahipsiz mi zannettin bu çocuğu? Belki babası annesi sahip değildi ama yaratan sahipti. Ne dedi kadın? Beni yaratan sizi önüne alacak, bir gün orada görüşeceğiz dedi. Belki çocuk sana bunu söyleyemedi. Ama o çocuğun beraberinde dolaşan şu kadar melek bunu kaydettiler. Kardeşler, alkol gibi, faiz gibi, zulüm de dosyalarımızda bulunmaması gereken bir suçtur. Nasıl faiz kapımızın dibinden, bacamızdan girdi? Alkol her bardakta neredeyse var. Zulüm de böyle yaygındır. Değil mi Allah bununla imtihan edecek? Muhakkak bunu önümüze tuzak olarak şeytan getirecektir. Zulme herkes dikkat etsin. Kendine zulmetme ve doğurduğuna zulmetme. Görev yaptığın yerde sakın zulmetme. Allah'ın yarattığını Allah sana kelepur yedirtmez. Böyle bil, zulümden uzak dur. Ama zulüm görmek de bir sevap çeşidi değildir. Enseni uzattıkça sevap kazanamazsın. Dik duran, heybetli duran, asla kimseyi ezmeyen, kimseye zulmetmeyen mümindir. Allah'ın istediği mümin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerini

0: Bizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: ...91.8... gönül frekansınız Radyo Edep.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor.

Hayatın büyük hikayesi hiç sona ermeyecekmiş gibi akıp dururken, her gün içinde onunla birlikte akan sonsuz küçük hikaye kendi sonlarına bağlanıyor ansızın. Büyük fotoğrafta pek görünmeyen, fark edilemeyen sonlarına. Geride bıraktığımız her şey nasıl büyük bir hızla kaybolup gidiyor gözümüzden diye yazdı küçük not defterine. Ve şöyle devam etti. Bu aslında eriyip gitmekte olan varlığımızın görüntüsü. Çoğumuz için hayatın büyük hikayesi çevremizi saran bir atmosfer gibi. Evet, onun içinde nefes alıp veriyoruz. Ama bizim için hayat dediğimiz şey aslında o atmosfer içinde parlayıp sönen bir kıvılcım gibi çakıyor ve bitiyor. Ve anlaşılması zor ama bizim hayata dahil ettiğimiz her şey o bir anlık çakma içinde oluyor ve sonra sönüp bitiyor adeta. Ömürlerimiz şu kadar yıl süren bir anın hikayesi. Bize ayrılan zamanın içine dürüldüğü bir an. Daha uzun süren şey, büyük hikayeye karışan hikayemiz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçip giden ömürlerimiz değil. Küçükken kütüphaneden sadece birinci şahıs ağzından yazılmış kitapları seçerdim. Çünkü onlarda baş kahramanın ölmediğini bilirdim. Gerçek kahramanın ölmesine rağmen birinci şahıs ağzından yazılmış bir kitap bu. Sadece hikayenin anlatıcıları hayatta kalıyor. Ama onlar da bir gün ölecek. Sadece hikayeler hayatta kalacak diye yazmış Bahçıvan ve Ölüm adını verdiği kitabında Giorgi Gaspodinov. Tarih kitaplarından okuduğumuz şey hayatın hikayesi değil aslında. O kitaplarda yazılı olan zamanın hikayesi. Hayatın gerçek hikayesi her yaşayan tarafından ayrı ayrı suya ya da havaya yazılan küçük hikayelerin toplamından oluşuyor. Bir derin fısıltı olarak hayat içinde uğuldayıp duruyor. O hikayeler ve hemen hiç kimse tarafından baştan sona okunamıyor. Bir iz, bir duygu, bir hatıra, bir tarifsiz sevinç, bir ürperti, bir yara, bir ah olarak hep aramızda soluduğumuz havanın içinde duruyor onlar. Damağımızda bir kekretat, içimizde sebebini bilemediğimiz bir heyecan ya da peşinden gitmeyi hep istediğimiz ama hiç gitmediğimiz bilmeceler olarak bizimle birlikte yaşıyor, bizi etkiliyor ama kendilerini hiç tam olarak göstermiyorlar. Giorgi Gaspodinov'un aynı kitabından bir dokunaklı alıntı daha. Seni seviyorum, senin için üzülüyorum gibi güçlü sözler söylemenin kabul görmediği bir kültürde insanlar sevgilerini ifade etmek için farklı yollar bulur. Annelerimizin suskunluklarından harika börekler yaptığını daha önce yazmıştım. Babam ise bahçeyle ilgilenirdi. Hem de ne bahçeydi. Sanırım bunlar bize duydukları sevginin ilanlarıydı. Sevgi, tarifini yapmaya yeltenenlerin lisanlarına her zaman büyük gelen, onları aciz bırakan bir şey. İçinde anlam olan her şeyin sevginin varlığı ya da yokluğuyla mutlaka bir ilgisi var. Ancak coşkuyla, heyecanla, önünü arkasını düşünmeden sevmeyi başarabilenleri canlı kabul etmek gerekiyor belki de. Can, yani insanın etine, kemiğine, damarına, sinirine yani fizyolojisine eklenen o ruhani şey. Belli ki sadece bunun için orada, sadece sevmek için var. Bizi içimizden hakikate doğru çeken şey de esasen bu. Aşk ile sarmaşık arasında bildiğiniz üzere etimolojik bir bağlantı var. Sarmaşık, sarmaşacak bir şeyi arayarak çıkarıyor başını topraktan. Bulduğunda da ona sevgiyle sarılıyor. Ama bu sarılma hali bir an sürmüyor. Kendini çoğaltarak sarmaşığın bütün hayatı oluyor. Sarmaşık, kendi kendin olmaktan vazgeçiyor böylece. Sarıldığı, yani meftun olduğu şeyin hayatına kendini bırakıyor. Onunla büyüyor, onunla serpiliyor, onunla boy atıyor, onunla yaşıyor. Kollarını sevdiğinden çözerseniz çok dayanamıyor. Kısa zamanda kuruyup gidiyor. Dün bir yağmur damlasına aşık olmuştum dedi meczup. Bugün de yere düşmüş bir susam tanesine aşık oldum. Elhamdülillah.

Hak dostum hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek, zaman geçer. Sürçülisan eyler isek affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba diyerek başlayalım bugünkü programımıza da. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri. Evet, günlerden yine bir çarşamba ve saatler 21 geçti. Hemen geçtikten hemen sonra sizlerle beraberiz Vakti Muhabbet'te. Evet, birlikteliğimiz saatler 22'yi gösterinceye kadar devam edecek ve bugün sizlerle yine birbirinden güzel şiirleri paylaşacağız. Ve programın girişinde güzel bir yazı ile başladık ki Kalbin Sarmaşık Hali başlıklı güzel yazısı Gökhan Özcan Üstad'ın. Gerçekten öyle, kalbin sarmaşık hali. Sarmaşıktan bahsetmiş. Aşk ile sarmaşık arasında etimolojik bir benzerlik olduğundan bahsetmiş, bağlantı olduğundan bahsetmiş. Sarmaşık, sarmaşacak bir şey arayarak çıkarır başını topraktan diyor. Gerçekten sarmaşıklar öyle değil mi? Bir şey buluyorlar ve hemen sarılıveriyorlar. Ortasına diktiğiniz bir ağaç olabilir bu. Yandaki duvara bağladığınız bir ip olabilir bu. Sarılıveriyor hemen. Ve bulduğunda ona sevgiyle sarılır. Ama bu sarılma hali bir an sürmüyor. Kendini çoğaltarak sarmaşığın bütün hayatı oluyor. Bazen duvarları kaplıyor değil mi böyle? Görüyorsunuz. Sarmaşık kendi kendine olmaktan vazgeçiyor. Varlığı, yani meftun olduğu şeyin hayatına kendini bırakıyor. Ve onunla birlikte büyüyor, serpiliyor, boyatıyor, yaşıyor. Kollarını sevdiğinden çözerseniz çok dayanamıyor. Kısa zamanda kuruyup gidiyor. Sarmaşık. Evet. Burada George Gospodinov'un güzel bir kitabından alıntılar yapmış Gökhan Özcan.

Bahçıvan ve Ölüm adını verdiği kitaptan. Orada bizim aslında kültürümüzle de bağ olan bir bölüm var. Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Seni seviyorum, senin için üzülüyorum gibi güçlü sözler söylemenin kabul görmediği bir kültürde diyor. Ki geçmişte bizim belki şairlerimiz, ozanlarımız seni seviyorumun bin bir türlü şeklini söylemiştir. Ama genellikle dikkat ederseniz özellikle benim yaşımda olan, hani yaşı artık yarım asırı devirmiş insanların babalarından hiç seni seviyorum sözünü duymamışlardır. Değil mi? Anneleri de çok fazla ifade etmemişlerdir. Onlar sevgilerini farklı şekillerde göstermişlerdir. Gaspodinov'un bu kitabında bahsettiği şekilde insanlar sevgilerini ifade etmek için farklı yollar bulur diyor. Annelerimizin suskunluklarından harika börekler yaptığını daha önce yazmıştım. Babam ise bahçeyle ilgilenirdi. Hem de ne bahçeydi diyor. Sanırım bunlar bize duydukları sevginin ilanlarıydı. Evet, sevgiyi insanlar bazen seni seviyorum sözüyle ifade etmezler. Belki birçoğunuzun gördüğü bir görsel vardır. Şöyle gözlerinizi kapatın, hemen gözünüzün önüne gelecek. Bir ninemiz oturuyor ve belki beli bükülmüş dedemiz onun önünde duruyor ve ona gölge yapıyor. Güneş sıcak bir günde gölge yapıyor ve altına şu ifadeler yazılıyor genellikle. Bu adam seni seviyorum demese de olur. Çünkü seni seviyorum demek kuru bir ifadedir belki. Belki birkaç sözcükten ibarettir. Ama göstermiş olduğu o hareket seni seviyorumun nirvanasıdır. Öyle değil mi? O yüzden o adam seni seviyorum demese de olur. Bazen bunlarla yetinmeyebiliyor insanlar. Bunlar az geliyor onlara. Yapılan hareketler. Eve gelirken alınan belki küçük bir çiçek. Çiçek alınmasa bile eve gelirken senin sevdiğin bir meyveyi belki 8-10 tane manav gezip bulup getirmek. Bunlar belki de seni seviyorum birer ifadesidir. Çocuklara yatarken alınlarına kondurulan birer öpücük. Ki çocukken babalarımız hep bizi böyle uyurken sevmişlerdir. Farkına varmamışızdır. Mutlaka okşamışlardır. Ama gündüz vakti hiç öyle seni seviyorum sözü duymamışızdır. Okşamamışlardır belki de. Böyle bir kültürdü. İyi miydi? Değildi. Seni seviyorum demek lazım. Seni sevdiğini göstermek lazım. Evet. Coşkuyla, heyecanla, önünü arkasını düşünmeden sevmeyi başarabilenleri canlı kabul etmek gerekiyor diyor Gökhan Özcan. Can yani insan etine, kemiğine, damarına, sinirine, fizyolojisine eklenen o ruhani şey diyor. Sadece bunun için orada, sadece sevmek için var. Ve bizim içimizden hakikate doğru çeken şey de esasen bu. Bugün sizleri programa davet ederken biz de güzel bir beytini paylaşmıştık. Atilla İlhan'ın bir dörtlük aslında denilebilir. Ben aşk nedir bilmem diyor, eski kafalıyım. Bir seni bilirim, bir tadın geçince sıkışan kalbimi. Ne güzel ifade etmiş değil mi? Ben aşk nedir bilmem, eski kafalıyım. Bir seni bilirim, bir tadın geçince sıkışan kalbimi. Çok güzel böyle şiirler var. İnşallah ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Ümit Şahin kardeşime buradan gönül dolu selamlar gönderiyoruz. Mine Yıldız Hanımefendi'ye. Şenoz Butik Fırın diyor ama Hasan Şahin olduğunu biliyoruz. Hasan Şahin'e buradan gönül dolusu selamlar. Değerli kardeşim Mehmet Mete'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Diyor ki Gazze yürüyüşünden selam, boykota devam. Evet, Gazze yürüyüşünde olanlara da buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Şu an bitmiş olabilir belki yürüyüş ama Gazze'de kalbimiz, gönlümüz, yüreğimiz. Gazze yüreğimizin kanayan yarası. Unutmak mümkün değil oradaki kardeşlerimizi. Ve bugün 7 Ekim 2023 Aksa Tufanı'nın yıl dönümü ve herkes bu işlerin 7 Ekim 2023'te başladığını zannediyor. Herkes demiyorum, özür diliyorum. Bir takım zevat, bir takım zerzevat 7 Ekim 2023'te başladığını zannediyor. Bu 1947 yılında Almanlar kendilerini katlettikten sonra gemilere binerek Gazze kıyılarına gelen ve ya açtıkları pankartlarla Almanlar ailelerimizi katletti, siz de ümitlerimizi katletmeyin diyerek sığınma istedikleri Gazzelilere, kendilerine kapılarını açan Gazzelilere yaptıkları soykırımın başladığı tarihtir. 7 Ekim 2023 değil, 1947-1948. Evet, ne yazık ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra
Orta Doğu'ya çakılan bir çıban başıdır. Şimdi güzel bir şiirimiz var. Adam Gibi diyeceğiz İbrahim Sadri'nin. Arkasından da güzel bir eserle devam edeceğiz. Ama Gazze meselesine programın sonunda değineceğiz.

Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindi de yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne, ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim, evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim, ürküyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilini sallarken seni götüren trenin arkasından, kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim. Seni içimde öldürdüğüm zaman, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi? Adam gibi severim.

0: hayal etsen bir sonuca varılmıyor ki.
1: Vakti muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti muhabbet.
1: Vakti muhabbetteyiz. Evet, İbrahim Sadri'nin Ben Seni Hiç Sevmedim Ki, daha doğrusu Adam Gibi şiirini sizlerle paylaştık. Arkasından da Uğur Işılak geldi ve Sevda Durulmuyor Ki dedi. Değerli abim Bekir Karademir mesaj göndermiş. Buradan gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Çankırı Ortanın Gülü. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı programların olsun kardeşim demiş. İstanbul'da hanım, torunlarım Fatma Rana ve Arif ile sizi dinliyoruz demiş. Fatma Rana'nın ve Arif'in gözlerinden öpüyorum. Yenge hanıma hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Bekir abicim, hürmetlerimi iletiyorum size de. Allah razı olsun. Bekir abimle yıllarca beraber mesai arkadaşlığı yaptık. Mesai arkadaşlığı yapmasak da abimiz, öyle diyelim yani, Bekir abim benim. Fatma Rana ile Arif Sümeyye'mizin mi? Sümeyye'mizin evlatları mı? Cemal'in mi? Kimin? Evet, bilemiyoruz. Sümeyye'miz vardı, gelirdi böyle. Dişleri de çürümüştü, böyle şey yapmıştı. Öyle ortalıklarda dolaşırdı. Şimdi koskoca doktor. Düşünün yani. Artık ne kadar yaşlı olduğumuzu, yaşlandığımızın farkına varıyoruz. Ve bir başka Çankırlı. Önce Fatih abi mümkün okuyayım. Fatih Teke, ağzınıza yüreğinize sağlık üstadım. Yayınlarınızın hayırları vesile olması dileğiyle, kolay gelsin demiş. Bir başka Çankırlı da Cengiz hocam, Cengiz Şahin kardeşim, Elif ve Zeynep'in selamı var demiş. Beyza Elif Şahin'e ve Zeynep Şahin'e de selamlarımızı gönderelim. Tabii ki Ülkan ablamızı da unutmayalım. Buradan gönül dolusu selamlar gönderelim. Ve Cengiz hocamın bir mesajı vardı. Hemen onu paylaşalım. Eski kafalı olmanın en güzel yanıdır sadakat demiş. Bir ismi bir ömür boyu kalbinde taşımak. Sıkışan o kalbe adıyla şifa olan bir ses gerek ve biz biliriz ki kalplere ancak o gerek. Gönüllerin frekansında kalbi hep mazlumun yanında olan, yanında atan vakti muhabbete selam olsun. Zulme boyun eğmeyenlerin, Filistin haklı davasını ve boykot şuurunu omuzlayanların sesi daimi olsun. Yayının hayırlı ve bereketli olsun, yayınlar demiş. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Şahin ailesine tekrar selamlarımızı gönderelim. Bekir abi demiş ki Fatma Rana küçük Sümeyye demiş. Evet. Sümeyye'ye de selamlarımızı gönderelim. Artık o dedim ya, kocaman bir doktor. Artık anne bak, Fatma Rana ve Arif. İkisini de tekrar öpüyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Şöyle bir bakalım. Cemal'in de en kısa zamanda evlenmesi duasıyla demiş. Cemal'imize de buradan selamlarımızı gönderelim. Cemal Karademir'e. O da ablasının izinden gitti. O da doktor. Ailede birisi doktor olunca arka arkaya gidiyor. Değerli abim Mehmet Sarıbıyık var. Onun işte kızı, oğlu doktor oldu. En küçük kız vardı. O da tıpı kazandı. Doktor oldu. Damat da doktor. Evde 4 tane doktor var. Elini sallasan doktora değiyor yani, öyle. Şöyle bir bakalım. Sizlerle paylaşacağımız güzel sözlerimizden neler var diye. Aşk için, hani bugün böyle aşkla ilgili, ve aşk herkesi ona benzetip kimseyi onun yerine koymamaktı diye güzel bir söz, hoş bir söz. Ve bir başka söz, gönül kimi sevmişse aşk onda muhteşemdir diye iki güzel sözü paylaşmış olalım. İlerleyen dakikalarda tabii yine güzel sözler paylaşacağız. Yine birbirinden güzel sözleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada mesajlar gelirse de mesajları paylaşacağız. Fakat şimdi sözü şiire bırakalım ki şiirin hası geliyor. Cemal Safi'den Tekece ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine Toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim halimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zevun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek ece var ismimde. Barınağım gönül denen yer benim. Benim adım aşk.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor. Cemal Safi'nin aşk şiiri, Mustafa Ceceli'nin Aşk İçin Gelmişiz eseri birbirini tamamladı bence. Kolay gelsin, programınızı dinlemek çok güzel, teşekkür ederiz demiş. Dil paylaşmayı, dostluk hatırlamayı bilenler içindir diyor Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sağ olun. Sizler için buradayız. Bugün inanın var ya, aslında radyoya gelebilecek durumda değildim. Böyle bir diş ağrısıyla kıvranıyordum. Arasam mı dedim Halil'i, bir kayıt girse. Sonra dedim yapma Mahmut, kalk git. Ölmedin ya, değil mi? Hani bazen diyoruz ya, kelimiz kanda da olsa geleceğiz. Ölmedin ya dedim, kalktım geldim akşam. Bugün kendimde değildim akşama kadar, böyle bir ağrıyla kıvranıp duruyordum. Elhamdülillah şimdi daha iyiyiz. İnşallah sizlerin duasıyla daha da iyi olacağız. Zaten ben bu programa gelirken böyle bir çıkarım var yani. Geliyorum buraya, sizden dua istiyoruz. Başka türlü nasıl olacak? Siz de duanızı ediyorsunuz. İyileşiyoruz elhamdülillah. Çünkü müminin mümin kardeşine yaptığı dua makbuldür. Biz de o duaların vesilesiyle sapasağlam eve gideceğiz diye düşünüyoruz. Ümit ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Sizlerle paylaşacağımız güzel sözlerimiz var tabii ki. Bu güzel sözleri aktarmaya devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda da Nurullah Genç Üstad'ın Aşk Cefa Ülkesinde Umudun Rüyasıdır başlıklı şiirini sizlere inşallah okuyacağız. Sonrasında da güzel bir eserle devam edeceğiz. Ama önce sözlerimize dönelim. Aşk ile alakalı güzel sözlerimize şöyle bir göz atalım. Şeyh Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan'ın sahibi. Kalbin en güzel ibadeti sevmektir. Sevmenin en güzel tarifi benzemektir. Seven sevdiğine benzer diyor. Belki dikkat etmişsinizdir. Genellikle çok uzun süre böyle evli kalan insanlar birbirine çok benzerler. Yüzlerine bakın. Hani evli olduklarını bilmeseniz bunlar kardeş dersiniz. O kadar benzerler yani. Evet. Ne diyor Şeyh Sadi Şirazi? Şey gibi oldu bu değil mi? Tekerleme gibi oldu. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi der gibi oldu. Kalbin en güzel ibadeti sevmektir. Sevmenin en güzel tarifi benzemektir. Seven sevdiğine benzer diyor. Başka şöyle bir bakıyorum.

Şuradan bakalım. Cemal Süreyya'nın bir sözü, özledim diyor, söyleyeceklerim bu kadar, kısa ve derin, özledim, söyleyeceklerim bu kadar. Ve bir başka söz, Özdemir Asaf'tan, kim o deme boşuna, benim ben, öyle bir ben geldi ki kapına, baştan başa sen, Şehzadi'ye döndük yine değil mi, benzemekle alakalı. Kim o deme boşuna, benim ben, öyle bir ben geldi ki kapına, baştan başa sen. Evet. Son bir söz. İçin yanarken üşümek, yüreğin kan ağlarken gülmek, özleyip de sevdiğini görememek, işte aşk bu olsa gerek diyor Can Yücel ve sözü Nurullah Genç'e bırakıyoruz. Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır. Aşk ölümcül bir hülyadır anlayamadığım. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde. Derindesin, rüya kadar derinde.

Aşk, ipek bir karanlıktır kollayamadığım. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için, tenhasında kuşlar uçan sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından, saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim.

Aşk gizemli bir şarkıdır dinleyemediğim, ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum.

Aşk isyankar bir korkudur sonlayamadığım. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Özden beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara. Ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları arı beyi konunca ruhun zümrüt taşına. Mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları.

Aşk veremli bir türküdür söyleyemediğim. Nameleri doruklardan yayılan, anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları, kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Bizi şu ana kadar dinleyen herkese gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün 7 Ekim 2026, 7 Ekim 2023'ün Aksa Tufanı'nın yıl dönümü ve bugün Ankara'da bir Filistin'e destek yürüyüşü vardı. Filistin'e yapacağımız destek, en büyük destek, boykota riayet etmek. Cengiz Hocam'ın da dediği gibi boykota devam. Boykot kardeşlerimiz için candır. Onları katleden, onlara zulmeden, onları soykırım yapanlara da inşallah zulüm olacaktır. İnşallah onlara katliam olacaktır. Ve şunu söyleyelim, 7 Ekim 2023'te başlamadı her şey. 1956'da, 1948'de Deir Yasin katliamıyla başladı. Kafka

Kasım katliamı ile devam etti. Sabra'da, Şatilla'da binlerce Filistinli İsrailler tarafından katledildi. Bunlar olduğunda 7 Ekim Aksa Tufanı olmamıştı. Mescid-i Aksa yakıldığında Aksa Tufanı olmamıştı. O yüzden birileri 7 Ekim'de ama şöyle oldu lafıyla gelmesin karşımıza. Çok büyük ayıp ederler ve karşılığında görürler yani. O yüzden kardeşlerimize Rabbim inşallah kurtuluş nasip eylesin. O kurtuluşa da bizleri memur eylesin. Kardeşlerimizi dualarımızdan eksik eylemeyelim. Ellerimizi her açtığımızda onları mutlaka analım. Ve onlara yardımlarımızı yapmaya gayret edelim. Çeşitli yardım kuruluşları aracılığıyla. Bunun yanında dediğim gibi boykotu elden bırakmayalım. Boykotu elden bırakmayalım. Boykotu elden bırakmayalım. Programın son dakikalarında sizlerle güzel bir şiir paylaşacağız. Gazze Risalesi'nin Nuri Pakdil Üstadım'ın, kendisine Rabbim gani gani rahmet eylesin. Kudüs şairi Nuri Pakdil. Yüreğimin yarısı Mekke, yarısı Medine'dir. Üstünde ince bir tül gibi Kudüs vardır diyor ya. Öyle. İnşallah haftaya tekrar birlikte olmak istiyoruz. Siz de bizimle beraber olmak isterseniz tüm sevdiklerinizle beraber çarşamba saatleri 21'i gösterdiğinde gönül frekansınız FM 91.8 Hedef Radyo'da buluşalım, bir araya gelelim diyelim ve sözü şiire bırakalım, ardından da güzel bir eserle programımızı nihayete erdirelim. Gazze kan kokuyor kardeşim. İçime çekiyorum kokusunu. Ey Filistin'in yalnız çocukları, ey başını dağlara vermiş kahraman şehir, senin adın Gazze'dir, unutulmaz. Yeryüzünün bütün denizlerini senin gözyaşların dolduruyor Gazze. Toprağını süzüyor her damla ve biz buz tutmuş sevdalarımızla seyrediyoruz seni uzaklardan. Ama sen asla düşmezsin Gazze. Sen her düştüğünde daha güçlü kalkarsın yerden. Kan kokusu silmiş dört bir yanına. Ama sen korkmaktan yorulmadın. Sen ki taşlara kazıdın tarihini. Taşların dilsiz değil Gazze. Onlar senin sesin. Onlar senin silahın. Ve dünya senden korkuyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.
2: Ve tesbihlerimizi elimize aldık. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler geçire getire dostlar. Programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: göklerde ve yerlerde olan herkes, melekler, insanlar, cinler, Allah'ın huzuruna kul olarak geleceklerdir. Andolsun ki o bunların grup grup olarak teker teker de sayısını bilmektedir. Onların her biri kıyamet günü teker teker ve yalnız başına onun huzuruna geleceklerdir. Şüphesiz ki iman edip iyi amel işleyenler için esirgeyici olan Allah gönüllerde sevgi yaratacaktır. Meryem suresi 95. ayet-i kerime. Elhamdülillah ya Rabbi. Gönüllerde sevgi yaratacaktır. Sevgi, aşk ve muhabbetullah. Sevgi Allah için olduğu sürece güzeldir. Sevgi, arkasında Hakk'ın rızası güdüldüğü sürece güzeldir. Maddiyatların arkasına sakılan sevgilerde hiçbir zaman değer olmaz. Yalnız Allah için, seveceksen Allah için sev. Çünkü buyruluyor ki Allah'ın sevdiği kimseyi kullar da sever. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdular: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselamı yanına çağırarak ona buyurur ki, ben falan kimseyi seviyorum, onu sen de sev. Bu emir üzerine Cebrail aleyhisselam da o kulu sever. Sonra Cebrail aleyhisselam gök halkına, yani bütün meleklere şöyle seslenir: Allah falan kimseyi seviyor, onu siz de sevin. Cebrail aleyhisselamın bu seslenişi üzerine o kimseyi bütün melekler de severler. Arkasından o kimsenin sevgisi bütün yeryüzü halkında gönüllere yerleştirilir. Allah bir kula da öfkelendiği zaman Cebrail aleyhisselamı yanına çağırarak ona buyurur ki, ben falan kimseye öfke duyuyorum, ondan sen de nefret et.

Bu emir üzerine Cebrail aleyhisselam da 10 kimseden nefret eder. Sonra Cebrail aleyhisselam gök halkına, bütün meleklere şöyle seslenir: Allah falan kimseden nefret etmektedir. Ondan siz de nefret edin. Bunun üzerine bütün gök halkı da o adamdan nefret eder. Arkasından bütün yeryüzü halkının gönüllerine bu adama karşı kin ve nefret duyguları yerleştirilir. Buhari ve Müslim'den rivayettir. Ya Rabbi Settar, Allah-u Teala'ya sığınırız. Nefret edilmekten, Allah-u Teala'nın bizi sevmemesinden Allah'a sığınırız. Hani bundan önce zikrettiğimiz gibi yine zikredelim inşallah. Bir zat gidiyor bir gönül sultanına, diyor ki: efendim, Allah-u Teala'nın beni sevdiğini ben nereden anlayabilirim diye, ne kadar sevdiğini nasıl bilebilirim diye. O gönül sultanı ona şöyle diyor: sen Allah-u Teala'yı bir günde ne kadar anıyorsan Allah-u Teala da seni o kadar anıyor demektir ve o kadar seviyordur. Allahu Ekber. Şimdi kendine sor, kalbindeki nefsine sor: ben Allah-u Teala'yı bir günde kaç defa zikredebiliyorum? Allah-u Teala'yı kaç sefer anabiliyorum? 5, 10, belki biraz daha mı fazla? Eyvah! Vallahi eyvah! Ama ona da şükret. Çünkü anamayanlar da var. Allah-u Teala'nın sevmediği kişiler, Hakk'ın rızasını kazanma yolunda olmayan kişilerde Allah-u Teala'nın zikri de yok. O zaman yer ve gök ehli de onlar için hayra alamet şeyler söylemez. Ama sen hatırlayabiliyor isen ne mutlu sana. Zaten Allah-u Teala sevdiğine kendini unutturur mu? Ezan-ı Muhammediye günde 5 sefer Allahu Ekber diyerek sana kendini hatırlattırmıyor mu? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. O sevgiyi kalbine ekenler, onun rızasını kazanmak için ılık ılık gözyaşları dökenler, Allah aşıkları, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aşıkları, onlar anıldığı sürece Allah-u Teala zaten seninle. Seni seven zaten kendini sana unutturur mu? Şükürler olsun ya Rabbi. Dualarımız arşa kadar yükseliyor. Böyle mübarek günlerde, kıymetini bilmemiz gereken günlerde ellerimizi Allah-u Teala'ya açalım. Ağlayalım, yalvaralım. Ya Rabbi, yediğim içtiğim bütün rızıkları senin yolunda ibadet edebilmek için bana geri dönder ya Rabbi. Senin rızanı kazanmak için ameller ihsan et bana ya Rabbi diye dua etmek lazım dostlar. Eller Allah-u Teala'ya açıldığında kalp de ona bağlanmalı. Eğer ellerini açıp da kalbin yine dünyalıkların peşinde olursa o duadan nasıl karşılık bekleyebilirsin ki? Hani Resulullah'ı sevdiğini söyleyip de onun ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmeyene benzer. Sevdiğini iddia ediyorsan yaşantınla onu göster. Sevdiğini iddia ediyorsan zikrinle onu göster. Sevdiğini iddia ediyorsan hay diyerek göster. Kalbine indir, kalbinin en derin yerine. Sonra duygularınla bütünleştir onu ve ağla, ağlayabildiğin kadar ağla. Kimselerin görmediği yerde Allah-u Teala için ağla, Habibi için ağla. Şu fani dünyada gözyaşlarını dünyalık için dökme. Çünkü o yanaklarından sızılan bir damla yaş bile ahirette şahitlik edecek. Ya Rabbi, bu gözyaşı seni zikrederken döküldü diyecek. Ilık ılık yanaklarından aşağı sıyrıldıkça o dökülen gözyaşları değdiği her yer, vallahi her yer cennet ateşi onu yakamayacak. Niçin mi? O Hakk'ı zikreden bir kalp ve gönül ile döküldüğü için. Ömrüne şükürler olsun ya Rabbi. Rabiatül Adeviye'nin dediği gibi

Diyelim dostlar, ya Rabbi, göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından eyleme bizi. Ve yalnız ya Rabbi, riyasız olarak seni zikretmeyi ve insanların olmadığı yerde gösterişten uzak senin rızanı kazanmak için gözyaşı dökmeyi nasip eyle diye dua edelim dostlar. Çünkü bu dualar artık elimizde kalan son sermayelerimiz. Bir dahaki zamana, belki bir dahaki 3 aylara belki çıkamayız. Belki Ramazan'ı bile göremeyeceklerimiz olabilir içimizde. Şu an için veya şu anlar için Allah-u Teala'ya yönelerek dua edip akan gözyaşlarının hürmetine Allah-u Teala seni affedebilebilir. Çünkü Yaradan'ın affetmek için sebepler arıyor ve halk ediyor da. Şimdi bu fırsatı kullanma zamanı dostlar. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Sıkıntı ve pisliklerin içine girersin. Çünkü amel ve akide olan insanlarda, evet bu devirde Müslüman çok zengin olmalı, güçlü olmalı ama Allah yolunda dağıtacaksa, fakirlere sahip çıkacaksa, davasını yaşayarak, yaşatmaya vesile olacak hizmetler yapacaksa Allah için istesin. Dua ederken de edep lazım işte. Ya Rabbi, senin yolunda harcayamayacaksam nasip etme ya Rabbi diye. Çünkü Rabbil Alemin vermiyorsa bir bildiği vardır. Ama inatçı olursan, istersen o zaman verir, yolunda da harcayamazsın, sermayeni de alır gidersin. Emrine şükür ya Rabbi. Hani Rabiatül Adeviye'nin dediği gibi, biz kendimizden mi böyle olmamızı istiyoruz? Hayır, o öyle dedi diye öyleyim buyuruyor ya. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Çok dikkat etmek lazım dostlar. Artık maddenin arkasından koşmaktan Allahu Teala'nın secdelerinde insan alası şaşırmaya başlıyor. Bazı kardeşlerimize hasbiyel ve sohbetler ettiğimizde diyor ki, vallahi abi namaz kılıyorum ama 3 mü kıldım 4 mü kıldım bilemiyorum. 2 sefer mi sure okudum, 3 sefer mi okudum bilemiyorum. Niçin? Söylenen tek şey şu. Vallahi öyle sıkıntılar içindeyim ki artık namazda kendimi Allah-u Teala'ya veremiyorum. Nerede o hal? Nasıl olacağız? Nasıl kılacağız? Onlara nasihat edebilmek için nasihat edenin de onlardan farklı olması lazım ama değil ki. Şöyle nasihatta okuduğumuz kitaplarda diyor ki, devamlı hal mahaldir, her zaman altını zikrederek çiziyoruz. İnsan her zaman hal üzerine olamaz ama gayretlerle sebeplere sarılması lazım. Allah-u Teala böyle bir imtihanın içerisine seni soktuysa, sen günah kebirleri işlemiyorsan, Allah-u Teala'nın yolunda gitmek için imkanlarını seferber ediyor ve hatalarla, eksiklerle, huzur-u ilahiden yere yönünü çevirmeden Allah-u Teala'ya iltica ediyorsan, elbette ki senin imtihanın fazla olacak. Ama her şeyde Allah-u Teala'nın rızasını güt. Her şeyde, içtiğin bir suda bile, ya Rabbi, rıza-i ilahim için içiyorum ya Rabbi. Yediğinde de Bismillahirrahmanirrahim. Aklına geldikçe her an insan getiremez. Kim getirir? Allah dostları getirir. Allah dostları bir an bile Allah-u Teala'dan gafil değiller ki. Ama bizler onlar gibi olmadığımız için yüzümüz onların ayaklarının altında. O zaman her şeyde ama yapabildiğin her hayırlı amelde Allah'ın rızasını gütmelisin ki onun huzuruna daima temiz ve edepli olabilmen için abdestli olmalısın. Daima abdestli olmaya çalış. Her şeyi Allah rızası için yapmaya çalış. Yediğinde, içtiğinde, her zaman aklına geldiği sürece Allah-u Teala'yı anmaya gayret göster. Ve dostlarını iyi seç. En önemli nokta da işte bu. Diyor ya, kişi arkadaşının dini gibi üzerinedir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Hakikaten de öyle. İnsanlar vardır arkadaşların arasına girer ve öyle bir hale gelir ki tamamen bataklığın içerisine girer. İnsan vardır arkadaşlarının içerisine girer, rahmet deryasına dalar. Eğer arkadaşın seni malayani şeylerle meşgul etmek için seni çekiyor ise,
Eğer arkadaşın sağda solda sana ahiretini kurtaracak veya sana mana alemiyle

şekil veremeyecek şeyleri içerisine seni çekiyor ise o senin samimi dostun değil. Eğer arkadaşın seni Allah sohbetine çekiyor ise, eğer arkadaşın seni Allah zikrine çekiyor ise, senin arkadaşın sana nasihat ve muhabbet yönünden beraberliğin içerisine çekiyor ise, o arkadaşına sıkıca sarıl, bırakma. Gerçek dostun çünkü o. Eğer arkadaşın Allahu Teala'yı anmıyor ise, Allahu Teala'dan uzak ise ve ondan uzaklaştıracak şeylerin içerisine dalıyor ise, o zaman ondan bir an için uzaklaş. Kendini yetiştir, güçlen ve ondan sonra git, onu kurtarmaya çalış. İşte hakiki bir Müslüman böyle olmak zorunda. Allah onlardan razı olsun. Bunun güzel bir örneğini inşallah sizlerle paylaşalım dostlar.

sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı, ashab-ı kiramdan Selman, kardeşi Ebu Derda'nın ziyaretine gitti. Ebu elbise içerisinde perişan bir halde karşıladı. Selman dedi, giyecek hiçbir şeyin yok mu? Kadın boyuna dünya ile ilişkisini kesti. Gündüzleri oruç tutmaktan içeri Ebu Derda girdi. Selman'a selam verdi. Hoş bulduk kardeşim diye mukabelede bulundu Selman. Sonra ortaya yemek getirdi. Ebu Derda Selman'ı sofraya davet. Sofraya oturdu. Ebu Derda ona dedi ki, afiyetle ye. Kendisi bir tarafa çekildi. Haydi dedi Selman. Ebu Derda dostunu üzmedi ve nafile orucunu bozdu. Ebu Derda'nın evinde kalmaya karar verdi. Ebu Derda ile aynı odada yattılar. Biraz vakit geçip de hava kararmaya başladı. İyicene gece oldu ve Ebu Derda, Selman uyudu diye mırıldandı ve nafile namaz kılmak için kalktı. Tam namaza başlayacağı sırada misafir gelen, uyu ey Ebu Derda, uyu. Ebu Derda Selman'ı üzmedi ve yattı. Biraz sonra uyuduğunu zannetti, tekrar kalkıp nafile namaz kılmak istedi. Ve Selman tekrar ona dedi ki, uyu ey Ebu Derda, uyu dedi. Bu hal 3 defa tekrarlandı. Sabah namazı yaklaşmıştı. Selman dedi ki, artık şimdi siz hayat ve sıhhat hakkı vardır. Bunları yerine getirebilmen için oruç tut, namaz kıl. Ayrıca hayat yoldaşını da memnun et. Böylece Allah'a, nefsine ve ailene karşı vazifelerini yerine getirmiş olursun. Ertesi günde misafir gelen Selman'la aralarında geçen olayları kainatın efendisine aktardı. Ebu Derda doğru söylemiş dedi. Güzelini söyler. Benim özellikle bunu altına çizerek getirmek istediğim, ihmal etmeden, kendini eziyet verecek derecede değil, gerçekten doğru ve aileni ihmal etme. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var ki öyle bir hizmet olayının içerisine girdiklerini iddia ediyorlar ama Allah-u Teala niyetlerini kabul etsin. Biz haşa onlara dil uzatmıyoruz ama ailesini ve çocuklarını ihmal etmiyorlar. Ve bir yerden yaptıklarını da eğer ailedeki akidede zayıf ise ibreleri oynuyor. İbrelerini oynayınca bulundukları ortamlara söz getiriyorlar. İşte her şeyi ayarında yapmak lazım. Ayarında. Aileni terk etme ve Allah için yapacak isen, onların da rızasını sırmak istiyor isen, geceleri kim bekliyor seni? Sebep mi var? İşte geceleri de sevgilinle beraber ol. 1 saat olsun onu kullan. Ama ibadet yapıyorum diye de

Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Allah'ın öyle kulları vardı ki ne peygamber ve ne de şehit olmadıkları halde şehitler ve peygamberler bile o kimselerin Allah katındaki dereceleri. Ashab, ey Allah'ın elçisi, bize söyler misin bu bahtiyar kullar kimlerdir diye. Kainatın efendisi sallallahu aşkına seven kimselerdir. Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bunların yüzü nur saçacağı gibi bütün vücutları da nur içinde olacaktır. Herkes korktuğu zaman onlarda korku yüzünlerinde görünmeyecek. Ve yine herkes kederlendiği vakit onların gönlüne hüzün girmeyecektir. Beni dinleyin. Allah'ın dostları ne korku yüzü görecek ve ne de gönüllerinde keder duyacaktır diye buyurdu kainatın efendisi. Ebu Davud'dan rivayetle emrine şükürler olsun ya Rabbi. İşte ne kadar güzel bir hadisi şerif. Allah için sevebilmek. Dostlar, yarın gün Allahu Teala'nın izniyle üzerinize ışıdığında mübarek cuma günü eğer imkanı olanlar dostlarını, sevdiklerini Allah rızası için vakti müsait ise ziyaretine gitsin veya geçerken uğrasın. Sadece şu niyette çıksın. Allah rızası için bu kardeşimi bir ziyaret edeyim de bir duasını alayım diye. O niyetle uğra. Ve kendisine de ki Allah rızası için seni ziyarete geldim. Ulaşamayanlar telefon etsin. Yakınlarına, dostlarına, sevdiklerine cumasını kutlasın. Cumanın güzelliğinin sebebi ve hürmeti yüzüne, bu hadisin hürmeti yüzüne hemen tebliğ etsin onu. Allah rızası için seni aradım. Nasılsın, iyi misin diye. Yüzüne gülsün. Güzel sözler, güzel gülücükler versin. Tevazu ehli olsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yakışır bir şey olsun. Unuttuğumuz şeyler artık geri kazanalım dostlar. Sadece yarın deneyelim inşallah. Allah rızası için yapmanın güzelliğini. Mübarek cuma günü. Allahu Ekber. Şaban'ın da hürmetine. Allah-u Teala kim bilir bu amelimizin nefsimiz azar dostlar. Mevlam bilsin neyle dilerse o öyle olur zaten emrine. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi şöyle buyurdular. Kıyamet günü haşırda beraber olacaktır. Elhamdülillah ya Rabbi. Konuşalım. Kimleri seviyorsun? Allah için ama. Allah için. Kimleri seviyorsun? Hayalin ne? Kim? Başarın tacı, kâip. Elhamdülillah ya Rabbi. Günümüze kadar gelmiş. Sevdiğin Allah dostları için seviyor isen, şimdi elhamdülillah şunu iyi bil ki, kıyamette kainatın efendisi böyle buyurmuş. Elhamdülillah. Yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. İmanın lezzetini, ibadetle öylesine üç kimse vardır ki, sığınacak hiçbir gölge olmadığı vakit, bunlar Allah'ın himayesinde olacaklardır. Allahu Ekber. Bunlardan bir tanesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğuna kesinlikle iman edemek yolculuğa çıkan kimse. Allahu Ekber. İkincisi, güzel bir kadının kendisini çağırdığı halde Allah'tan korktuğu için bu teklifi reddeden kimse. Allah, bunlar diyor bu üçü sığınacak hiçbir gölge nasip eyle ya Rabbi. Ve yine kainatın efendisi iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Karşılaşan iki mümin kardeş birbirlerinin ellerini tutarak Allah'a hamdü sena ederlerse ayrıldıkları vakit günahları affedilmiş olarak ayrılırlar. Allahu Ekber. Bu ne kadar güzel. Düşünün dostlar. Allahu Teala affedebilmek için, mağfiret edebilmek için şu niyette çıksın. Allah rızası için bu kardeşimi bir ziyaret edeyim de bir duasını alayım diye. O niyetle uğra. Ve kendisine de ki
Allah rızası için seni ziyarete geldim. Ulaşamayanlar telefon etsin, yakınlarına, dostlarına, sevdiklerine, cumasını kutlasın, cumanın güzelliğinin sebebi ve hürmeti yüzüne, bu hadisin hürmeti yüzüne, hemen tebliğ etsin onu. Allah rızası için seni aradım, nasılsın, iyi misin diye, yüzüne gülsün, güzel sözler, güzel gülücükler versin, tevazu ehli olsun, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yakışır bir şey olsun. Unuttuğumuz şeyler artık geri kazanalım dostlar. Sadece yarın deneyelim inşallah. Allah rızası için yapmanın güzelliğini. Mübarek cuma günü. Allahu Ekber. Şaban'ın da hürmetine. Allahu Teala kim bilir bu amelimizin tek nefsimiz azar dostlar. Mevlam bilsin. Neyle dilerse o öyle olur zaten. Emrine. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi şöyle buyurdular. Kıyamet günü haşırda beraber olacaktır. Elhamdülillah ya Rabbi. Konuşalım. Kimleri seviyorsun? Allah için ama. Allah için. Kimleri seviyorsun? Hayalinle kim? Başarın tacı. Elhamdülillah ya Rabbi. Günümüze kadar gelmiş. Sevdiğin Allah dostları için seviyor isen şimdi elhamdülillah şunu iyi bil ki kıyamette kainatın efendisi böyle buyurmuş. Elhamdülillah. Yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. İmanın lezzetini ibadetle öylesine üç kimse vardır ki sığınacak hiçbir gölge olmadığı vakit bunlar Allah'ın himayesinde olacaklardır. Allahu Ekber. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kendisiyle beraber olduğuna kesinlikle iman edemek yolculuğa çıkan kimse. Allahu Ekber. İkincisi güzel bir kadın kendisini çağırdığı halde Allah'tan korktuğu için bu teklifi reddeden kimse. Allah. Bunlar diyor bu üçü sığınacak hiçbir gölge nasip eyle ya Rabbi. Ve yine kainatın efendisi iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Karşılaşan iki mümin kardeş birbirlerinin ellerini tutarak Allah'a hamdü sena ederlerse ayrıldıkları vakit günahları affedilmiş olarak ayrılırlar. Allahu Ekber. Bu ne kadar güzel. Düşünün dostlar. Allah-u Teala affedebilmek için, mağfiret edebilmek için şu bunlardan bir tanesi. Allah'ın kendisiyle beraber olduğuna kesinlikle iman ederek yolculuğa çıkan kimse. Allahu Ekber. İkincisi, güzel bir kadın kendisini çağırdığı halde Allah'tan korktuğu için bu teklifi reddeden kimse. Allah. Bunlar diyor bu üçü sığınacak hiçbir gölge nasip eyle ya Rabbi. Ve yine kainatın efendisi iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Karşılaşan iki mümin kardeş birbirlerinin ellerini tutarak Allah'a hamdü sena ederlerse ayrıldıkları vakit günahları affedilmiş olarak ayrılırlar. Allahu Ekber. Bu ne kadar güzel. Düşünün dostlar. Allah-u Teala affedebilmek için, mağfiret edebilmek için şu hamdü sena ederlerse ayrıldıkları vakit günahları affedilmiş olarak ayrılırlar. Allahu Ekber. Bu ne kadar güzel. Düşünün dostlar. Allah-u Teala affedebilmek için, mağfiret edebilmek için şimdi bu yola geçtiğinde bu yolda olmayanları beğenmez. İşte şunlar der. Bunlarda ne namaz var ne bir şey. Bunlarla oturulup kalkınmaz. Ahkam kesmeye başlar. Sonra der ki dışarıda gördüğü açık kardeşlerimize. Bunların içine girilmez. Bunlar açık saçık. Bunlardan adama tehlike gelir der. Oysa ki belki daha kendisi İslamiyet'i yeni anlamaya başlamış. Ve fikir yürütmeye başlar. Bazıları da bilemez ki. Öyle açık saçık kardeşlerimiz, öyle görünen insanlar var ki açık olup da bin tanesini bir araya toplasın onun kadar.

Sevdiğin kişi dinini inkar etmiyor ise, Allah-u Teala'yı inkar etmiyor ise, kainatın efendisini inkar etmiyorsa, seviyor fakat icraatı yok ise, onu dışlama. Gerçek maharet onu kurtarabilmekte, kurtarmaya vesile olabilmekte. İşte günümüzde en büyük hatalar da bunların arkasında saklanıyor. Kişileri görüntülerine göre değerlendiriyoruz. Allahu Ekber. Artık dostlar, günümüzde Müslüman şuurlu olmalı, şekillere takılıp kalmamalı. İşte imanı, İslam'ı en güzel yaşayan sahabeydi. Kimden öğrendi? Kainatın efendisinden. Hani buyuruyor ya, Kur'an'ı anlamak isteyen kainatın efendisine baksın diye. Her âliyle bir örnek insandı. İki cihanın sultanı. Elhamdülillah, o herkese tevazu eder idi. Diyor ya, küçük bir çocuk bile kainatın efendisini çağırsa Allah Resulü elinden tutar giderdi diye, bu kadar büyük bir tevazu sahibi, iki cihanın sultanı. Bu elinden tutup götürdüğü çocuk, elhamdülillah, belki dünyalık işlerde ondan yardım istediği için, ama aynı zamanda da sahabeleri arkasında binlerce sahabeyle en önde harbe giden de Allah'ın Resulü'ydü. İşte birçok münafıklar ve birçok kafirler de ve Yahudiler de kainatın efendisinin örnek ahlakıyla Allahu Teala'nın dilemesi ve izni doğrultusunda alemlerin efendisindeki örnek ahlakı gördüler ve sevdiler ve ondan sonra da iman ettiler. İşte güzellik burada. Benim günümde yaşanan İslamiyet bu olmalı. Kainatın efendisinin 14 asır önce anlattığı İslamiyet, yoksa habire sistemin içerisinde kurulan hurafe fikirler değil. Her gün günümüzde bir din icat ediliyor. Kainatın efendisinin anlattıklarının arkasında farklı farklı hurafelikler çıkıyor ortaya. Şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Bunları demek için de kariyer gerekmez. Olan da söylüyor, olmayan da söylüyor. Fakat işte şuurunu tam kazanamayan Müslümanın kardeşim de acaba bu gerçekten şöyle büyük bir adam doğru mu söylüyor deyip arkasına gidiyor. Bize çukurun içerisine onunla beraber girecek, Allah muhafaza. Çok dikkat etmek lazım dostlar. Yaşamak ve yaşatmak zorundayız. Bunun ilk önce de kendinden başlayacaksın. Sonra ailene başlatacaksın. Sonra çoluğuna çocuğuna başlatacaksın. Sevdireceksin ve hayatlarına dışarıya ulaşmaya çalışacaksın. Sana da yakın arkadaşlarına örnek ahlakla, tevazu, gül, muhabbetli ol. Tatlı dilli ve güler yüzlü ol. Ve insanlara öyle ulaş. İnsanlara açık diye, insanlara farklı kıyafetler giyiyor diye. Çoğu insanın bıyığına, sakalına, saçına değil de kalbine göre bak ve onları da yarat. Allah'ın güzelliğini örnek hayatınla göster ki hakikaten kainatın efendisine dürüst ve en emin dedikleri gibi sana da aynı öyle desinler.

ve sellem iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim benim veli kullarıma düşmanlık ederse şüphesiz ben ona savaş açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden bana daha sevimli bir amel ve ibadetle yaklaşamamıştır. Kulum bana nafile ibadetlerle de devamlı olarak yaklaşır. Sonunda ben de onu severim. Bir kere de kulumu sevdim mi, artık ben onun işiteceği kulağı ve yürüyeceği ayağı olurum. Haram olan şeylerin dinlemekten, haram olan şeylere bakmak ve el uzatmaktan, kötü yolda yürümek şey isterse, istediğini veririm. Bana sığınırsa Allahu Teala, elhamdülillah. Buhara'dan rivayette, Buhari'den. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Düşün dostum, sen Allahu Teala'ya sığınıyorsun ve o seni koruyor. Bir gün anlatıldı rivayette de size aktarmak istiyorum. Çok önceden aktarmıştım ama şimdi tam sırası diye. Günün birinde bir tane derviş

ve hizmetine girdiği zaman üstadının dediğinden asla dışarı çıkmıyor. Bu ekmek yapan bir zatmış. Bir fırını var ve Allah için ekmek yapıyor. Ve onunla yaşasını geçiniyor ve geçindiriyor ailesini. Şimdi her işini de üstadına sormayı adet edilmiş bir zat. Bir gün yine hocası meşgul iken derviş yanına gelir. Efendim, fırını yakayım mı acaba? Hocası diyor ki, peki evladım, hadi git yak. O anda talebe hemen koşuyor, ekmek fırınının ateşini yakıyor. Efendim, fırını yaktım acaba, ekmeğin hamurunu hazırlayayım mı? Hocası şöyle bir bakıyor, peki evladım, hadi git hamurunu da hazırla. Ve derviş hemen yine koşuyor, ekmeğin hamurunu hazırlıyor. Hazırlıyor, hamur da tamam, yine geliyor. Diyor ki, efendisi de o anda yine meşgul esnada. Efendim, fırını yaktım, hamuru da koydum, acaba hamuru fırına vereyim mi? Üstadım diyor ki, oğlum yeter, ne yapacaksın, gir içine sen gir bari diyor, hala ekmeği vereyim mi diye soruyorsun. Talebe hemen gidiyor. Ve ondan sonra emretti ya sultan, fırının kapağını indiriyor, Bismillahirrahmanirrahim deyip giriyor içine. Ondan sonra üstadı bir süre sonra diyor ki, yahu ben bu dervişe böyle dedim ama acaba için bir şey olmasın diye hemen koşuyor fırına sultanı. Fırının kapağını açıyor, bir bakıyor ki Allahu Ekber, fırının içerisinde derviş Allahu Teala'nın zikrullahına girmiş. Kalpten Allahu Teala'yı zikrediyor. Hey diyor. Fırının içerisinde zikrullah ahenkle dönüyor. Ve talebede hiçbir şey yok. Hocası diyor ki, gel evladım, gel. Ve talebesini fırından dışarı çıkartıyor. Ve şunu söylüyor, bir kula ateş bile yakamaz diyor. Çünkü Allahu Teala Hazreti İbrahim'e dediği gibi ona serin ol hükmünü koyuyor. Allah'la beraber olan asla ver. İşte teslimiyet burada. Ateş bile ona sıcaklığını veremiyor. Niçin mi? Allah'la beraber. İşte sen Allahu Teala'yı seversen, Allahu Teala'nın muhabbeti içerisine girersen, seni ateş yakar mı? Yakmaz. Ateş selim ve selamet olur sana. Vallahi öyle insanlar var ki, muhabbetullah'ın içerisinde vallahi görmüşler ve anlatıyorlar da birçoğuna da şahit olduğumuz da var. Öyle bir mana aleminde, öyle bir zikrullahın içerisine girmiş ki, Allah için öyle yanıyor ki, sobanın içerisindeki ateş kor parçalarını elinin içerisine sokuyor ve Allah için çatır çatır yiyor. Kıpkırmızı kor, hiçbir şey yok onda. Kalp Allah'la beraber, hay, hay, hay. Ve bu haliyle de orada, madde yok ki orada. İşte teslimiyet burada. İşte böyle olduğun zaman da Allahu Teala seni her şeyden korur. Ve kimse de sana, o zaman sana da zaten o gösterilmez. Görmek için de göz lazım. Ama bu göz değil, Allah için gören göz lazım. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ya Rabbi seni istik. Ne yaptığımız hayırlara, ne hasenatlara, hiçbir şeye, kıldığımız namazlara da güvenmiyoruz ya Rabbi. Emrin olduğu için hayatımıza geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ama ya Rabbi, sıkı var ya Rabbi, onun hürmetine bizi affeyle. Allahu Ekber.

kainatın efendisi, iki cihanın sultanının şöyle dediğini rivayet ettiği, imanı kamil olmuş olur. Bunlar Allah ve Resulünü her şey. İkincisi, sevdiği kimseyi sırf Allah kendisini hidayete eriştirip küfürden koruduktan, bu hadis-i şerifi teyit eden bir ayet var dostlar. Ayette buyuruyor ki, ey Muhammed, de ki, siz akrabalarınız elde ettiğiniz mallar, durgunluğundan ve hoşlandığınız evleriniz, Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihat etmekten sizin için daha hayırlı, fazla sevgili ise, Allah'ın emri gelince Allah fasıklar güruhuna hidayet vermez. Tevbe suresi, işte dostlar, mesaj ne kadar net değil mi? Babanı sevdiğin, sevdiğin insanlar, yanında olan insanlar, iyi insanlar bir noktaya kadar olabilmeli. İşte bunu anlayabilmek lazım. İşte bunu anlayabilmek lazım. Allah Teala bilir. Gün geliyor, Kabe'ye geliyor. Ve Kabe'de çok güzel bir Kur'an dinledikten sonra da bir vesileyle onun oğlu olduğunu söylüyor ve o arada kalbinde bir sıkıntı ve ellerini açıp ve Allahu Ekber, orada çocuk şehit oluyor ve vefat ediyor. Çünkü Allah kimseyle paylaşmak istemez. Kıskançtır çünkü. Allahu Ekber. O iki sevginin arasına hiçbir şeyi sokmaz. İşte sevgi bu. Allah için araya giren çocuk sevgisi. Şimdi her şeyini tamamen çocuklara veren abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, yakın akrabaya verenler. Bu sevgilerin hepsi şu dünya bir sevgi. Ama seni ahirete taşıyacak olan sevgi Allah'ın sevgisi, Resulullah'ın sevgisi. İşte bu iki sevgi seni kurtar. Elhamdülillah ya Rabbi. Sen talip oldun da yaradanınla kanaatkar ol ve sabırla kanaati bir araya getir. Bir gün İbrahim bin Ethem Hazretlerine ve bu niyet üzerine de yollara düşüyor İbrahim bin Ethem. İbrahim Ethem yaya yaya gidiyor, yalın ayak. Ve bugün yularını çekiyor ve durdurduktan sonra İbrahim Ethem'in hali ve biraz da suratında muhabbetli bir gülücük. Diyor ki, nereye Nebi, Kabe'ye gidiyorum. Peki diyor adam, hem de yayan Allah'ın evine nasıl gideceksin diye gülüyor İbrahim Ethem'e. O da diyor ki, niye ki? O çok uzundur bre Mecnun diyor. Ve diyor ki İbrahim Ethem Hazretleri de, benim birçok bineklerim var. Fakat sen hiçbirini göremezsin diyor. Ve adam yine soruyor. Anlat bakalım derviş, nasıl bir şeymiş o senin o bineklerin? Anlat da bilelim. Ve İbrahim bin Ethem diyor ki, benim başıma bir hal gelince sabır atlı bineğime binerim. Nimetlere kavuşunca şükür atlı bineğime binerim. Bir kazaya da uğrayınca diyor, rıza atlı bineğime binerim. Bu da sana arif olur diyor. Ve adam diyor ki, aman efendim aman, yeter, bunlar kafidir, kafidir. Desene asıl yaya benmişim, binekli olan senmişim de haberim yokmuş. Vallahi sen bunlarla muhakkak diyor, Allah'a, Kabe'ye, onun evine yetişirsin diyor. Hem de benden önce. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte dostlar, bu bineklere siz de biz de biner isek Allah-u Teala'ya ulaşırız. Bırakın ki Kabe'yi, bırakın ki onun beytini, Allah-u Teala'ya ulaşırız. Emrine şükürler olsun. İşte teslimiyet, sabır, şükür ve kazaya rıza.
hakikaten de kazaya rıza gösterebilmek, şu sabrın arkasına saklanabilen insanlar, Tutluk Emre'nin dediği gibi zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyen insanlar, sabredebilebilmek çok büyük bir marifet dostlar. Allah için sabredebilmek, ne kadar musibet ve sıkıntı gelir ise Allah için sabredebilmek. Ama imtihanın içerisindesin. Belki vücudundan birçok azalar bile senden kopar gider ama yine sabredebilmek, Allah'tan geldiğini bilmek. Bunun bir örneğini göstereyim, anlatayım dostlar. Yaşanan ve yaşanmış bir hadise. Bir gün Allah-u Teala'nın sevdiği bir kulu rahatsızlanıyor. Ve şekeri, tansiyonu yükseliyor. Ve o zatı acilen hastaneye götürüyorlar. Bir hastane, ismini zikretmiyorum. Hastaneye gittiğinde o zatı hemen acilden içeri alıyorlar. Allahu Ekber. Acilin içerisinde hemen müdahale yapılıyor ve diyorlar ki, efendim acil olarak serum bağlanması lazım. Ve şeker hastası. Ve hemen serum bağlanıyor. Hemen hemşire koşuyor, serumu bağlıyor. Bir süre sonra o zatın sağ tarafı komple felç oluyor. Hemen yetişiyorlar, olaya bakıyorlar ki hemşire yanlış serumu bağlamış. Tuzlu serum bağlamış. Ve o anda komple sağ taraf felç. Bir anda. Allahu Ekber. Hem de öyle bir zat ki, bir sultan yüzlerce talebe yetiştirmiş, bir gün sultanı ve evladı Resul. Sonra ve birçok imtihanlardan geçiyor. Sabır, hem de ne imtihanlardan. Sonra diyor ki, hoca efendi geliyor, hastanede bir profesör. Efendim, izin verin diyor, hepsini cezalandırayım. Hepsini diyor, notlarını ağır ağır vereyim ve sicillerine işleyeyim. Çünkü başka insanlar olsa hemen böyle şeyler söylerler. Gayri ihtiyari orada savunma istiyor. O gönül sultanı şöyle diyor. Hayır, o kızcağızın suçu yok ki hemşirenin. Bu bize Allahu Teala'nın bir ihsanı ve lütfudur. O öyle olmamızı istedi, sebepler oluştu ve öyle olduk. İşte teslimiyet. Başka birisi olsa yeri göğü yıkar ve arkasına düşer. Ama o zat bir sefer bile bunun sitemini yapmadı. Ve o zamandan beri de yatakta. Allahu Teala onun hatırına bizi affetsin inşallah. İşte teslimiyet. Hem de öyle bir teslimiyet ki. Ve birçok imtihanda onunla beraber geldi. Ve hala da sabrediyor. Elhamdülillah ya Rabbi. İşte sabırlı olabilmek bu. Ve öyle bir sabır ki çelik gibi. Herkesin altından kalkabileceği bir sabır değil. Her gün gezen, dolaşan ve insanları ziyaret eden, hasbihal eden, sohbet eden ve şimdi yatakta ve hala da yüzünde gülücükler. Bir komşumuz, Allah ondan razı olsun, sevdiğimiz. İşte dostlar, teslimiyet böyle olmalı. Bu örnekten anlatıldığı üzere Allah'a teslimiyet budur. Samimi bir teslimiyet, gık bile yok. Ve o öyle olmamızı emretti, sebepler oluştu ve öyle olduk. Bunun arkasını bir daha düşünmüyor. Aklına bile getirmiyor. İşte dostlar, hani kendi nefsime diyorum, samimiyiz ya, elimize bir diken batsa, bir yer kesilse, biraz karnımız ağrısa, biraz dişimiz ağrısa, 7 mahalle duyar. İşte ona deriz ki, birinin yanına gitsek, üf, karnım ağrıyor. Birinin yanına

0: tek dişim ağrıyor. Başım ağrış olsun. Hastayım ya, felaket hastayım hem de. Her yerimde ağrılar var, sızılar var, ilaçlar. Dostum, dikkat et. Kimi kime anı sana veren kim? Allah-u Teala. Peki sen Allah-u Teala'yı samimi olarak gördüğün, dertlerini paylaşmak istediğin arkadaşlarına mı şikayet ediyorsun? Diyebilirsin, ben şikayet etmiyorum ki, bu imtihan. Bunalım ve streslerin içerisindesin. Altından kalkamadığına geldi farklı yönden. Sağlık olmasın da başka yönlerde olsun. Ve sen gittin başkalarına dertlerini sitem. Kime karşı bu sitem? Sana veren kim? Allah-u Teala sana, Allah-u Teala. Niçin verdi? Düşün. Düşün. En büyük imtihan peygamberlere ve öyle veli dostlarına kadar iner ve ondan sonra da derecelerine göre, takva sahiplerine göre. Demek ki Allah-u Teala bu imtihanı sana veriyor ise seni seviyor. Sabreden onu içerisine gömemezsen işte o zaman sevap. Ve sen de içinde yaşadığın sıkıntıları başınla, çünkü onları o mezarlığın içerisine gömersen elhamdülillah ahirette o mezarlığın içerisinde gömülenlerden kim bilir sana neler verilir. Onları bir tahayyül etmeye kalkar. Hatalarımı, bu isyanlarımı insanlara söyleyerekten bu sevaplardan mahrum kalmasaydım sen. Ve bu ciddi meseleler alın. Allah-u Teala çünkü sevdiği kula verir. Ne kadar çok imtihanını sevin. Çünkü niçin? Elhamdülillah. Seviyor ki sana veriyor. Seviyor ki yıllarca belki de ulaşamayacağın makama bir anda çıkartıyor. Şerbeti olmuş. O şerbete talim isen ve o manadum içmek istiyor isen sabır senin en samimi arkadaşın olsun.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
12: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
13: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel murselin. Seyyidina ve resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde 36. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babul ezani ba'de zehabil vakti. Vakit çıktıktan sonra, vakit geçtikten sonra okunan ezan. Haddesena İmran ibn Meysarete kale haddesena Muhammed ibn Fudaylin kale haddesena Husaynun an Abdillah ibn Ebi Katadete an Ebi. Ebu Katade anlatıyor. Sirna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem leyleten. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüdük. Fekale ba'dul kavmi, mücahitlerden, askerlerden, Müslümanlardan bazıları şöyle dediler. Lev arreste bina ya Resulallah. Ya Resulallah, şu gecenin sonuna doğru istirahat etseniz ne buyurursunuz? Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yürüyüşü devam ederken şöyle buyurdu. Ehafu en tenamu anissalah. Uyuyakalıp da namazı geçirmenizden korkarım. Kale Bilal, ene uqizukum, ben sizi uyandırırım dedi. Fettaca'u, uzanıp yattılar. Yorgun, argın, bitkindiler. Fe esnede Bilal'ün zahrahu ila rahilettihi. Bilal bineğinde şöyle sırtını dayadı. Fe galebethu aynahu, gözleri ona galip geldi. Göz kapakları ağırlaştı. Fe name, Bilal de uyuyakaldı. Bilal nöbetçi kalmıştı. Nöbetçi de uyudu. Festeykadan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.

ve sellem ilk uyanan peygamberimiz oldu. Peygamberimiz uyandığında وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ güneşin kaşığı yani güneş yuvarlağı çıkmıştı. Güneş doğmuştu. فَقَالَ يَا بِلَالْ اَيْنَ مَا كُلْتُ söylediğin nerede ya Bilal dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Bilal radıyallahu anh ma ulkiyet aleyye nevmetun mithluha kat. Şu ana kadar bana böyle bir uyku gelmedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe kabada ervâhakkum hîne şâe وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ ح۪ينَ شَاءَ Allah dilediğinde sizin ruhlarınızı çekip aldı ve dilediğinizde ruhlarınızı iade etti. Yani uykuyu ölüme benzetti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. يَا بِلَالْ كُمْ فَاَذِّنْ بِالنَّاسِ Kalk ve ezan oku. Sabah namazı vakti geçmiş, güneş doğmuş ve Bilal Hazretlerine ezan oku. Kum fe'zim bin-nasi bis-sala insanlara namazı haber ver. Fetevadda abdest aldı. Felemme irtefa'ati'ş-şemsu ve biyaddat güneş yükselince ve her taraf aydınlanınca kame fesalla kalkıp cemaatle beraber sabah namazını kıldı. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şerifin bir başka rivayetinde burası, bu bölge hayırlı bir bölge değil. Buradan süratle ayrılalım buyurdular. Oradan ayrıldılar, bir başka yerde konakladılar ve sabah namazını orada kıldılar. Önce sünneti kaza ettiler. Çünkü sabah namazını kılmayan kimse o gün öğle namazına kadar sabah namazını hem sünnetini hem farzını kaza edebilir. Öğle namazının, öğle ezanından sonra artık sadece sabah namazının farzını kaza edebilir. Peygamber Zişan Efendimiz sabah namazının sünnetini kaza etti o gün ve sabah namazının farzını da yine cemaatle beraber, ashab-ı kiramla beraber eda ettiler. Peygamberimizin üzerine hayatında hiç güneş doğmadı. Bu defa müstesna. Çünkü bu defa bizzat fiiliyle, uygulamasıyla ümmetine örnek olması gerekiyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir beşer olduğuna işaret var. Biz peygamberler gözlerimiz uyur ama kalplerimiz uyumaz buyuruyordu. Ama o gün Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de üzerine bir defaya mahsus olarak güneş doğdu. Cenab-ı Hak bizzat Peygamber Efendimizin uygulamasıyla ümmetine bu şekilde ders vermesini takdir buyurmuştu. Bir defasında Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 4 rekatlı namazı 5 rekat olarak kıldırdı. Ya Resulallah unuttunuz mu yoksa namaza ilave mi oldu denince hayır unutmadım unutturuldum buyurdu. Unutturuldum. Yani Rabbim bana unutturdu. 5 rekat kılan kimse ne şekilde hareket edecek? Ya 6 rekata tamamlayacaktır ya da eğer 5 kılmışsa, selam vermişse, insanlarla konuşmuşsa tekrar o namazı iade edecektir. İmam 5. rekata kalktığı takdirde cemaat oturup imamı bekleyecektir. Çünkü imama sadece 4 rekatta uymak mecburiyetindedir. 5. rekatta imama uymak zorunda değildir. Evet bu uygulamadan birçok neticeler ortaya çıkıyor. Fihi hurucul imam bi nefsihi fil gazavat savaşlara devlet başkanının bizzat katılması durumu. Çünkü Peygamberi Zişan Efendimiz burada aynı zamanda devlet başkanı konumundadır. En alel imami en yura'iyel masalihad dünye diniye
devlet başkanının lideri.

Askerin, komutanın, reisin dini ölçüleri gözetmesi gerekmektedir. Fihi cevazul ihtiraz amma yahtemilu fevatel ibadeten vaktiha, ibadetin vaktinden geciktirilmesi gibi durumlarda idarecinin bu noktada dikkatli davranma mecburiyeti vardır. Fihi cevazu iltizami hadimin bi murakabeti zalik. Bu manada bir nöbetçinin ve hizmetçinin edinilmesi caizdir. Fihi ezanu lil faite, kaza namazı için ezan okunmasını burada görüyoruz. Çünkü bu ezan kaza namazı için ezan ve kâmet getirilmektedir. Fihi enel fevaite la tukda fil evkatil menhiyanis salati fiha. Kaza namazları 3 vakitte namaz kılmanın caiz olmadığı 3 vakitte kılınamaz. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken kaza namazı kılınamaz. Yine bu hadis-i şeriften, yani Peygamberimizin sabah namazını güneş doğarken kalktığı halde biraz beklediğini ve güneşin yükseldikten sonra kıldığını görmekteyiz. Fihi delilun ala cevazi kada'i salatil faideti bil cema'a. Aynı kaza namazı, aynı namaz cemaatle birlikte kaza edilebilir. Bunu görmekteyiz. Evet. Fihi akva delil lena ala ademi cevazi salatinde tulu'i şems. Güneş doğarken namazın kesinlikle kılınamayacağına dair en kuvvetli delil bu hadis-i şeriftir. 37. baba geçiyoruz. Babu men salla bin nasi cemaaten ba'de zehabil vakti. Vakit geçtikten sonra insanlara cemaatle namaz kıldırma babı. Haddesena Muaz ibn Fadale kale haddesena Hişam an Yahya an Ebi Selemete an Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Genç sahabi Cabir anlatıyor. Akabe beyatinde bulunan 72 Medineli Müslüman arasında en genç olanı Cabir Hazretleri. En çok hadisi şerif rivayet eden müktirun dediğimiz şahsiyetler arasında 5 kişiden biri Hazreti Cabir'dir. Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram, Uhud'da şehit olan Abdullah bin Amr ibn Haram'ın oğludur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gölge gibi takip eden bir zat Cabir bin Abdullah. Sahabe-i kiram arasında başka Cabirler de var. Bir rivayete göre Cabir bin Abdullah'ın İstanbul fethi için yola çıkan orduya katıldığı ve İstanbul'da Sur civarında medfun bulunduğu rivayet edilmektedir. Yaş olarak müsait ama kesinlik ifade eden bir rivayet yok. Rivayetlerden biri bu şekilde. Cabir anlatıyor. Enne Umar ibnel Hattabi ca'e yevmel Hendek. Hendek günü, Hendek kazarken Hazreti Ömer geldi. Ba'deme garabeti şemsü, güneş battıktan sonra fece'ale yesub bu kuffara Kureyş'in, Kureyş kafirleri hakkında sert konuşmaya başladı. Buradaki yesub bu ifadesi küfretme değil. Lakinnel murad ma leyse bi fahişin iz huvel laiku bi mansibi Umar radiyallahu teala an. Hazreti Ömer'in makamına layık küfretme değil. Küfretti ifadesi kullanılsa bile ağır konuştu şeklinde tercüme ediyoruz. Kureyş kafirlerine ağır ifadelerle yüklendi. Kale ya Resulallah ma kitti usallil asra hatta kâdeti şemsü tağrubu. İkindi namazını güneş batmaya yakın kıldım şu Kureyş kafirleri sebebiyle diye endişesini, derdini Peygamberimiz arz etti. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz onu teskin etti. Vallahi ma salleytuha, ben hiç kılamadım dedi. Bugün ikindi namazını hiç kılamadım. Fekumna ila buthane, buthan denilen bir vadiye gittik. Fetevadda'a lissalati,
Peygamber-i Zişan Efendimiz namaz için abdest aldı. وَتَوَضَّأَنَّا لَهَا Bizler de abdest aldık. فَصَلَّ الْأَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ Ve ilk defa Peygamber-i Zişan Efendimiz ikindi namazının farzını güneş battıktan sonra kıldı. ثُمَّ صَلَّ بَعْدَهَا الْمَغْرِبِ Onun ardından da akşam namazını kıldı. Tabii bu bir cem değildi. Bu ikindi namazının kazası şeklindeydi. Bu hadis-i şerifte rivayet edilen ikindi namazının kaza edilmesi şeklinde. Çünkü namazların cem edilmesi, yani ikindi öğle ve ikindi namazı arasında cem olayı vardır. Akşam ve yatsı namazı arasında cem olayı vardır. Bu namazların birlikte kılınması Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde yine sahih hadis-i şeriflere dayanılarak yolculukta, yolculuk esnasında meşru kılınmıştır. Hanefi mezhebi namazların vaktinde kılınması şeklindeki rivayetleri, sahih hadis-i şerifleri delil olarak almaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu uygulaması veya Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerdeki bu uygulama çok nadir durumlarda yine Hanefi mezhebine mensup olan kimseler tarafından uygulanabilir. Ancak Hanefi mezhebi Peygamberimizin ısrarlı olarak amellerin hangisi daha faziletlidir şeklindeki sorularda Peygamberimizin verdiği cevap Eyyül amal efdal el imanu billah dedikten sonra es-salatu li vaktiha es-salatu ala vaktiha özellikle vurgulanmıştır. Namazı vaktinde ve özellikle ilk vaktinde kılınması esastır. Ama savaş durumu. Burada hendeğin kazılması gerekir. Karşısında düşman var. Bu düşmana karşı hendek kazılırken aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu namazı yine bu gibi namazlar kazaya kaldığında uygulama nasıldır bunu göstermek için bu şekilde davrandığını görmekteyiz. Herhangi bir namaz kazaya kaldığında önce o kazaya kalan namaz kılınmalıdır. Ondan sonra o ilk vakit eda edilmelidir. Yani kazaya kalan namaz sonraki vakitlere bırakılmamalıdır. Burada hicretin 4. yılında meydana gelen Hendek Savaşı sebebiyle bu namazdan söz edilmektedir. Kâne Umar yesubbul kufâli ennehum kânü es-sebebe liştigâlil müslimîne bihafril hendek ellezî huve sebebun lifevâti salâtihim Kureyş kafirlerinin yani savaş durumunu gözümüzün önünde getirelim. Savaş durumunda şiddetli meşguliyet sebebiyle böyle bir namaz eğer savaşta bile namaz mutlaka eda edilmelidir. Namaz için hiçbir mazeret yok. Fihi cevazu sebbil müşrikin müşriklere sert ve ağır ifadeler kullanılması caizdir. Fihi cevazul hilfi veya cevazul halifi min gayri istihlafin اِذَا ثَبَتَتْ عَلَى ذَٰلِكَ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّ Dini bir maslahat varsa yemin istenmeksizin yemin edilebilir. Müslüman yemin kelimesini çok kullanmamalı. Ama çok önemli bir sebep var. İşte bu önemli sebepler اِنَّمَا حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمُ تَطْيِيبًا لِكَلْبِ عُمَرِ Hazreti Ömer'in kalbini hoş tutmak için لِمَا شَكَّ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا ikindi namazını geciktiren Ömer'in bu üzüntüsünü hafifletmek için bu ifadeyi kullanmıştı. Yine bir gün mesela Ömer radıyallahu anh hurma bahçesinde meşguldü. İkindi namazına geldiğinde ilk rekata yetişemediğini gördü. Beni ikindi namazına ilk rekata yetişmekten alıkoyan hurma bahçesi. Allah yoluna feda ettim dedi. Böyle bir bahçe istemiyorum. İkindinin farzının bir rekatına yetişememesi sebebiyle yetişmesine engel olan veya onu geciktiren
hurma bahçesini Allah yolunda feda eden bir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Titiz, hassas ve son derece sünnet-i seniyeye riayet eden bir zattı Ömer radıyallahu anh. Tavizsiz bir Müslüman. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Fiyenne'z-zahir ennehu sallaha bi cemaatin. Burada görüyoruz ki Peygamberi Zişan Efendimiz bu namazı da cemaatle kıldırdı. Feyekûnü fihi delâle alâ meşru'iyyetil cemaati fil fâite. Kaza namazlarında cemaatin ve hâze bil icma. Bu icma an sabit. Ne demek icma? Müslümanların, imamlarının oy birliğiyle, görüş birliğiyle sabit olan bir noktadır. Fihi mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi min mekârimil ahlâk ve husnü teenni ma ashabihi ve teellufihim ve ma yenbeğil iktidâbihi fî zâlik. Peygamberimizin burada ashabına karşı ne kadar güzel ahlakla, teenniyle davrandığını, teselliyle davrandığını görüyoruz. Fihi ma yedullu ala vücubi tertibi beynes salatil vaktiyyeti vel fâite. Vakit namazı ile kaza namaz arasındaki tertibe riayet etmenin önemini görüyoruz. Bu noktada İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmet işte ve diğer zevatın bu noktada görüşleri nakledilmektedir. Yani bir namazı kazaya bırakan kimse, namazı kazaya bırakmak büyük bir felakettir, büyük bir musibettir. Ama buna rağmen herhangi bir sebeple kazaya kaldığı takdirde önce o kaza namazı kılınmalıdır. Ardından o vakit namazı kılınmalıdır. Tavsiyesi yapılmaktadır. Bâbu men nesiye salaten fel yusalli izâ zekeraha ve lâ yu'idu illâ tilkes salâh. Herhangi bir namazı unutan kimse hatırladığı an o namazı kılmalıdır. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً 20 سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ. Bir namazı bir kimse kılmamışsa 20 sene sonra yine o namazı kılmalıdır ifadesini kullanıyor. حَدَّثَنَا 73. hadisimiz. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Genç sahabi, peygamberimizin hem hizmetçisi hem talebesi, hem peygamberimizin süt teyzesinin oğlu Enes bin Malik radıyallahu anh. 9 ile 18 yaşları arasında peygamberimize hizmet eden bu kıymetli zat diyor ki peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Men nesiye salaten, kim bir namazı unutursa fel yusalli izâ zekeraha, hatırladığı an o namazı hemen kılsın. La kefârate illâ zâlik, onun kefareti budur. Ve ekimis salâte lizzikrâ." Böyle bir rivayet var, bir kıraat var. Ve ekimis salâte lizzikrî şeklinde de ayrı bir kıraat var. Namazı zikretmek için kıl. Namazı hatırladığında kıl. Namazı Allah'ı hatırladığın için kıl. Namazı Allah'ı hatırlattığın için kıl gibi manalar verilmektedir. Rivayet farklarından ayrı manalar zikrediliyor. Ama manalardan biri vakimus salate li zikra, hatırlar hatırlamaz hemen namazı kıl. Evet, unutmak, uyku ve bir takım meşru mazeretler sebebiyle namaz geciktirilir, ertelenir, kazaya kalırsa ilk fırsatta o namaz eda edilmelidir. Mümin kul namazını kazaya bırakmamak için azami gayret gösterecektir. Çünkü namaz اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَيْ وَالْمُنْكَرِ. İnsanı arsızlıklardan, hayasızlıklardan, haramlardan alıkoyan, insanın manevi hayatını, ahlaki hayatını en güzel şekilde tanzim eden ibadettir.
Namaz mümin kulun Cenab-ı Hak'la olan en güzel

irtibatıdır. Namazda başını secdeye koyan kul Allah'a en yakın olduğu anı bu şekilde tescil etmektedir. Mümin kulun Allah'a en yakın olduğu iki an vardır. Biri namazda başını secdeye koyduğu andır. Diğeri Ramazan ayında iftar saatinde elini açıp dua ettiği an. Aradan perdeler kalkıyor ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu duaları kabul ediyor. Nafile namazlarda, farz namazlar dışında kıldığımız namazlarda secdede Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde nakledilen duaları okumamız da caizdir. Mekke'deyiz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi. Harem-i Şerif'in ikinci katı itikafa duran müminlerle, gençlerle dop dolu. Suudi Arabistan'ın değişik şehirlerinden, Yemen'den, Kuveyt'ten, Katar'dan, Ürdün'den, tabii Türkiye'den binlerce, yüz binlerce insan o Kabe-i Muazzama'yı, Mescid-i Haram'ı doldurmuş. Ama özellikle ikinci katta teravih namazından sonra, o cemaatle kılınan teheccüd namazından sonra gençleri görüyorsunuz. Namaza duruyorlar. Uzun uzun kıldıkları namazlarda uzun uzun secde eden gençleri görüyorsunuz. Yanı başınızda bir genç sessizce secdede devam ediyor. 10 dakika mı, 15 dakika mı, yarım saat mi secdede? Önce sessiz sessiz dua eden genç sonra kendini adeta kaybediyor. Rabbi ğfirli, Rabbi ğfirli, Rabbi ğfirli, ya Rabbi beni affet. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Öyle bir dua, ağlayarak, secde yeri böyle ıslanacak derecede. Bir tane genç olsa yüzlerce genç. Ve diyorsunuz ki bu ümmet elhamdülillah ayakta. Bu ümmette hayır devam ediyor. Bu ümmetin gençleri gözyaşı döktüğü müddetçe, bu ümmetin gençleri Ramazan'ın son 10 gecesinde itikafa durduğu müddetçe, bu ümmetin gençleri ağladığı müddetçe, bu coşkuyu, bu duyguyu, bu hissiyatı yaşadığı müddetçe Cenab-ı Hak bu ümmeti elbette mahrum ve mahcup etmeyecektir. Evet, ümmetin özellikle gençlerin bu şekilde ibadet ve taatte bulunmaları çok anlamlı. Bu rivayetten sonra İmam-ı Buhari devam ediyor. Kale Musa, kale Hammam, semi'tuhu yekul ba'du ve akimis salate li zikri. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde böyle buyuruyor. Li zikra diye okuyor. Ama daha sonra li zikri şeklinde okuduğunu duydum diyor. Sahabe-i kiram bizim adımıza böyle teyip gibi tescil etmiş. Li zikra şeklinde okuduğu rivayet de mütevatir rivayet. Li zikri şeklinde asım kıraati nedir? Ve akimis salate li zikri şeklinde bizim okuduğumuz ümmeti Muhammed'in 1/4'ünün hatta 1/5'ünün kıraati bugün nedir? İmam Asım kıraati. Ve akimis salate li zikri, beni zikretmek için ey Habibim, beni anmak için namaz kıl. Dikkat ederseniz namaz kıl kelimesinde namazı dosdoğru kıl ifadesi hakimdir. Ekim, ikame etmek, bir şeyi tam anlamıyla yerine getirmek. Şu namazı tam anlamıyla yerine getir buyuruyor Cenab-ı Hak. Kaç ayette? 30 küsur ayet. Namaz kılın değil, namazı istenen şekilde, emredildiği şekilde tam anlamıyla kılın. İkame etmek, bir şeyi tam anlamıyla yerine getirmek demektir. وَقَالَ حَبَّنْ حَدَّثَنَا هَمَّامْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَ حَدَّثَنَا اَنَسُنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحْوَهُ. Hadis-i şerifin bir başka rivayetinde yine destekleyici, mütabi dediğimiz bir rivayeti İmam Buhari naklediyor. Yani
ve akimis salate li zikra.

وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Her iki rivayette Enes bin Malik Hazretlerinden farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Her iki rivayet mütevatir. Kur'an-ı Kerim'in mütevatir rivayetleri bizzat

Her iki rivayette mütevatirdir. Ama biz İmam Asım'ın kıraatine tabi olduğumuz için Maliki Yevmiddin şeklinde okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yazısına baktığınız zaman orada elifsiz yazılır. Çünkü her iki kıraatin okunmasına müsait olmak üzere bu şekilde yazılması uygun görülmüştür. Evet, bugünkü dersimizde bu hadisi şerifimiz son hadisi şerif idi. Ve İslam fıkhında imamlarımızın naklettiği görüşlerin mutlaka hadisi şeriflere dayandığını, Kur'an ve sünnet çerçevesinde elde ettikleri neticeleri fıkıh kuralı olarak bizlere naklettiğini görmekteyiz. Ama hiçbir Müslüman bir hadis-i şerifi görüp o konudaki diğer bütün hadis-i şerifleri görmeden, bilmeden o hadis-i şerife dayanarak hareket etmesi caiz değildir. Çünkü aynı konudaki bütün hadis-i şerifleri inceledikten sonra ve bir fıkıh erbabının, bir müçtehidin bakışıyla inceledikten sonra konulan neticeler elbette en doğru neticeler olacaktır. Çünkü kitabımız buyuruyor ki feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız ilim, takva ve ihtisas erbabına sorun. İlim, takva ve ihtisas erbabının yolu çizgisi Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği çizgidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, bereketli ve huzurlu bir hayat niyaz ediyorum. Rabbim rızasını kazanmaya vesile olacak güzel, hayırlı amelleri, ibadetleri, taatleri cümlemize nasip ve müyesser eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşenül Kebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 2. cüz.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.
0: وَكَذَا

0: imanakum innallaha bin nasi raufur rahim.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

0: Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-hakku min rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

0: هُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

0: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
0: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ
1: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

İşte Rablerinin mağfireti ve rahmeti onlaradır. Ve işte doğru yolu bulanlar da onlardır.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

0: النَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.
1: İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ
1: Uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ
1: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَى بِالْاُنْثَى

0: Rabbikum ve rahme. Femen i'tedâ ba'de zâlike felehû azâbun elîm.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdât.

0: min ayyamin ukhar ve alellezine yutikunehu fidyetun ta'amu miskin فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
0: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
1: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
0: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum.

Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.

0: وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.
0: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
0: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
0: فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَاِنْ تَهَوْ فَلَا عُدَوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ
1: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ

0: Abi.
1: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El-Hac

0: وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
1: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlardan bazıları da, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.
0: اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.

Nun. Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: مَا فِي قَلْبِهِ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

0: İnne Allahe azizun hakim.
1: Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.
0: سَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

0: Abi.
1: Ey Muhammed! İsrailoğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: kıyame. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bigayri hisâb.
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah, kendi izniyle iman edenleri, onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah, dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

0: Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

0: Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: Savaş, hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: dünya ve ahiret.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

0: بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'na kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

0: الناس والله سميع عليم.
1: Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: kesebet kulubukum vallahu gafurun halim.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa, işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

0: Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

0: آخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak, çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ 4 اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ.
1: Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız, yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Vallahu azizun hakim.
1: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كَثِيرَةٌ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz.

0: مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar, bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde, o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

0: Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere ikram sahibidir.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 2. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi.
meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah, bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh. Taylı Davud. İsmi Davud bin Nasir. Künyesi Ebu Süleyman. Lakabı Siracüddin. Nisbesi Tayi, Küfi. Aslı Horasan. Vefatı 781'de Bağdat. Hocaları İmam-ı Azam Habibi Acemi. 8. yüzyılda Horasan ve Irak taraflarında yetişen evliyanın büyüklerinden. Tay kabilesine mensup olduğu için Tayi ve Küfe'de doğduğu için Küfi nisbeleriyle meşhurdur. Çocukluğundan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Davud-u Tayi, zamanının alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. Tabiinden Numan bin Sabit, Abdülmelik bin Umeyr, Habib bin Ebi Amre, Hamidettavil, İsmail bin Ebi Halid, Süleyman el-Ameş, Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi büyüklerden hadis-i şerif dinledi. Gençliğinde ilim tahsiliyle meşgul olan Davud-u Tayi'nin kalbinde dünyaya karşı sevgi de vardı. Bir gün ölen bir kimsenin arkasından Mersi'ye ağıt söyleyen bir şarkıcının söylediği, "Hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi tatlı göz ki yere akmadı" beytini işitince dünyaya karşı sevgisi azaldı. Gençliğinde yaptığı bazı hareketlere pişman oldu. Kalbine bir ateş düştü. Şaşkına döndü. Derdine çare bulmak için de dolaştı. Bağdat'ta bulunan zamanının en büyük alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzuruna geldi. İmam-ı Azam bunun yüzünün renginin değiştiğini görünce sebebini sordu. O da, "Dünyadan soğudum. Ben de meydana gelen bu hali anlatamayacak haldeyim. Bu halin ne olduğunu okuduğum kitaplarda bulamıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" dedi. İmam-ı Azam Hazretleri ona ilme ve az konuşmaya devam etmesini tavsiye etti. Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh, imamın gösterdiği yolda dünyaya düşkünlüğü tamamen terk edip dinin emir ve yasaklarına uymada, haram ve şüphelilerden kaçmada örnek olacak şekilde ilerledi. Evine çekildi.

çekildi, insanların arasına karışmadı. İbadetlerini hep evinde yaptı. Aradan bir müddet geçtikten sonra İmam-ı Azam Hazretleri evine gelip evde oturup insanlar arasına karışmamak uygun değildir. Talebe arkadaşlarının arasına gir. Onları iyi dinle fakat hiç konuşma. Meseleleri çok iyi öğren buyurdu. Davud-u Tâi, peki efendim diyerek İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züfer gibi arkadaşlarının arasında bir sene daha derslerine devam etti. Davud-u Tâi, rahmetullahi aleyh, hazretleri hem İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin derslerine devam etti, hem de zamanındaki tasavvuf ehli veli zatların sohbetlerinde bulundu. Silsile-i Aliye denen büyük veliler zincirinin dördüncü halkası olan Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerinin sohbetinde de bulundu. Bir gün Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerine, "Ey Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem torunu, kalbim çok karardı. Bana nasihat eder misiniz?" dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, "Ey Davud, sen zamanımızın zahidisin. Benim nasihatıma ne ihtiyacım var?" dedi. Davud-u Tâi, "Ey Resulullah'ın torunu, sen Peygamber Efendimizin mübarek kanını taşıman hasebiyle senin bütün insanlardan üstünlüğün vardır. Onun için hepimize nasihat etmen lazım değil midir?" deyince Cafer-i Sadık, "Ey Davud, kıyamet günü dedem Resulullah'ın yakama yapışıp dini İslam'a niçin layıkıyla hizmet etmedin? İslam'a hizmet iyi, asil bir soya ve nesebe sahip olmakla olmaz. Bu iş Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmakla olur buyurmasından korkuyorum." dedi. Davud-u Tâi bu sözleri işitince ağladı ve, "Ya Rabbi, Peygamberimizin mübarek kanını taşımak şerefine kavuşan bir zat böyle hayret içinde olursa Davud da kim oluyor ki ibadetlerini ve yaptığı işleri beğensin?" dedi. Davud-u Tâi, İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretleriyle de görüşüp sohbetinde bulundu. 20 sene müddetle İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin derslerine devam edip başta fıkıh olmak üzere bütün akli ve nakli ilimleri tahsil eden Davud-u Tâi yüksek bir alim oldu. Fıkıhta içtihat derecesine ulaştı. Ondan İsmail bin Aliye, İshak Selûlî, Ebu Nuaym el-Fazl bin Dükeyn, Mis'ar bin Kedam ve pek çok kimse ilim öğrenip hadis-i şerif rivayet etti. İlimde yüksek derecelere ulaşmış olan Davud-u Tâi, bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzurunda bulunuyordu. İmam-ı Azam ona, "Ya Davud, bir aleti yani ilmi sağlamlaştırdık. Geriye onunla amel etmek kaldı." buyurdu. Bu söz üzerine kendi nefsiyle mücadele etmeye başlayan Davud-u Tâi, nefsine, "Hiçbir meselede konuşmamak şartıyla Ebu Hanife'nin meclislerine devam etmedikçe seni uzlete çekmem." dedi. Kimseyle konuşmamak şartıyla bu meclislere devam etti. Davud-u Tâi tasavvufta Habib-i Râi'nin sohbetlerine devam edip ondan feyz aldı. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalıkta yüksek derecelere ulaştı. Bir taraftan Habib-i Râi'nin sohbetlerine, diğer yanda İmam-ı Azam'ın sohbetlerine devam etti. Davud-u Tâi biraz uzlete çekildi. Dünyayı tamamen terk edip insanlardan uzaklaştı. Uzlete çekildikten sonra kalbi nurlarla doldu. Kalbinde marifetullah hasıl olunca İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Davud-u Tâi'nin ziyaretlerine gelmeye başladı. Zaman zaman ziyaret ederek ona iltifatta bulundu. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh halktan tamamiyle ümidini ve alakasını kesti.

Kendisinin küçük bir arazisi vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İranlılarla yapılan savaşlarda alınan arazilerden bir kısmını da onun dedesine vermişti. Bu arazinin 1/3'ünü 400 dirheme satarak ömrünün sonuna kadar bu parayla yaşadı. Hatta kefenini de bu parayla satın aldı. Araziyi sattığı sıralarda, "Bizim yolumuz parayı saklama yolu değildir, ihtiyaç sahiplerine dağıtma yoludur," diyen arkadaşlarına, "Ben bu parayı dünyalık kazanma sıkıntılarına karşı başkalarına yük olmadan ölünceye kadar ahiret için hazırlık yapayım diye saklıyorum," dedi. Evinde hiç durmadan biraz sonra ölecekmiş gibi ibadet ederdi. Boş şeylerle meşgul olmazdı. Lüzumsuz bir tek kelime konuşmaz, ibretsiz bir yere bakmazdı. Yemek yerken vakitten tasarruf olsun diye ekmeği suyun içine doğrar, çorba gibi yapıp öyle yerdi. Çiğnemek zamanı uzatıyor. Bir lokmayı çiğnemek 50 ayet-i kerimeyi okumama engel oluyor. Niçin zamanı zayi edeyim, derdi. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh o derece riyazet ve takva üzereydi ki, zaruri ihtiyaçları dışında evinden çıkmamış, ağzına lezzet veren bir nimet koymamıştır. Güzel ve yeni elbiseler giymedi. Halkın getirdiği yemekleri fakirlere bağışlayıp oruçlu olduğunu kimseye bildirmedi. Annesi bile onun oruçlu olduğunu bilmez, gelen yemekleri yediğini zannederdi. Kimseden bir şey kabul etmez, kâr ve kazanç peşinde koşmazdı. Davud-u Tâi, babası vefat ettiğinde kalan mirası bir vekil harç tutarak ona teslim etti. Bu para çoğalarak 20 miskal, yani 96 gram altına ulaştı. Davud-u Tâi, ihtiyaçlarını bu paradan karşıladığı, hatta isteyenlere ödünç para verdiği gibi fakirlere sadaka da dağıtmıştı. Davud-u Tâi, para bittiğinde ömrünün de tamam olması için şöyle dua ve niyazda bulunurdu. Ey Allah'ım! Bu miras malını bize kâfi ve vefalı kılıp başkasının malına muhtaç etme. Malımız sona erince senin huzuruna yüz akıyla gelenlerden olayım. Bütün bu dualar kabul gördü ki malı bittiğinde kendileri de vefat eyledi. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh bir defasında hacamat yaptırarak kan aldırmıştı. Hacamat yapana bir altın verdi. Ona dediler ki, bir altın vermeniz çok değil mi? Siz bu hareketinizle israf etmiş olmuyor musunuz? Davud-u Tâi böyle diyenlere hacamatçıya yardım olsun diye verdim. Cömertliği olmayanın ibadeti ve dini olmaz buyurdu. Davud-u Tâi evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen kalkar, aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu cemaate hızla giderken görüp, "Niçin acele ediyorsun?" diye sordular. O da, "Askerler beni bekliyor," dedi. "Hani askerler?" diye sordular. O da, "Mezarlıkta bulunan ölüler," dedi. Camiden çıkınca eve birinden kaçıyormuş gibi aceleyle gelirdi. Bunun sebebini soranlara, "İnsanlar dünyaya çok bağlanıyor. Onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor," der, insanlarla bir araya gelmemeye çalışırdı. Davud-u Tâi'ye, "İnsanların arasına niçin karışmıyorsun?" diye sordular. Cevabında, "Kiminle konuşayım? Akıllı kimseler benimle dini bir mevzuda konuşmuyorlar. Emir ve yasaklardan anlatmıyorlar. Yaptığım hata ve kusurlarımı yüzüme karşı söylemiyorlar. Aksine hatalarımı faziletmiş gibi anlatıyorlar. Böyle insanların bana fayda yerine zararı dokunuyor. Onlarla niçin oturayım?" derdi. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh hazretleri Davud-u Tâi ile ömründe iki defa görüşmüş, karşılıklı sohbette bulunmuştu. Bu görüşmeleriyle övünürdü. Fudayl bin İyad bir defasında evin tavanındaki çatlağı gördü ve Davud-u Tâi'ye, "Buradan kalk, zira tavan çatlamış, üstüne yıkılacak," dedi. Davud-u Tâi

Ona, ben çok zamandır buradayım. Bırak çatla, tavanın bile farkında değilim, diye cevap verdi. İbn-i Semmak Hazretleri, Davud-u Tayi'ye gelip, bana nasihat et, dedi. O da, öyle gayret et ki, Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin, emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki, senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun. İnsanlardan aslandan kaçar gibi kaç. Fakat cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma, buyurdu. Birisi kendisinden nasihat isteyince, dünya için dünyada ne kadar kalacaksan o kadar, ahiret için ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış, buyurdu. Akrabalarından birisi, akrabayız, bana nasihat verip vasiyet ediniz, dedi. Bunun üzerine Davud-u Tayyi Hazretleri ağlamaya başladı. Bir müddet sonra kendisinde konuşabilecek hal buldu ve gece ve gündüz yolculukta bir konak yeri gibidir. Dünya ile ahiretin arası bu kadardır. Dünyadan ahirete mutlaka gideceğimize göre oraya hazırlanmak lazım. Çünkü yolculuğun bitmesi yakın, ecelin gelmesi de ondan daha aceledir. Ben bunları sana söylüyorum, fakat bu nasihata senden çok benim ihtiyacım vardır, buyurdu. Davud-u Tayyi kendisinden nasihat isteyen birisine, ölmüş insanlar seni bekliyorlar, buyurdu. Küfe'de bir cenaze vardı. Davud-u Tayyi de oradaydı. Kabristana mevtayı defnettikten sonra oradaki insanlar Davud-u Tayyi'nin etrafında toplandılar ve bize biraz nasihat eder misiniz, dediler. O da, kim ki Allahü Teala'nın vaat ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakiler ise kabirdekilerin pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar, buyurdu. Davud-u Tayyi bir gün pazara gitti. Orada taze hurmaları gördü. Almak istedi. Fakat parası yoktu. Hurma satıcısına, bana parasını yarım vermek üzere bir dirhemlik, yani 3,36 gram gümüşlük hurma ver, dedi. Hurmacı da, veresiye hurma satmıyorum, cevabını verdi. Satıcı biraz sonra, veresiye hurma isteyenin Davud-u Tayyi olduğunu öğrendi. Çok üzüldü. Hemen Davud-u Tayyi'nin bulunduğu yeri öğrenip yanına geldi. İçinde 100 dirhem olan bir keseyi ona uzatarak, kusurumu bağışlayınız. Biraz önce ben sizi tanıyamadım. Bir dirhemlik hurma istediniz, vermemiştim. Şimdi ise size 100 dirhem hediye ediyorum. İhtiyacınıza harcarsınız. Lütfen kabul buyurunuz, dedi. Bunun üzerine Davud-u Tayyi, benim bunlara ihtiyacım yoktur. Nefsimin istekleri yerine gelecek mi diye tecrübe için yapmıştım. Elhamdülillah, nefsimin isteği yerine gelmedi ve bu dünyada bir dirhemlik bile itibarının olmadığını gördü, buyurdu. Davud-u Tayyi, rahmetullahi aleyh, bir gün bir kabrin yanından geçiyordu. Şöyle bir ses duydu. Ben zekat vermedim mi, namaz kılmadım mı, oruç tutmadım mı, falan falan hayırlı işleri yapmadım mı? Bir ses ona şöyle cevap verdi. Evet, yaptın ey Allah'ın düşmanı. Fakat yalnız kalınca Allahü Teala'ya karşı geldin. Allahü Teala'nın seni gördüğünü düşünüp ondan korkmadın. Davud-u Tayyi rahmetullahi aleyh hazretleri dünyaya önem vermediği gibi elinde olanları da yetim ve fakirlere tasadduk ederdi. Öyle ki kendisi muhtaç hale gelinceye kadar verirdi.